0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz, Müslümanları destekliyorsunuz, peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece, bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da, kendilerinden başkalarına zarar vermezler, ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş açanlar, Müslümanlara savaş açanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Fatır 36-37. Cehennemliklerin duası. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler:
2: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.
1: Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Duhan 12-16. Cehennemliklerin duası. O gün insanlar, "Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz," derler. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve "Bu öğretilmiş bir delidir," dediler. "Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız."

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا.
1: Hızır Musa'ya, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.

Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam, bir daha benimle arkadaşlık etme. Artık benim tarafımdan mazur görülecek bir duruma ulaştın, dedi.

0: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: Yine birlikte gittiler. Nihayet bir şehir halkına gelip onlardan yemek istediler. Halk onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır onu hemen doğrulttu. Musa, eğer isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın dedi.
0: قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
1: Hızır dedi ki, işte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim.
0: اَمَّا السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبِحْرِ فَأَرَدْتُ اَنْ اَع۪يبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا.
1: O deldiğim gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı.
0: وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَيْهِ

0: وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
1: Oğlan çocuğuna gelince, onun anası ve babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlığa ve inkara sürüklemesinden korktuk. Rablerinin kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli olan başka birini vermesini istedik.

0: وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
1: O duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğundu. Duvarın altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi. Rabbin onların erginlik çağlarına ulaşmalarını ve Rabbin tarafından bir rahmet olmak üzere hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا
1: Ey Muhammed! Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım.
0: اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا
1: Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık ve ona ihtiyacı olan her şeyden bir yol verdik. O da batıya doğru bir yol tuttu.
0: حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا

0: fihim husna.
1: Nihayet güneşin battığı yere varınca onu denizde batarken kara bir balçık gözesine batıyor gibi gördü. Orada bir kavim buldu. Biz, ey Zülkarneyn, onlara ya azap edersin veya onlar hakkında güzel bir yol tutarsın dedik.
0: قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ

0: yusra.
1: Zülkarneyn, biz haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmemiş bir azaba uğratır. İman edip salih amel işleyen kimseye gelince, onun için güzel bir mükafat vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz dedi.
0: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا.
1: Sonra doğu tarafa bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavmin üzerine doğar buldu ki biz onlar için güneşe karşı bir siper yapmamıştık.
0: Kezalike ve kad ahatna bima ladayhi khubara thumma etba'a sebebe

0: İşte onun işi böyleydi. Biz onun yanında bulunan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki set arasına ulaşınca onların önünde neredeyse hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu.
1: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
0: Onlar, ey Zülkarneyn, gerçekten Yecüc ve Mecüc yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapmana karşılık sana bir vergi verelim mi dediler.

0: له نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
1: Zülkarneyn dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu şey daha hayırlıdır. Siz bana insan gücüyle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım. Siz bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince Zülkarneyn, körükleyin dedi. Sonra onu bir ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi.
0: فَمَا اسْطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا.
1: Artık Yevcuc ve Mevcuc onu ne aşabildiler ne de delebildiler.

0: Adu Rabbi hakka.
1: Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin kıyamet vaadi geldiği zaman onu yerle bir edecektir. Rabbimin vaadi ise gerçektir.
0: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
1: Biz o gün insanları birbirine girip dalgalanır halde bırakırız. Sura üfürülünce de onların hepsini bir araya toplarız.
0: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
1: Biz o gün cehennemi inkar edenlere açıkça gösteririz.

Onların gözleri benim ayetlerime karşı bir perde içindeydi. Onlar Kur'an'ı dinlemeye de tahammül edemiyorlardı.

0: nuzula.
1: Yoksa inkar edenler beni bırakıp da kullarımı dostlar edinmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını mı sandılar? Şüphesiz ki biz cehennemi kafirler için bir konak olarak hazırladık.
0: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا الَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.
1: De ki, amelleri yönünden en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar kendilerinin güzel bir iş yaptıklarını sanıyorlardı.

0: vezne.
1: İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden kimselerdi. Bu yüzden onların amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet günü onlara hiçbir değer vermeyeceğiz.

0: وَرُسُلِي هُزُوًا.
1: İşte onların cezaları cehennemdir. Çünkü onlar inkar etmişler, ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardı.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يَبَغُونَ عَنْهَا حِوَلًا.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Firdevs cennetleri de onlar için konak olmuştur. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir.

0: مددا.
1: Ey Muhammed, de ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar denizi daha yardım için getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi.

De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Yalnız bana sizin ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 98 ayettir. Surenin bir bölümünde Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurmasından söz edildiği için bu adı almıştır. Bundan başka sure içerisinde Zekeriya, Yahya, İbrahim, Musa, İsmail ve İdris peygamberlere de yer verilmekte, sonra da kıyamet ve ahiretten söz edilmektedir.

0: الصَّادِ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا.
1: Kaf, ha, ya, ayn, sat. Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır.
0: اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.
1: Hani Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. O şöyle demişti: Ey Rabbim, gerçekten benim kemiklerim zayıfladı. Başım ihtiyarlık aleviyle tutuşup ağardı. Ey Rabbim, sana yalvarmakla hiçbir zaman bedbaht olup mahrum kalmadım.''

0: وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
1: Doğrusu ben kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korkuyorum. Benim karım da kısırdır. Sen bana kendi tarafından yerime geçecek bir oğul ihsan et. O bana ve Yakup oğullarına varis olsun. Sen onu rızana layık kıl.

Allah, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir erkek çocuk müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermedik dedi.

0: kibari itiyya.
1: Zekeriya, ey Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Benim karım kısırdır. Bense ihtiyarlığın son haddine ulaştım dedi.
0: قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا.
1: Allah buyurdu ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım dedi.
0: قَالَ

0: سويا.
1: زكريا: Ey Rabbim, bana çocuğum olacağına dair bir işaret ver, dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamamandır, dedi.

0: Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkıp sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye onlara işaret etti.
1: Ya Yahya, hudil kitabe bi kuvvetin ve ateynâhul hukme sabiyya ve hananen min ledunna ve zekâten ve kâne takiyya.
0: Yahya dünyaya gelince biz ona, ey Yahya, kitabı kuvvetle tut dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. O kötülükten sakınan bir kişi oldu.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: O anasına ve babasına karşı da iyi davranıyordu. Zorba ve isyankar değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: Ey Muhammed! Sen kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp mescidin doğu tarafında bir yere çekilmişti.

0: سَوِيًّا.
1: Onların önüne de bir perde çekmişti. Biz ona Cebrail'i gönderdik. O da Meryem'e tam bir insan şeklinde göründü.

0: İyi.
1: Meryem ona, "Eğer Allah'tan korkan biriysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım," dedi.
0: قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا.
1: Cebrail, "Ben sadece sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim," dedi.
0: قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا.
1: Meryem, "Benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben kötü bir kadın da değilim," dedi.

0: Cebrail dedi ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Zaten bu ezelde takdir edilmiş bir iştir buyurdu.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا

0: ensiye.
1: Meryem ona hamile kaldı ve onunla insanlardan uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim," dedi.

0: Caniye.
1: Cebrail az aşağısından kendisine şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafındaki çocuğu şerefli bir kimse yapmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkele. Üzerine olmuş taze hurma dökülsün.
0: Fekuli veşrabi ve qarri aynen fe imma terayinne minel beşeri ehaden fekuli inni nezertu lirrahmani savma. فَقُولِ اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا.
1: Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan herhangi bir kimse görürsen, ben Rahman olan Allah için bir oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا.
1: Meryem onu taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki, ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.
0: فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا.
1: Meryem konuşmaları için çocuğa işaret etti. Onlar, biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz dediler.
0: قَالَ اِنِّي عَبَدُ اللّٰهِ اَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا.
1: Çocuk dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni hayırlı kıldı. Hayatta olduğum sürece bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Beni anneme itaatkar kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde bana selam olsun.
0: ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ.
1: İşte hakkında ihtilafa düştükleri Meryem oğlu İsa, Allah kelamına göre budur.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ

0: Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir, yücedir. O bir şeyin olmasına hükmederse ona sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.
0: İsa kavmine, şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur dedi.
1: فَاخْتَلَفَ

0: Hristiyan ve Yahudi grupları kendi aralarında İsa hakkında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden dolayı vay inkar edenlerin haline.
1: Esmi' bihim ve ebsir yevme ye'tunena lakinizzalimunel yevme fi dalalim mubin.
0: Onlar bize gelecekleri gün ne güzel işitirler ve ne güzel görürler. Ama o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onları pişmanlık duyacakları hasret günüyle korkut. O gün her iş bitirilmiş olacaktır. Oysa onlar hala gaflet içindedirler ve onlar buna inanmazlar.
1: İnna nahnu nerisul arda ve men aleyha ve ileyna yurca'un.
0: Şüphesiz ki yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara yalnız biz varis olacağız. Onlar mutlaka bize döndürüleceklerdir.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
0: Ey Muhammed! Kitapta İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi.
1: اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ اِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا
0: Hani İbrahim babasına şöyle demişti: Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım, şüphesiz ki bana, sana gelmeyen bir bilgi geldi. Sen de bana tabi ol ki seni doğru bir yola götüreyim.
1: Ya ebeti la te'budişşeytane inneşşeytane kâne lirrahmâni asiyyâ.

0: Ya...
1: Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman olan Allah'a çok asi olmuştur. Babacığım, ben gerçekten sana Rahman tarafından bir azabın dokunmasından ve böylece şeytanın dostu olmandan korkuyorum.

0: Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen, andolsun ki seni taşa tutarım. Haydi, beni uzun bir süre bırak git, dedi.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا.

0: Rabbi şakiyya.
1: İbrahim de şöyle cevap verdi. Sana selam olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. İşte sizden de Allah'tan başka taptıklarınızdan da ayrılıyorum. Ben yalnız Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olup mahrum kalmam.
0: فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا.
1: Onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de peygamber yaptık.
0: وَوَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيَّا.
1: Biz onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların dillerde üstün bir övgüyle anılmalarını sağladık.
0: وَذْكُرْ

0: Ey Muhammed! Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz ki o ihlaslı bir kimseydi ve tarafımızdan kitap verilerek gönderilmiş bir peygamberdi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبَنَاهُ نَجِيًّا
0: Biz Musa'ya Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık.

0: Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz ki o sözünde doğru olan bir kimseydi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. İsmail kavmine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrediyordu. O Rabbinin yanında rızaya kavuşmuştu.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا
0: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik.

0: واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: İşte bütün bunlar Adem'in Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin neslinden, İbrahim'in İsrail lakabıyla anılan Yakub'un ve kendilerine doğru yolu gösterip seçtiğimiz kimselerin neslinden olup Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehevi arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir.

0: Ancak tövbe edenlere, inanıp salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacaktır.
1: Cennet-i Adn'in illeti ve'ada'r-Rahmanu ibadehu bil-gayb. İnnehu kâne ve'duhu me'tiyyâ.
0: Rahman'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir.
1: La yesma'una fiha lagwan illa salaman ve lehum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
0: Onlar orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
1: Tilkel cennetul lati nurisu min ibadina men kana taqiya.
0: İşte kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur.

0: رَبُّكَ نَسِيًّا.
1: Cebrail Muhammed'e şöyle dedi: biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında bulunan her şey O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir.
0: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma fe'budhu vastabir li ibadetih hel te'lemu lehu semiyya.
1: O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kullukta sabırlı ol. Sen hiç onun ismini taşıyan birini biliyor musun?
0: وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَاِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.
1: İnsan, ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak kabrimden çıkarılacağım diyor. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu?

0: İyi.
1: Rabbine andolsun ki biz onları ve uydukları şeytanları mutlaka bir araya toplayacağız. Sonra onları cehennemin etrafında dizüstü hazır bulunduracağız.
0: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ اِتِيَّ
1: Sonra her toplumun içinden Rahman olan Allah'a en çok karşı gelip isyan edenleri ayıracağız.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّ
1: Sonra biz elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz.

0: Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.
1: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ
0: Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş bir halde bırakırız.

0: وأحسن نديا.
1: Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler iman edenlere bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve meclisi daha güzeldir dediler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Biz onlardan önce nice nesiller helak ettik ki onlar varlıkça ve gösterişçe daha üstündüler.

0: De ki, sapıklık içinde olan kimseye Rahman ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaat edilen azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir.
1: وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا
0: Allah doğru yola gelenlerin hidayetini arttırır. Baki kalacak salih ameller Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا
0: Ey Muhammed! Ayetlerimizi inkar edip bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü? O gaybı mı bildi yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı?
1: Kalla senektubu ma yekulu ve nemuddu lehu minel azabi medda ve nerithuhu ma yekulu ve ye'tina ferda.
0: Hayır, biz onun söylediklerini yazacağız ve kendisi için azabı uzattıkça uzatacağız. Onun söylediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecektir.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا
0: Onlar kendilerine güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: Kalla seyekfuruna bi'ibadetihim ve yekununa aleyhim zidda.
0: Hayır, ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır.
1: Elem tera enna erselne şeyatine alel kafirine teuzzuhum ezza.
0: Görmedin mi ki biz şeytanları kafirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا
0: Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدَا
0: Biz kıyamet günü takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplarız.
1: وَنَسُوقُ الْمُجَرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا
0: Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz.
1: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا
0: Rahman olan Allah katında söz almış olan kimselerden başkaları şefaat hakkına sahip olamazlar.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا
0: Kafirler, Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Ey kafirler! Andolsun ki siz ortaya çok kötü bir şey attınız.
1: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ

0: وَلَدًا
1: Onlar Rahman'a çocuk isnat ettiler diye neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz.
0: İn kullu men fis semavati vel ardı illa atir rahmani abada.
1: Göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'a kul olarak gelecektir.
0: لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا
1: Ant olsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır.
0: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا
1: Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir.
0: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Kayseri FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır.

0: Ey Muhammed, biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir kavmi de Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinle indirip kolaylaştırdık.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
0: Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan hiçbirini duyuyor veya onların hafif bir sesini işitiyor musun? Taha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 135 ayettir. Ta ve ha harfleriyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bu surede Hazreti Musa'nın Firavun ve sihirbazlarıyla mücadelesinden, İsrailoğullarının taşkınlıklarından, şeytanın insana verdiği vesvese ve düşmanlığından ve Allah'tan yüz çevirenlerin akıbetlerinden söz edilmektedir.

0: لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
1: طه. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşmen için değil, ancak Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik. O sana yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir.
0: Allah.

0: على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
1: Rahman olan Allah arşa hükmetmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur.
0: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى.
1: Sen sesini yükseltsen de, yükseltmesen de, şüphesiz ki O gizliyi de bilir, daha gizliyi de.
0: Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna.
1: Allah'tan başka bir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur.
0: Ve hel etâke hadîthu Mûsâ.

0: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى.
1: Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, durun ben bir ateş gördüm, belki size ondan bir kor getiririm ya da ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti.
0: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
1: Musa ateşin yanına gelince kendisine şöyle nida edildi: Ey Musa, şüphesiz ki ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar, çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın.
0: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى.
1: Ben seni peygamber seçtim, şimdi vahyedilecek şeyleri dinle.

0: zikri.
1: Şüphesiz ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl.

0: تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
1: Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizli tutacaktım. Ona inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimse sakın seni de ona inanmaktan alıkoymasın. Yoksa helak olursun.
0: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى.
1: Ey Musa! Sağ elindeki nedir? Musa, o benim değneğimdir. Ben ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak silkelerim. Benim ona daha başka ihtiyaçlarım da vardır dedi.
0: قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى.
1: Allah, ey Musa, onu yere at dedi. Musa değneği yere attı. Bir de baktı ki o bir yılan olmuş, süratle hareket ediyor.
0: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبَرَى اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى.
1: Allah dedi ki, al onu, korkma, biz onu yine önceki haline döndüreceğiz. Elini koltuğunun altına sok da bir başka mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o azmıştır.
0: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقَدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي.
1: Musa şöyle dedi, ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden pelteklik düğümünü çöz, böylece sözümü iyi anlasınlar.
0: وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِي هَارُونَ اَخِي اُشْدُدَ بِهِ اَزْرِي وَاَشْرِكْهُ ف۪ي اَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَث۪يرًا وَنَذْكُرَكَ كَث۪يرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَص۪يرًا.
1: Ailemden birini, kardeşim Harun'u bana vezir yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu da benim işime ortak yap. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz ki sen bizi görüyorsun.
0: وَلَقَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى.
1: Allah buyurdu ki, ey Musa, istediğin sana verildi. Zaten biz sana bir defa daha lütuf ve ihsanda bulunmuştuk.
0: İz evhayna ila ummike ma yuhaa

0: كله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Hani sen doğduğunda annene bildirilen şeyleri ilham etmiş ve şöyle demiştik: Musa'yı bir sandığa koy da suya bırak. Su onu sahile atsın. Onu benim için de kendisi için de düşman olan biri alacaktır. Ey Musa, ben gözümün önünde yetişesin diye tarafımdan senin üzerine bir sevgi koydum.

0: Musa.
1: Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona iyi bakacak birini size göstereyim mi diyordu. İşte biz böylece gözleri aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Sen bir de adam öldürmüştün. Biz seni yine sıkıntıdan kurtarmış ve seni birçok musibetlerle denemiştik. Sen Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra bizim takdir ettiğimiz bir zamanda buraya geldin ey Musa.
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى.
1: Ben seni kendime peygamber seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimi götürün. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler veya korkar.

0: Musa ve kardeşi Harun, "Ey Rabbimiz, biz onun bize karşı taşkınlık yapmasından veya iyice azmasından korkuyoruz," dediler.
1: "Kâle lâ tehâfâ innenî me'akumâ esme'u ve erâ."
0: Allah şöyle buyurdu: "Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. Ben her şeyi işitir ve görürüm."

0: كذب وتولى.
1: Ona gidin ve deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Onlara azap etme. Biz sana Rabbin tarafından bir mucize getirdik. Selam hidayete tabi olanlara olsun. Gerçekten bize yalanlayıp yüz çevirenlere azap olacağı vahyedildi.
0: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى.
1: Yanına vardıklarında Firavun, sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi.
0: قَالَ رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.
1: Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılış biçimini veren, sonra da ona doğru yolu gösterendir dedi.
0: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى.
1: Firavun, peki öyleyse önceki nesillerin hali ne olacak dedi.
0: قَالَ

0: أزواجا من نبات شتى.
1: Musa da, onların bilgisi Rabbimin yanında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşmaz ve unutmaz. Yeryüzünü sizin için bir beşik gibi döşeyen, orada sizin için yollar açan ve gökten su indiren O'dur dedi. Biz o suyla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık.
0: Kulû ve ru'av en'âmekum. İnne fî zâlike le âyâtin li ulinnuhâ.
1: Onlardan hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunlarda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
0: Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Biz sizi topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve kıyamet günü sizi tekrar oradan çıkaracağız.
0: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
1: Andolsun ki biz Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik. Ama o yine yalanladı ve kabul etmeyip diretti.
0: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى.
1: Firavun Musa'ya dedi ki, ey Musa, sen sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana seninki gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen bizimle senin aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et. Senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yer olsun.
0: قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى.
1: Musa, buluşma zamanınız İnsanların süslenip toplanacağı bayram günü kuşluk vakti olsun dedi.
0: Fetevalla Firavun fecma'a kaydehu thumma ata.
1: Firavun dönüp gitti ve bütün hilekar büyücülerini ve aletlerini toplayıp belirtilen yere geldi.
0: قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى.
1: Musa onlara, size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa o bir azapla kökünüzü keser. Allah'a iftira eden kimseler perişan olmuşlardır dedi.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى.
1: Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizlice fısıldaştılar.

0: بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
1: Birbirlerine dediler ki, bunların ikisi de mutlaka sihirbazdır. Büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek dininizi yok etmek istiyorlar. Siz de bütün hilelerinizi toplayın, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen mutlaka zaferi kazanmış olacaktır.
0: Oh.

0: يكون أول من ألقى.
1: Sihirbazlar, ey Musa, hünerini ya sen ortaya at veya ilk atan biz olalım dediler.
0: قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى.
1: Musa, hayır siz atın dedi. Bir anda onların ipleri ve değnekleri yaptıkları büyüleri yüzünden Musa'ya hareket ediyorlarmış gibi göründü.
0: فَأَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى وَأَلْقِ مَا ف۪ي يَم۪ينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتَى.
1: Musa içinde bir korku duydu. Biz ona dedik ki, korkma, üstün gelecek olan elbette sensin. Sağ elindeki asanı yere at da onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz da nereye varsa başarı elde edemez.
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
1: Musa'nın asası büyülerini yutunca sihirbazlar secdeye kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler.

0: الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Firavun sihirbazlara, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? O size büyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma ağacının dallarına asacağım. Siz de Musa'nın Rabbi ile hangimizin azabının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu bileceksiniz, dedi.

0: عليه من السحر والله خير وأبقى.
1: İman eden sihirbazlar Firavun'a dediler ki, biz seni bize gelen açık mucizelere ve bizi yaratan Allah'a tercih edemeyiz. Vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı, azabıysa daha kalıcıdır.

0: يَحْيَى
1: Kim Rabbine günahkar olarak gelirse şüphesiz ki onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne dirilir.

0: derecatul ula.
1: Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır.
0: Cennetu adenin tecri min tehtihel enheru halidine fiha ve zalika cezaa men tezekka.
1: Bu dereceler altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte günahlardan temizlenen kimselerin mükafatı budur.
0: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ.
1: Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı geceliğin yürütüp götür, asanı vurarak denizde onlar için kuru bir yol aç. Düşmanların yetişmesinden korkma, boğulmaktan da endişe etme diye vahyetmiştik.
0: فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
1: Firavun ordularıyla onları takip etti. Deniz de kendilerini kaplayıp içine aldı.
0: وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
1: Firavun kavmini saptırdı, doğru yola götürmedi.

0: السَّلْوَى.
1: Ey İsrailoğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtardık ve size Tur'un sağ tarafında Musa'ya kitap verileceğini vaat ettik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.
0: Kulû min tayyibâti mâ razaqnâkum ve lâ tatğav fîhi feyahille aleykum gadabî. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَب۪ي فَقَدْ هَوَى.
1: Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve bu konuda haddi aşmayın. Yoksa başınıza gazabım iner. Kimin başına da benim gazabım inerse artık o cehennem çukuruna yuvarlanır.

0: de.
1: Ben tövbe eden, inanıp salih amel işleyen, sonra da doğru yolda devam eden kimse için çok bağışlayıcıyım.
0: Ve mâ e'celeke an kavmike ya Musa.
1: Musa, beraberindekilerden önce Tur'a koşunca, seni kavminden önce acele olarak gelmeye sevk eden nedir ey Musa dedik.
0: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى.
1: Musa, işte onlar da peşimdedir. Sana razı olman için acele olarak geldim ey Rabbim dedi.

0: السامري.
1: Allah, biz senden sonra kavmini denedik. Samiri onları saptırdı dedi.
0: فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي.
1: Bunun üzerine Musa çok kızgın ve üzüntülü olarak kavmine döndü ve "Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Zaman size uzun mu geldi? Yoksa Rabbiniz tarafından üzerinize bir gazap gelmesini mi istediniz ki bana verdiğiniz sözden caydınız?" dedi.

0: emireyi.
1: Onlar da şöyle cevap verdiler: biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavmin ziynet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı.
0: Ve ehuraca

0: فنسي.
1: Samiri onlara böğren bir buzağı heykeli yapıp çıkardı. Samiri ve kendisine tabi olanlar, sizin ilahınız da Musa'nın ilahı da budur. Musa onu Tur'a giderken burada unuttu dediler.
0: أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا.
1: Görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir cevap vermiyordu. Onlara herhangi bir zarar ve fayda verme gücüne de sahip değildi.

0: emri.
1: Andolsun ki Harun onlara önceden, ey kavmim, siz bu buzağı heykeliyle ancak imtihan ediliyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Siz bana tabi olun ve benim emrime itaat edin demişti.
0: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.
1: Onlar da Musa bize dönünceye kadar biz o buzağa tapmaya devam edeceğiz demişlerdi.
0: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري.
1: Musa dönünce, ey Harun, onların saptıklarını gördüğün zaman bana tabi olmaktan seni men eden nedir? Yoksa benim emrime karşı mı geldin dedi.

0: وَلَمْ تَرْقُبَ قَوْلِي.
1: Harun, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Ben, İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum dedi.
0: قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِي.
1: Musa, Samiri'ye, ey Samiri, ya senin yaptığın iş nedir dedi.

0: فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
1: O da ben onların görmediği bir şey gördüm ve sana gelen ilahi elçinin ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Onu ziynet eşyalarından eriterek yaptığım buzağı heykelinin içine attım. Böylece nefsim bunu bana hoş gösterdi dedi.

0: min esfâ.
1: Musa Samiri'ye, haydi defol git. Artık sen bütün hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmayın diyeceksin. Senin için bir de asla kaçamayacağın bir ceza zamanı vardır. Kendisine tapıp durduğun ilahına bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize saçacağız dedi.

0: Sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi içine almıştır.
1: كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا.
0: Ey Muhammed! İşte biz sana böylece geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan bir kitap verdik.
1: Men a'rada anhu fe innehu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
0: Her kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir.
1: Halidin fihi ve sa'a lehum yawmal qiyamati himla.
0: Onlar o günahın cezası içinde ebedi olarak kalacaklardır. Bu onlar için kıyamet gününe kötü bir yük olur.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا.
0: O gün sura üflenir. Biz de günahkarları o günde korkudan gözleri göğermiş bir halde mahşerde toplayacağız.
1: يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا.
0: Onlar kendi aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye fısıldaşırlar.
1: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَر۪يقَةً اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا.
0: Onların söyledikleri şeyi biz daha iyi biliriz. Onların en doğru görüşlü olanları da siz dünyada yalnız bir gün kaldınız diyecektir.

0: صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
1: Ey Muhammed, sana kıyamet günü dağların ne olacağını sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp saçacaktır. Yerlerini dümdüz ve boş bir arazi halinde bırakacaktır. Sen orada bir eğrilik ve tümsek göremeyeceksin.
0: يَوْمَ اِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
1: O gün insanlar hiçbir yere sapmadan kendilerini Allah'ın huzuruna çağıran İsrafil'e tabi olurlar. Rahman olan Allah'ın heybetinden bütün sesler kısılacak ve fısıltıdan başka bir şey işitemeyeceksin.
0: يَوْمَ اِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.
1: O gün Rahman olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimselerden başkasının şefaati fayda vermeyecektir.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُح۪يطُونَ بِهِ عِلْمًا.
1: Allah insanların geçmişlerini de geleceklerini de bilir. İnsanların bilgisi ise onu asla kavrayamaz.
0: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
1: Bütün yüzler ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve her şeyin mutlak hakimi bulunan Allah'a boyun eğer. Zulüm günahı taşıyanlarsa zarara uğrarlar.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا.
1: Her kim mümin olarak salih ameller işlerse artık o ne zulme uğramaktan korkar ne de hakkının çiğnenmesinden.

0: يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا
1: Biz böylece o kitabı sana Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda azap tehditlerini türlü türlü çevirip açıkladık. Umulur ki onlar kötülükten sakınırlar veya Kur'an kendileri için bir öğüt ortaya koyar.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ

0: وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.
1: Gerçek hükümdar olan Allah'ın şanı çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Ey Rabbim, benim ilmimi arttır de.

Andolsun ki biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yeme diye emir vermiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz onda yasağımıza karşı sabır ve karar bulamadık.

0: İblise ebe.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar da secde etmişlerdi. Ama iblis bundan çekinip diretmişti.
0: فَقُلْنَا يَا آدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ ف۪يهَا وَلَا تَعْرَى وَاَنَّكَ لَا تَضْمَأُ ف۪يهَا وَلَا تَضْحَى.
1: Biz dedik ki, ey Adem, şüphesiz ki bu iblis senin içinde, eşin içinde bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntıya düşersin. Doğrusu sen cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Sen orada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın.

Nihayet şeytan Adem'e vesvese verdi ve "Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi?" dedi.

0: وعصى آدم ربه فغوى.
1: Bunun üzerine Adem'le eşi o ağacın meyvesinden yediler. Hemen avret yerleri kendilerine göründü. Onlar üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Adem Rabbinin emrine karşı geldi de şaşırıp kaldı.
0: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى.
1: Sonra Rabbi onu peygamber seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.

0: وَلَا يَشْقَى.
1: Allah buyurdu ki, ikiniz de, iblis de hep beraber birbirinize düşman olarak cennetten yeryüzüne inin. Artık benden size bir hidayet gelir de kim benim doğru yoluma tabi olursa o dünyada sapıklığa düşmez, ahirette de bedbaht olmaz.''

0: الظُّلُمَاتِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا.
1: Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse onun içinde dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Biz onu kıyamet günü de kör olarak haşrederiz. O da, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben dünyada çok iyi görüyordum der.

0: Allah, işte bu böyledir. Sana bizim ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de sen öylece unutulacaksın der.
1: وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.
0: İşte biz haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandıracağız. Ahiretin azabı elbette daha şiddetli ve daha kalıcıdır.
1: أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا.
0: Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmemiz onları doğru yola getirmedi mi? Oysa ki onların oturup kaldıkları yerlerde dolaşıp duruyorlar. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.

0: Eğer daha önce Rabbinin geçmiş bir hükmü ve onlar için tayin edilmiş bir süre olmasaydı, kendilerine azap hemen gerekli olurdu.
1: Tasbir ala ma yekulun ve sebbih bi

0: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: Öyleyse sen onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğmasından önceki sabah namazında ve batmasından önceki öğle ve ikindi namazında Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerindeki akşam ve yatsı namazında ve yine gündüzün uçlarındaki sabah ve akşam namazında tesbih et ki Allah'ın rızasına eresin.

0: ورزق ربك خير وأبقى.
1: Ey Muhammed! Kendilerini denemek için kafirlerden bir kısmına verip faydalandırdığımız dünya hayatının süsünde sakın gözün kalmasın. Rabbinin sana verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: Ailene ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Senin rızkını da biz veriyoruz. Güzel sonuç takva sahiplerindir.
0: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى.
1: Kafirler, Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirse ya dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi?

0: Eğer biz onları bundan önce bir azapla helak etseydik, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık diyeceklerdi.
1: Kul kullum muterabbisun feterabbasu feseta'lemun men ashabus siratis sawi ve men ihtada.
0: Ey Muhammed, de ki herkes akıbetini beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin doğru yolun sahipleri olduğunu ve kimin hidayete erdiğini bileceksiniz. Allah.

والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك الكريم.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Taberi Tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
9: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
10: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu dünyaya ait son zaman dilimidir. O an dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş. İnsan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur. İnsan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım" demiş. Ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An kıyamet anıdır. An kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tuğra, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphe

0: Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş. İnsan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bugün de, ne oluyor böyle? Bu da ne? Aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle? Nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. Dehşetli kıyamet anıdır. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Hayır, nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu, ileride suç işlemek ister de, kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saffat 99-101. Hazreti İbrahim'in duası. Bir de dedi ki, ben Rabbime gidiyorum. O bana yolunu gösterir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
10: Saat 7.
11: 7.
10: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır. Bakara suresi 185. ayet.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamlar.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah

lebbeyk deyip sonuna kadar sebat etmek. İlahi çağrı duyar duymaz önce tereddüt etmeden lebbeyk demek, sonra da hiçbir şekilde sarsılmadan sonuna kadar sebat etmek, her kişinin değil er kişinin kârıdır. Çünkü yapılan ilahi davete lebbeyk diyerek ilklerden olmak ve hemen icabet ederek ilk saflarda yerini almaya koşmak ne derece kıymetli ve önemliyse, bu sözünde durmak ve bu davranışında sonuna kadar sarsılmadan sebat etmek de en az o kadar.

bir mümin için son derece hayati öneme sahip bir husustur. Böyle bir sahiplenmenin elbette ki kendine göre bazı belirtileri vardır. Bunların başında gerek düşünce, gerekse davranış planında o sadık yaranlara vefa ve sadakatle sahip çıkmak, onlara benzemeye çalışmak ve onların bıraktıkları yüce hakikatlerin her tarafa yayılması, bütün kalp ve kafaları aydınlatması ve bütün insanları sonsuz mutluluğa erdirmesi hususunda elindeki imkanları seferber etmek vardır. Koskoca tarih, özellikle de İslam tarihi, hizmette ve sahiplenmede ilk saflarda yerini alanlar, asli vazifelerini unutmayanlar ve dolayısıyla da unutulmayanlar kervanının mütevazı ama o kadar da dikkat çekici mahiyette sergiledikleri ve arkaya güzel ve kalıcı birer nam olarak bıraktıkları ibret verici dersleriyle doludur. Mesela Hazreti İsa aleyhisselam, "Men ensari ilallah, Allah'a giden yolda kim benim yardımcılarım olacak?" deyip etrafındakileri Allah'ın dinine yardımcı olmaları için çağırdığında ona "Nehnu ensarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız" kutsi cevabını veren ve bunda sonuna kadar sebat gösteren havarileri tarih hiçbir zaman unutturmamış ve unutturamayacaktır. Çünkü onların bu samimiyet ve sadakat dolu imanları artık Kelamullah'la birlikte ebedi olarak yad edilecektir. Saadet asrına gelince, gerek o asırda, gerekse ondan sonraki asırlarda unutulmayanlar kervanı bambaşka bir boyut kazanıyor. Özellikle de imkanların son derece kıt olduğu ilk dönemlerde İslam dinine gönülden sahip çıkanlar ve her türlü tehlikeye göğüslerini siper eden ilk çilekeşler hiçbir zaman unutulmamışlar ve tabii ki unutulmayacaklardır. Nitekim Yüce Allah ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu fedakar ruhları hiçbir zaman unutmamış ve onlara karşı hep vefalarını göstermiştir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, "Yok mu bir adam bana sahip çıksın da ben de Yüce Rabbimin kelamını etrafa tebliğ edeyim" diyerek insanlara çağrıda bulunduğunda, bu kutsi çağrıya en küçük bir tereddüt göstermeden "Lebbeyk" diyerek koşan ve hayatlarının son demlerine kadar bu söz ve davranışlarında sebat ve metanet gösteren sahabe-i kiram efendilerimiz hiçbir zaman unutulmamıştır ve de unutulmayacaklardır. Çünkü günümüz itibariyle belki küçük ve cüz'i gibi görünen onların o kalıcı iyilikleri, o sarsılmaz sadakatleri ve o layıkıyla sahiplenmeleri var ya, o gün itibarıyla bir çekirdek veya bir tohum halinde tarihin şerefli bağrına atılmış olup, o gayretler zamanla ağaca, hatta ağaçlara ve derken bostanlara ve bahistanlara dönüşmüş ve bütün yeryüzünü yemyeşil hale dönüştürmüştür. İlk saflarda yer alanların ve en küçük bir sarsıntı geçirmeden hayatlarının sonuna kadar sebat gösterenlerin en görkemli şahsiyeti ve en parlak siması, en çarpıcı ve ibret verici örneği hiç şüphesiz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tır. Nitekim Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın o ihlas, sadakat ve fedakarlık, diğer gamlık ve himmet

0: kendisiyle İslam'ı kabul ettiği ilk andaki safiyet ve sadakatini hayatının son anlarına kadar devam ettirdiği, herkes tarafından teslim edilen bir gerçektir. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu an, yüce Allah'a layıkıyla iman ettiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ona inanan Müslümanlara her halükarda ve her şeyiyle tam sahip çıktığı içindir ki o şimdiye kadar unutulmadığı gibi bundan sonra da hiçbir zaman unutulmayacaktır. Hazreti Ebubekir radıyallahu an İslam'ı kabul ettiğinde 38 yaşlarındaydı. İşte ondan sonra bütün hayatını Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sahip çıkmakla, İslam'a hizmet etmekle ve Müslümanların yardımına koşmakla geçirdi. Mekke devrinin tüyler ürpertici zulümlerine ve can alıcı sıkıntılarına yılmadan ve sarsılmadan sevgili peygamberimizle birlikte katlandı. Bütün malını, mülkünü iman ettiğinden dolayı kafirler veya müşrikler tarafından işkencelere maruz kalan zayıfları ve köleleri kurtarmak için harcadı ve onlara her şeyiyle kol kanat gerdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an bütün bunlarla aslında İslam'a ne derece sahip çıktığını ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne derece sadakat içinde bulunduğunu gösteriyordu. İşte sadakatine çarpıcı bir örnek. Bir gün Hazreti Ebubekir radıyallahu an Hazreti Ali radıyallahu anh'a şöyle demişti: "Ya Ali, vahşet ve zulmün eza ve cefasının, istibdat ve tahakkümün kol gezdiği o günlerde sen daha çocuktun. Birkaç defa ölümü göze almadan birine bir şey anlatmaya cesaret edemezdik. Dışarıya çıktığımız zaman bıçakların bizim için gayızla bilendiğini görürdük. İçeriye girdiğimizde dışarıya çıkmaktan, dışarıya çıktığımızda da içeriye girmekten bütün ümidimiz kesilirdi. Fakat bunca vahşet ve zulümler bizi yıldırmaz ve bizi yolumuzdan alıkoymazdı. Biz her şeye rağmen ve her şeyi göze alarak İslam'ı yaşama ve onu başkalarına anlatma adına bir şeyler yapardık." Bir gün Hazreti Ebubekir radıyallahu an içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu az bir toplulukla birlikte Kabe'ye gittiler. Hazreti Ebubekir radıyallahu an ayağa kalkıp orada hazır bulunan müşriklere doğru dönerek şöyle konuşmaya başladı: "Bir olan Allah'a hamd ederim. Yüce Allah'a iman ebedi bir saadettir. Onu inkar ve puta tapmaksa pek kötü bir felakettir. Artık bu manasız cahiliye adetinden vazgeçin. Allah Resulü'nün davetine uyun." Bu konuşma karşısında müşrikler önce bir şaşkınlık geçirdiler. Fakat hemen ardından toparlanıp Müslümanların üzerine saldırdılar. Hazreti Ebubekir'i yere yatırdılar. Ellerine geçirdikleri şeylerle ona vurmaya başladılar. Azılı müşrik Ütbe bin Rebia çivili ayaklarıyla Hazreti Ebubekir'in yüzünü kanlar içinde bıraktı. Hazreti Ebubekir'in yakınları yetişip güçlükle kendisini kurtarabildiler. Hazreti Ebubekir radıyallahu an bayılmıştı. Sedye ile evine götürmüşlerdi. O gün akşama kadar baygın bir halde yattı. Hasret ve şefkatle oğlunun ayılmasını bekleyen annesi ayılınca onun: "Anneciğim, bu üzerimdeki kanlar nedir? Beni kim yaraladı? Benim elbiselerimi kim parçaladı? beni kim bayıltıp bu hale getirdi? Benim ne suçum vardı da bunları bana reva gördüler gibi sorular soracağını ve bunun karşısında ne diyeceğini düşünmeye başladı. Ancak Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kendine gelip gözlerini açtığında annesinin beklediği bu sorulardan hiçbirini sormadı da etrafına bakındı ve ilk söz olarak Resulullah'a ne yapıldı, Resulullah'tan ne haber diye sordu. Şu sadakate bakın ki o sadık dost ölüm baygınlığı içindeyken bile kendini düşünmüyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi düşünüyor, onu soruyor ve ona bir şey oldu mu diyor. Annesinin evladım bir şeyler yiyip içsen teklifine yine aynı cevabını veriyordu. Resulullah nerede? Onun durumu nasıl? Annesi bir şey bilmediğini söyleyince de anneciğim Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'e git. Ona Resulullah'ın ne halde olduğunu sor dedi. Ancak Ümmü Cemil'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iyi olduğu haberini getirmesine rağmen Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın gönlü tatmin olmuyor ve ısrarla Peygamber Efendimizin durumunu kendi gözleriyle görmek istiyordu. Öyle ki onu görmeden bir şey yiyip içmemeye yemin etti. Yanındakiler bu haliyle bir yere gidemeyeceğini söyledilerse de onu ikna edemediler. O mutlaka gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek istiyordu. Çünkü onu görmeden hiçbir şey kendisine huzur veremezdi. Bunun üzerine etraf tenhalaşınca koluna girdiler ve onu Hazreti Erkam'ın evine götürdüler. Hazreti Ebubekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hayatta görünce "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" deyip ağlamaya başladı. Resulullah da kendisini kucakladı ve onu öptü. Ancak onun bu hali rikkatine dokundu ve gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu hazırlamış, Üsame bin Zeyd'i ordu komutanı olarak tayin etmiş ve ona orduyu Şam'a doğru yürütmesini emir buyurmuşlardı. Fakat gel gör ki ordunun hareketinden önce mübarek ömrü vefa etmedi ve ahirete irtihal ve intikal ettiler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife olunca aynı orduyu en kısa zamanda teçhiz ederek Şam tarafına doğru gönderme kararı aldı. Bazı sahabiler Hazreti Ömer'e gelerek dediler ki halifeye söyleseniz de Üsame'den daha yaşlı, yaşını başını almış ve harp hususunda daha tecrübeli olan birini başımıza kumandan olarak tayin etsin. Hazreti Ömer bu teklifi ilettiğinde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh duydukları karşısında birden irkildi, yerinden kalktı, Hazreti Ömer'in sakalından tuttu ve ona mealen şöyle haykırdı: "Keşke annen seni kaybetseydi ey Ömer. Üsame'yi tayin eden bizzat Resulullah'tır. Sense benden onun azlini istiyorsun. İşte Muhammedi aşk, işte onun vurgunu olmak ve işte başlardaki safiyet ve sadakati devam ettirmek buna denir. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu an ilk safta ve imamın hemen arkasında yerini alarak kimsenin ortalıkta bulunmadığı bir zamanda İslam'a ve Müslümanlara sahip çıktığı gibi aynı sadakat ve vefayı hayatının her safhasında devam ettirdiğinden dolayıdır ki hicret esnasında Allah'ın en sevgili kulu ve en seçkin elçisi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme arkadaşlık etme şerefine erişmişti. Zamanla ilk halife seçildi ve vefat ettiğinde de cennet bahçelerinden bir bahçe olan Ravza-i Tahire'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gömüldü.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ilkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

Kur'an ve sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

böyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihsanla.

0: Güzel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umut Ol İnsani Yardım Derneği olarak desteklerimizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 tonluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. Gazze'ye Umut Ol. 0212 523 03 30 umutol.org.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
1: Reklamda

0: Özel FM. Çocuk Eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selamün aleyküm muhterem dinleyiciler. Bugün anne sütü ile inek sütü arasında ne gibi farklar var ve anne sütünün faydaları neler? Hacettepe'nin ders notlarından aktaralım. İlk 2 yıl içinde çocuk iyi besleniyor mu? Bunu en iyi takip kilo takibidir. Yani ilk 2 yıl içinde çocuğun kilosu takip edilmeli. Her ay belli ölçüde kilo alması gerekir çocuğun. Bu kiloyu alıyor mu? Ki bununla ilgili bir kısım listeler vardır. İşte şu ayda şu kadar, şu ayda şu kadar olur kilosu ve boyu da şu şekilde artar gibi. Bu listelere bakılmalı. Aylık çocukların kilo ve boy kontrolü yapılmalı. Çocuğun kilo alması durmuşsa veya yavaşlamışsa çocuğun beslenme problemi vardır. Eğer bir hastalık, bir ishal falan gibi bir hastalık da yoksa. Demek ki birinci konu çocuk kilo alıyor mu, bununla takip edilir. İyi besleniyor mu, beslenmiyor mu, bununla takip edilir. Anne sütüyle şöyle inek sütünü karşılaştırmaya başlayalım. Anne sütünde desilitrede 1 gram protein vardır. İnek sütünde desilitrede 3.1 gram protein vardır. Yani inek sütünde protein 3 kat anne sütüne göre daha fazladır. Şimdi denecek ki ne güzel, madem ki inek sütünde protein daha fazla, bu daha iyi değil mi? Değil. Çünkü inek sütünde, aynen notlardan okuyorum, protein daha fazla olmasına rağmen çoğu kazeindir. Kazein ise bir beta laktoalbumindir. İnek sütü alerjisi yapan beta laktoalbumin olan kazeindir. Bir. Anne sütünde ise alfa laktoalbumin ve olan whey proteinleri vardır. Bu whey proteinleri kolay sindirilirler. Biyolojik değeri yüksektir. Enfeksiyonlardan koruyucudur. Anne sütünde protein daha az ama bunun biyolojik değeri yüksek, kolay sindiriliyor ve hastalıklardan da koruyucudur. Dolayısıyla anne sütü protein yönünden inek sütünden daha üstündür. Gene anne sütünde metiyonin sistin oranı 1/2'dir. İnek sütünde ise 3/2'dir. Ancak çocuğun sistine ihtiyacı daha fazla olduğu için anne sütü tercih edilir. Şimdi bir şey inek sütünde daha fazla, anne sütünde az diyelim. Ama çocuk için daha faydalı olan o. Çünkü çocuğa uygun olan süt tabii ki kendi annesinin sütüdür. Şimdi bir insanın sütü de ineğin yavrusuna uygun gelmez tabii ki. Herkesin sütü kendi yavrusu için en uygundur. Anne sütünde yağ %50 kadardır. Bu oran, aynen kitaptan okuyorum, bebek ve yeni doğan fizyolojisine daha uygundur. Miyelinizasyon ve iyi görme için gereken poliansatüre yağlar anne sütünde daha fazladır. Şimdi ayrıntıya geçiyoruz. Anne sütünde esansiyel yağ asitleri %10.6'dır, inek sütünde %2.1'dir. Esansiyel yağ asitleri şu demek. Şimdi bazısı der ki, efendim işte filan baklagillerde, yok mercimekte, fasulyede, bezelyede filan nebatta %45 oranında protein var. Demek ki memleketimizde et yemek yerine, hani et yeter kadar üretip tüketemiyoruz, o zaman bu nebatat, bezelye, efendim fasulye, baklagiller yenebilir. Bu doğru olur mu? Bu doğru olmaz. Protein tek bir madde değildir, tek çeşit bir madde değildir. Protein içinde esansiyel, protein amino asitlerden meydana gelir. Bir kısmı esansiyeldir. Yani bu bir insanın yapısı için mutlak gerekli amino asitler vardır. Temel taşı, yapı taşı illaki olması gereken, bir de kullanılan amino asitler vardır. Ama bu esansiyel amino asit bu temeldir, esastır ve illaki bu kendisi olarak verilmelidir. Başka bir amino asit buna dönüşemez. İşte İşte baklada, efendim bezelyede vesaire bir kısım nebatatta, bu tahıl daha doğrusu tanecikli nebatatta protein yüksektir ama esansiyel yağ asitleri ancak hayvansal gıdalarda vardır. Yani et yenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde yağ içinde esansiyel yağ asitleri vardır. Bu esansiyel yağ asitleri temel yapı taşıdır ve bir başka yağ onun yerini almakla o esansiyel yağ asiti karşılanmış olmaz ve onun eksikliği ortaya çıkar. Çocuklarda miyelinizasyon için, yani sinirlerin gelişimi için, ki bu sinirlerin kılıfıdır miyelin, o iyi gelişmesi bir kısım hastalıklar ortaya çıkar sinir sisteminde. Miyelinizasyon için esansiyel yağ asitleri gereklidir. Bu da anne sütünde inek sütüne göre 5 kat daha fazladır. Yani anne sütü daha uygundur. Anne sütüyle inek sütünü karşılaştırıyor idik. Anne sütünde yağ 100 mililitre, yani şöyle büyükçe bir çay bardağı anne sütünde 4 gram yağ vardır. İnek sütünde 3.8 gram yağ vardır ki fazla büyük bir fark gibi görünmüyor toplam olarak bakıldığı zaman. Ama yağda ne diye baktığımız zaman anne sütünün üstünlüğü aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor. Anne sütünde %10.6 esansiyel yağ asitleri vardır. Yani temel yapı taşı olan ve mutlaka vücut için gerekli olan yağ asitleri vardır anne sütünde %10.6, inek sütünde ise %2.1'dir bu anca. Dolayısıyla anne sütü aşikar bir şekilde inek sütünden üstündür bu yönden. Gene non esansiyel, yani esansiyel olmayan, mutlak esas yapı taşı olmayan yağ asitlerinin ise bir ansatüre, bir de satüre kısmı vardır. Ansatüre denen doymamış yağ asitleri demektir. Şimdi bu yetişkinler içinde tercih edilen, tavsiye edilen doymamış yağ asitleridir. Yani doymamış yağ asitlerinde müteşekkil yağdır. Mesela denir ki damar sertliği vesaire olmasın için sıvı yağlar, yani zeytinyağı, işte ayçiçek yağı, pamuk yağı, mısır yağı filan yenmeli denir. Bunlar doymamış yağ asidi, katı yağlardır. Yani işte katı yağlar var ya, nebati yağlar. Bu nebati yağlar sağlıksızdır. Hem damar sertliği yapar, hem emilmesi daha zordur. Damar içinde de tam olarak erimez ve hipertansiyona, yani tansiyon yüksekliğine, kalp hastalıklarına, damar hastalıklarına sebep olur yaşlandıkça. Ansatüre yağ asitleri daha üstündür, doymamış yağ asitleri. Anne sütünde yağ asitlerinin %37.4'ü ansatüredir. %17.7'si ise inek sütünde ansatüredir. Yani 2 kat daha fazladır doymamış yağ asitleri anne sütünde. Bu yönden de aşikar bir şekilde anne sütü üstündür. Satüre yağ asitleri ise, yani doymuş yağ asitleri ise anne sütünde %26.7'dir. İnek sütünde %36.6'dır. Halbuki bu doymuş yağ asitleri makbul olanı değildir. Yani anne sütü yağ yönünden, ikisinde de aşağı yukarı aynı gram yağ vardır ama anne sütündeki yağ asitlerinin kalitesi aşikar bir şekilde inek sütünden üstündür. 5 kat daha fazladır inek sütünden ve bu vücudun temel yapı taşı olan yağ asitleri anne sütünde fazladır. En mühim yeri de miyelinizasyondur. Yani sinirlerin kılıflanması, sinir sisteminin gelişmesi. Bu doymuş ve doymamış yağ asitlerini de çok böyle önemsememek doğru olmaz. Şimdi kalp hastalıkları, efendim hipertansiyon vesaire 35-40 yaşından sonra ortaya çıkar umumiyetle. Ama damarlar doğuştan itibaren yaşlanmaya başlar. Yani bebeklikteki doymuş katı yağla beslenmenin ta ileride ortaya çıkacak etkisi vardır. Daha erken damar sertliği gelişir, daha erken tansiyon, daha erken kalp hastalıkları gelişir doymuş yağ asitleriyle beslenenlerde. Anne sütü bu yönden de aşikar bir şekilde üstündür. Proteinlerin karşılaştırılmasına bakıyoruz. 100 mililitrede, yani bir şöyle büyükçe bir çay bardağı anne sütünde 1 gram protein vardır. İnek sütünde 3.1 gram protein vardır. Ama anne sütünün %35 ile 45'i kazeindir. İnek sütünün %80-85'i kazeindir. Halbuki anne sütünün %55-65'i whey proteinidir. İnek sütünün ise %15-20'si. Bu whey proteinlerinin biyolojik değeri yüksektir. Hastalıklardan koruyucudur. Daha kolay sindirilir, daha faydalıdır. Demek ki anne sütü protein yönünden de inek sütüne üstündür. Anne sütünde bunun yanında mineraller 100 mililitre, yani bir büyükçe çay bardağı anne sütünde 0.16 gram mineral vardır. İnek sütünde ise 0.6 gram mineral vardır. Yani şöyle 4 katına yakın mineral inek sütünde anne sütünden daha fazladır. Peki bu iyi bir şey midir? Yani minerallerin daha yüksek olması iyi midir? Daha iyi değildir. Çünkü çocuğun böbrekleri için anne sütündeki mineral oranı daha uygundur. İnek sütündeki mineral oranı çocuğun böbreklerine yüktür. Evet, bu sebeple inek sütü verilmek zorunda kalınırsa çocuğa sulandırılması gerekir. İlk bir ayda yarı yarıya, yani yarı inek sütü yarı su katmak gerekir. Bu mineraller sebebiyle. Birinci ay bittikten sonra ikinci ay, üçüncü ay ve dördüncü ayda 1/3 su, 2/3 inek sütü. Dördüncü aydan sonra ancak normal süt verilebilir bebeğe. Bu minerallerin fazla olması, inek sütünde, anne sütünde daha fazla olması gene inek sütünün aleyhinedir. Çünkü çocuğun böbrekleri için yüktür ve bu sebeple sulandırılması gerekir inek sütünün. Gene şeker yönünden anne sütünde 100 mililitrede, şöyle büyükçe bir çay bardağı sütte 7.3 gram şeker vardır, laktoz vardır. İnek sütünde ise 4.9 gram laktoz vardır. Toplam olarak ikisinde de %90 civarında su vardır. %10 civarında bu yağ, protein, mineral ve laktoz %10'unu anca tutar. %90'ı sudur anne sütünün. Evet, bu yönden bakıldığı zaman anne sütü inek sütünden aşikar bir şekilde daha üstündür. İnek sütü eğer verilecekse çocuğa, mesela 2 ay ile 2 ay, 3 ay, 4 aylık çocuklara inek sütü verilecekse, inek sütünün yarım kilosuna 35 gram şeker katmak gerekir. Şeker azdır inek sütünde. 35 gram şeker katmak gerekir. 10 gram da bitkisel yağ katmak gerekir. 250 gram da su katmak gerekir. O şekilde anne sütüne kabaca benzetilmeye çalışılır. Şimdi mamalar vardır malumunuz. Bu mamalar inek sütünden hazırlanır ve anne sütüne benzetilmeye çalışılır mamalar. Asıl olarak inek sütünden hazırlanır, anne sütüne benzetilmeye çalışılır. Ama anne sütünün yerini mamalar asla tutmazlar. Yani anne sütü çok aşikar bir şekilde o mamalardan üstündür, hazır mamalardan. Anne sütünde aynı zamanda sonuna doğru anne sütünün miktarı, aynen kitaptan okuyorum, Hacettepe Tıp Fakültesi'nin notlarından, anne sütünün miktarı öğün sonunda koyulaşır ve doygunluk hissini verir. Obeziteyi engeller, yani şişmanlığı engeller. Şimdi bir dönem bir sağlık ocağında doktorluk yapıyorum. Çocuklar geliyordu. Artık öyle alışmıştım ki siz de fark edersiniz. Bir çocuk gelsin, anne sütü mü alıyor, mamayla mı besleniyor, hemen ayırabilirsiniz. Böyle anne sütünden beslenen çocuk biraz şişmanca olur, biraz tombulca olur ama tombulluğu hoştur. Böyle derisi, adalesi daha böyle hoş görünür, sevimli görünür, böyle tosun gibi görünür çocuk anne sütünden dolayı şişmanlamışsa. Ama mamadan dolayı şişmanlamışsa çocuk böyle gene eti fazladır. Yani yağlı, etli vesaire, böyle kolu bacağı kalındır. Ama çirkin bir şişmanlıktır. Böyle katlanır deri. Yani derisi o anne sütüyle beslenen çocuğun derisi gibi parlak ve güzel değildir. Görünüşü böyle kat kattır ve çirkin bir şişmanlıktır. Yani o çocuklar geldiği zaman şöyle bir bakınca anneler açıyordu çocuğu, muayene edeceğiz. Hemen anlıyordum, anne sütü mü emiyor, mamayla mı besleniyor. Mamanın şişmanlığı, anne sütüne göre daha şişman oluyor çocuklar ama çirkin bir şişmanlık oluyor. Böyle deri daha mat oluyor ve kırışık oluyor. Yani hoş bir şişmanlık olmuyor, böyle güzel bir şişmanlık olmuyor. Ki anne sütü fazla şişmanlamayı da bu şekilde engeller, sonuna doğru koyulaşır ve doygunluk hissini verir. Bu da önemli. Yağ hücreleri iki çeşit bebekte de. Bu yağ hücrelerinin, eğer bebek şişman ise, çocuk şişmansa, yağ hücreleri sayı olarak artar. Şişmanlık yapan yağ hücreleri. Ve çocukken şişman olan insanlar büyüdüğü zaman, yetişkin olduğu zaman birazcık fazla yiyince kolayca şişmanlayıverir. Yani yapı şişman olur. Çocuktan şişmansa eğer. Ama çocukta böyle şişmanlık yoksa, aşırı şişmanlık yoksa, bu büyüdüğü zaman, yetişkin olduğu zaman çok kolayca da şişmanlayamaz. Hani bazı yetişkinler der ki çok kolay şişmanlıyorum der, doğrudur. Bazı yetişkinlerde çok yer ama pek de şişmanlamaz. Bunun çocukluğundaki şişmanlıkla da alakası vardır. Çünkü çocuklukta yağ hücrelerinin miktarı artar, sayısı artar ve onlar çok kolay, yetişkinlikte çok kolayca şişmanlar. Çocukken şişman olanlar ve bu damar sertliği, tansiyon, kalp hastalıkları vesaire, bunların temeli bebeklikte atılır. Bebeklikte anne sütüyle beslenen çocuklar yetişkinlikte daha az yakalanırlar o hastalıklara. Tansiyon, efendim kalp, damar sertliği filan gibi hastalıklara daha az yakalanırlar. Ta yetişkinlik içinde böyle bir koruyuculuğu vardır. Evet, anne sütünde başka ne gibi üstünlükler var? Aynen Hacettepe'den okuyorum. Yani böyle anne sütünün efendim propagandacısı gibi böyle bir niyetim yok. Çünkü Hacettepe Tıp Fakültesi'nin notları böyle söylüyor. Yani biri yapıyorsa bilim yapıyor anne sütünün propagandasını. Ya da anne sütünün tavsiyesini Kur'an yapıyor, sünnet yapıyor, fıkıh alimleri yapıyor ve bilim yapıyor. Anne sütü, anne sütü haricindeki gıdalardan aşikar bir şekilde üstündür. Anne sütüyle beslenen bebeklerin, aynen okuyorum notlardan, enfeksiyonlara bağlı morbidite, yani hastalanma ve mortalitesi, yani ölümü, beslenmeyenlere göre daha düşüktür. Anne sütündeki anti enfektif, yani mikrobik hastalığa yakalanmayı önleyici maddeleri şöylece özetleyebiliriz diyor. 1. Hücreler, yani makrofajlar, T ve B hücreleri. Bunlar mikroplara karşı böyle hücuma geçen maddeler anne sütünde. Anne sütü emen çocuktaki bu maddeler hücum ediyor mikroplara karşı. 2. İmmünglobulinler, özellikle IgA. Bu immünglobulin A bilhassa işte mukozada, yani ağız, burun, işte akciğerler, mide, bu bölgelerdeki mikroplara karşı bilhassa koruyucu bir etkisi vardır. Yani çocuk daha zor, mesela üst solunum enfeksiyonu olur, IgA varsa daha az olur, yani daha koruyucudur, daha dirençlidir. Efendim pnömoni daha az olur, gastroenterit, yani ishal, kusma şeklindeki hastalıkları daha az olur. Anne sütünde laktoferrin var. Bu serum transferrinleri gibi demir bağlama özelliği vardır. Bakterilerin büyümesi için gerekli serbest demiri ortadan kaldırarak bakteriyostatik etki yapar. Bu laktoferrin bağırsaklarda demek ki demiri bağlıyor. Bakterilere de lazım bu demir. Onu bulamıyorlar. Dolayısıyla çoğalamıyorlar bakteriler. Lizozim vardır, bifidus faktörü vardır. Bu laktobasillus, bifidusun üremesi için gereklidir. Bunun ne iş yaptığını biraz sonra açıklayacak, notu takip ediyorum. Bu florayı oluşturuyor bu mikrop ve bu laktik asit üretiyor. Laktik asit de başka bakterilerin üremesini engelliyor, yani hastalık oluşmasını engelliyor. Laktoperoksidaz var, kompleman sisteminden C3 ve C4 var, interferon var. İnterferon bilhassa virüs hastalıklarına karşı koruyucu etkisi var. Retinol binding protein var. Anne sütünün üstünlükleri, gene Hacettepe'den aynen okuyorum ders notlarından. Nobel Tıp Kitabevi çıkarmış, TUS Birincileri Ders Notları serisi pediatri 1998 yılına ait ki bununla alakalı 1988 yılına ait Metay'ın çıkarttığı gene Hacettepe'nin ders notları vardı. Veya Ankara Tıp'ın veya Hacettepe'nin, ama Hacettepe'nin olmalı şimdi hatırladığıma göre. Onda da aynı şeyler vardı aşağı yukarı. Anne sütünün üstünlükleri. Vitamin D ve vitamin K2 hariç her şey 6 ay yeterlidir. Bu vitamin D de biraz çocuğun yaz veya kış doğmasıyla alakalı. Şimdi yaza doğru doğduysa çocuk, öyle Nisan Mayıs falan gibi doğduysa, ondan sonra Haziran Temmuz Ağustos Eylül güneşe çıkartabilir aile çocuğu. Tabi ev uygunsa, bahçeliyse vesaire, yani imkan varsa güneşe çıkartılırsa D vitamini ihtiyacı olmaz çocuğun. Güneşten alır zaten bunu. Ama diyelim ki Ekim'de, Kasım'da doğdu çocuk. O önü kış olduğu için güneşte göremezse D vitamini eksikliği olur. K vitamini ise doğuşta hemen böyle bir kanama problemi olmasın için doğumda hemen zaten bir K vitamini iğne olarak hemen bir kere yapılır. Bir kere yapılır zaten, kafidir bu. Sindirimi çok kolay proteinlerdir. Whey proteinleri olması sebebiyle çinko ve demir gereği kadar vardır. Demirin %60 kadarı emilir. Yani demir vardır, bir de emilmesi önemli. %60'ı emilir ve yeterlidir. Esansiyel yağ asitleri inek sütüne göre 8 kat daha fazladır. Ayrıca inek sütünden daha fazla doymamış yağ asitleri vardır. Bu üstünlüğü. Esansiyel amino asitler de daha fazladır ki bu amino asitlerin de aynı şekilde esansiyeli vardır. Yani yapı taşıdır ve başka bir amino asit dönüşemez o esansiyel amino asite. Bir de işin ilginç tarafı, yetişkin için de aynı durum vardır. Şimdi yetişkin olup da hayvansal gıda almayanların fıtratı bozulur. Bakınız burası önemli. Bir ara şöyle bir şey sormuştu bir kadınlar. Dediler ki bazıları takva olsun diye, zühd olsun diye et yemiyormuş. Et yememek zühd değildir, takva da değildir. Böyle bir takva olmaz. Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam et yerdi ve eti severdi de. Denir ki böyle koyunun kol kısmının etini severdi de. Severdi de ve yerdi de. Yani peygamberden daha fazla mı zühd ve takva yapacaksınız? Bir kısım kadınlar, yani böyle bir hanım telefon edip sormuştu, böyle bir takva olur mu demişti, ya da zühd olur mu, böyle nefsi terbiye olur mu demişti. Ben demiştim ki böyle şey olmaz. Allah'ın helal kıldığı rızıkları kimse haram kılamaz zaten. Şimdi et yemeyen mormonlar vardır. Bunların fıtratı bozulur ve denir ki bir kişi 40 gün et yemesin, fıtratı bozulur. Nasıl bozulur? Şimdi mormonlar et yemezler. Bunlar sadece bitkisel beslenirler. Böyle mahlukata da bakının, bitkisel gıdalarla beslenenler biraz böyle bön olur ve biraz böyle saldırganlık dürtüleri zayıftır. Yani inek, koyun falan gibi olur. Ama etle beslenenler daha vahşidir, şiddet vardır. Şimdi insanın fıtratında bir şiddet vardır. Bu şiddeti zulümde kullanırsan kötüdür, ama hakkını korumada kullanırsan iyidir bu şiddet. Yani koyun gibi, inek gibi, öküz gibi olmak gerekmez ki, aslan gibi olacaksın gerektiği zamanda. Hakkını koruyabileceksin. Bu mormonlara denir ki, yani git bir mormona vur bir tane, der ki yapma kardeşim. Böyle bakışı da zaten böyle bakar, yani şiddet duygusu körelmiştir. Derler ki İslam alimleri, bir kişi 40 gün et yemesin, fıtratı bozulur. Niye? Çünkü yetişkin içinde bir kısım esansiyel yağ asitleri ette vardır. Et yemesi lazım insanların, hayvani gıda. Yemezsen 40 gün fıtratın bozulur, ondan sonra inek vatandaş, koyun vatandaş olursun. Yani bir kısım insan bilim adamı gibi ortaya çıkıyor, ayıp ediyorlar. Efendim işte memleketimizde et tüketemiyoruz ama bezelye yiyelim, yok bilmem ne fasulyesi yiyelim. Bunlar ayıp şeydir. Bir bilim adamı böyle şey yapmamalı. Hiçbir onlarda esansiyel aminoasitler yoktur ve fıtratı bozulur kişinin. Dolayısıyla esansiyel aminoasitler almak için et alması lazım yetişkinin. Ama denir ki bir yetişkin 40 gün her gün et yesin, gene fıtratı bozulur. Bu sefer merhamet duygusu azalır. Bazı günler protein yemeli, bazı günlerde yememeli protein. Yani bazı günlerde işte şeker, yağ vesaire, bazı günlerde her gün et yemesi gerekmez. Ama etsiz olarak uzun bir zaman geçirmek doğru bir şey değil. Fıtratını bozar kişinin. Biyolojik olarak da esansiyel aminoasitleri alamamış olur. Çocuklarda ise bu yetişkinde 8 tane aminoasit esansiyeldir. Temel yapı taşıdır ve bunları almak için işte hayvani gıda et yemelidir yetişkin. Çocuklarda ise 3 aminoasit daha esansiyeldir. Yani temel yapı taşıdır ki taurin, histidin ve arginin deniyor. Bunlar da önemlidir ve bunların da alınması gerekir. Anne sütündeki esansiyel aminoasitler daha fazladır. Evet, toplam mineral ve protein içeriği anne sütüne göre daha düşüktür. Ancak bu hastanın ya da çocuğun diyelim böbrekleri için bu daha gereklidir. Ve bu miktar 6 ay hiçbir şeye ihtiyaç olmadan çocuğun ihtiyacını karşılar. Anne sütündeki immunoglobulin A enfeksiyonlardan korur. Anne sütünün miktarı öğün sonunda koyulaşır ve doygunluk hissini verir. Obeziteyi yani şişmanlığı engeller. Kolesterol yüksektir. Bu yüzden enzim sistemlerinin gelişimine yardım eder. Amilaz ve lipaz içerir. Böylelikle sindirimi kolaylaştırır. Bunlar protein ve yağın parçalanmasında etkili olan enzimler bunlar. Sindirimi daha kolaydır. Vitamin A ve vitamin C inek sütüne göre daha fazladır. Anne sütünde her zaman hazır ve vücut ısısındadır. Anne sütünde growth modülatörleri bulunur. Growth büyüme demek. Yani büyümeyi etkileyici, kolaylaştırıcı, artırıcı bir kısım maddeler bulunur. Anne sütü alerji yapmaz. Peşiklere daha az rastlanır anne sütü emen çocuklarda. Kolostrumun özelliği yeni doğan bebeğin beslenmesinden çok enfeksiyonlardan korunmasını sağlamasıdır. Bu kolostrum ilk 5 gün gelen böyle daha sarı bir maddedir. Bu sütten biraz değişiktir bunun yapısı. Bu hastalıklardan koruyucu etkisi vardır. İmam Şafii diyor ki bunu vermek, bu kolostrum ya da ağız denen o ilk 5 günlük süt gibi bir madde geliyor ki sütten değişiktir biraz, onu vermek vaciptir diyor İmam Şafii. Bu 5 gün illaki verilecek o diyor. Bu hastalıklardan korur. Doğumdan sonra salgılanır. Sarı renkte ve yapışkandır. Kolostrumda proteinler, immunoglobulin, laktoferin ve beyaz kan hücreleri normal süte göre daha çok olarak bulunmaktadır. Şimdi erken emzirmenin başka neleri var? Çocuğun ruhi gelişiminin daha iyi olmasını sağlar. Ekonomiktir, yani parasızdır ve verilmesi kolaydır. Enfeksiyonlardan, hastalıklardan, bulaşıcı hastalıklardan korur. Anne sütüyle bebeğin böbrek solid yükü en düşük düzeye iner. Suda eriyen D vitaminini içerir ve bu kolay emilir. İçerdiği vitamin B12 metil kobalamin formundadır. Bu vitaminler de işte B deniyor da B1, B6, B12 falan böyle değişik şeyleri var. Bunların bir de formları var. Metil kobalamin formu daha uygun insan için. Anne sütünde bu formu var. Mukozal büyüme faktörü içerir. Kazein miktarı çok azdır. Bu kazein alerji yapıyor. Büyüme faktörlerinden en önemlisi taurindir. Bu bir esansiyel aminoasitti ve anne bebekler için bu mutlak gereklidir. Anneye ne gibi faydaları var? Erken emzirme uterusun daha çabuk küçülmesini sağlar. Yani rahim daha kolay küçülür. Sık emzirme doğal kontrasepsiyon, yani doğum kontrolünü engelleyici etki yapar. Sık emzirme meme kanseri insidansını azaltır. Yani annelerin meme kanserine yakalanması ihtimalini azaltır bu. Gene daha önce bahsetmiştik, miyom denen yapı kadınlarda bilhassa böyle yaş 30'u geçtikten sonra oldukça yüksek orandadır. Yani %20, %30 oranında kadınlarda miyom vardır. Bu rahimde adale içinde iyi huylu bir tümöral yapıdır bu. Yani bir kas dokusu böyle tümöral olarak büyür. Bu miyom hamilelikte büyür. Doğum yaptıktan sonra süt emzirme, yani anne iyi bir şekilde süt emzirirse geri küçülür. Hatta 2 yıl tam olarak kuvvetli bir şekilde emziren kadınlarda hamilelik hiç olmadan önce küçük bir miyom var diyelim. Doğuma kadar büyüdü bu. Doğumdan sonraki süt emzirmeyle tamamen kaybolabilir bile. Süt emzirmenin miyomlara karşı da böyle bir etkisi var. Evet, demek ki anne sütünün üstünlükleri bunlar. Anne sütünün verilmesini sağlamak için çocuk hemen emzirilmeli. Anne ve çocuk ayrılmamalı. Çocuk istedikçe beslenmeli. Sütten başka hiçbir şey ilk 6 ay verilmemeli. Anne sütü ne zaman verilmez? Aynen Hacettepe'nin notlarında. Sitotoksik ilaç kullanımı, yani kanserli anne ilaç kullanıyor, ona verilmez. Ciddi psikoz ve ilaç kullanımı ruh hastalığında, antikonvülsan yani saralı ise anne ilaç kullanıyorsa, açık kaviteli tüberküloz, sıtma ve hepatit varlığı durumunda ve bebeğe özel diyet ve tedavi gerektiren durumlar. Bunun dışında anneler çocuğunu emzirmeli ki bunları da doktor söyler. Yani şu ilaçları, şu tedaviyi kullanıyorsun, uyguluyorsun, o zaman sen çocuğunu emzirmemen gerekir gibi doktor söyleyecektir zaten. Evet, bugün anne sütünün faydaları üzerinde konuştuk. Tıp ne diyor, ondan bahsettik. Doğrusu tam böyle bir propaganda gibi oldu. Ama böyle, yani tıp böyle diyor. Ben kendi yanımdan söylemiyorum. Ki bu yönden de bakıldığı zaman, yani İmam Şafii kolostrum denen o ilk 5 günlük sütü vermek vaciptir derken haksız değil. Çünkü hastalıklara karşı koruyucu, hem de çok mühim bir etkisi var o ilk 5 günlük sütün. Hatta şöyle demişlerdi gene işte bir kadına, demişler ki onu sen çocuğa verme, zararlı olur filan demişler. Öyle saçma şey olur mu onu vermek? Tıp da diyor ki aman diyor onu zayi etmeyin diyor, o kolostrumu verin. Din de diyor ki, İmam Şafii diyor ki, vaciptir, onu vereceksiniz, başka süt onun yerini tutup

0: o hazır mamalar. Bunlar hiçbir zaman anne sütünün yerini tutmaz ve yani vaciptir diyen anneler illaki çocuklarını emzirmeli. Yoksa aynı ayda, aynı günde yani benzer zamanda doğmuş, doğurmuş bir kadına süt çocuğu olarak verilmeli diyorlar. Bunun haricinde anne sütü emmemesi bir çocuk için doğrusu çocuğun hakkının zayi olması manasına gelir. Ve çocuklar, ben de derim ki annelerin çocuklarını emzirmeleri bende vaciptir diyorum. Yani çocuk anne sütü almalı. Evet, inşallah bir dahaki programda anne sütü verirken ne gibi problemler olur, onlar üzerinde inşallah konuşacağız. Selamun aleyküm.
1: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

Boomerang. Boomerang. Gözlerin yuvalarından fırlayacağı o günde insanların kalbini en çok işgal edecek duygunun dehşet olacağına kuşku yok. Anne babanın kendi çocuğu

ucundan kaçacağı ölçüde herkes kendi derdinde olacak o gün. İşlenen bütün günahlar için en başta kendilerinin suçlanacaklarını bilen şeytanlar kaçacak delik arayacaklar. Ne ki mahşerin düzlüğü onlara bu imkanı vermeyecek. Sonra sağ ya da sol tarafından amel defterleri verilecek herkese. Gözler sayfalar arasında gezinirken dikkat ve endişe aynı anda okunacak gözlerde. Ve hayretle diller şunu söyleyecek. Vay canına, bu defter en küçük şeyi bile yazmış. Defterinin günaha ayrılmış sayfaları daha çok olanlar, bir yandan pişmanlık duygusu yaşarken, bir yandan da terazinin önüne geldiklerinde kara kara kendilerini nasıl savunacaklarını düşünmeye başlayacaklar. Kim bilir, belki de filmlerde izlediğimiz mahkeme sahnelerine taş çıkartacak sahneler yaşanacak. Herkes aslında kendisinin suçlu olmadığını kanıtlamak için suyu yukarıya akıtmak isteyecek. Kurtarır ümidiyle küçücük bahanelere bile can simidi gibi sarılınacak. Bu kimselerden bazıları kendilerinin hiçbir suçu olmadığını, omuzlarına taşıyabileceğinden ağır yük konduğu için günah işlemek zorunda kaldıklarını iddia edecek. Mesela, neden sabrı terk ettin sorusuna, o denli katlanılmaz musibetlere maruz kaldım ki başka seçeneğim yoktu diyecek. Adil-i Hakim ise her bir savunmaya karşı has bir kulunu örnek gösterecek. Bu gibi musibeti bahane edenlerin karşısında misal olarak Eyüp aleyhisselamı koyacak. İşte bu denli ihtişamlı, bu denli büyüktür Eyüp aleyhisselamın sabrı. O kadar ki vücudunun her yerinde oluşan yaralardan çıkan kurtlar, kalbine ve diline kadar iliştiği halde, şükürden geri durup da şikayete yöneldiği görülmemiştir. En son kulluk vazifesini yerine getirmemeye başladığı anda, halini Allah'a arz etmiş ve şifa talep etmiştir. O da yine kendi rahatı için değil, kulluk vazifesini düşünerek. Halbuki onunkisinden çok daha basit bir hastalığa yakalanan çoğu insan başlardı hemen ah vah edip inlemeye. Sonra yetinmez, hemen yanındakilere şikayet diliyle halini anlatmaya başlardı. Yok efendim, neden o hastalık onu bulmuş, bu kaderin kendisine yaptığı büyük bir haksızlıkmış vesaire. Gayretullah'a dokunan da işte musibete uğrayan kişinin böylesi bir tavır içine girmesidir. Yani Allah'ın kendi üzerindeki tasarrufu hakkında sabırla razı olmaya çalışacak yerde onun rahmetini itham edecek tarzda bir başkasına şikayette bulunmasıdır. Oysa ki kendisine musibet isabet edenin bu hali çekmekte olduğu acıları iki katına çıkarmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü bu tavrıyla bedeninde çektiği acılara kendisine haksızlık yapıldığı düşüncesinden neşet eden acıyı ilave eder. Bedeninde hak etmediği bir hastalığın acısını çekiyor olduğu düşüncesi hastalığını gözünde olduğundan çok daha büyütür. Böylelikle tahammül imkanını bütünüyle ortadan kaldırır. Eyüp aleyhisselamın onca acıya tahammül edebilmesinin sırrı İşte bu noktada gizlidir. O bir kul olduğunun bilincindedir ve bir kul olarak en başta Rabbinden gelen müsbet şeylere şükür, menfi şeylere sabır göstermesi gerektiğinin farkındadır. Ayrıca kulluğunun ölçüsünün kendisine isabet eden musibete ne ölçüde tahammül göstereceği olduğunu da bilmektedir. Dolayısıyla onun tahammülüne eşlik eden düşünce, haksız bir uygulamanın kurbanı olmak değil, tahammülü ölçüsünde kemale ereceği ve büyük bir mükafata mazhar olacağı düşüncesidir. En sonunda kurtlar kalbine ve diline eriştiğinde de korktuğu nokta, kulluk edemeyeceği bir konuma düşeceği endişesinden başka bir şey değildir.
Aksi takdirde Eyüp aleyhisselam gibi bir sabır kahramanı, Rabbinin bedeni üzerindeki tasarrufuna hiç kuşku yok ki sabretmeye devam ederdi. Açıkçası Eyüp aleyhisselamın bize öğrettiği, ondan gelene tevekkül içinde tahammül etmektir. Mükafatını da ondan umarak. Sabrı çoğaltan ilimdir. Hızır'la Musa aleyhisselam arasında yaşananlarda bize sabırla ilim arasındaki sıkı ilişki hakkında çok şey söyler. Bilindiği gibi Musa aleyhisselam bir gün Yahudilere hitap ederken ilginç bir soruya muhatap olur. İçlerinden biri ona Allah'ın en alim kulu kendisinin olup olmadığını sorar. Musa aleyhisselam bu soruya evet cevabı verir. Fakat kendisine bu konuda yanıldığı bilgisi ulaşmakta gecikmez. Dahası kendisinden daha bilgili olduğu bildirilen zatla buluşması istenir. Ve Musa aleyhisselam yola koyulur. Bir nehrin kenarında kayanın üzerinde oturur halde bulduğu o zata kendisiyle arkadaşlık etmek istediğini söyler. Hızır aleyhisselam bu teklifi hemen kabul etmek istemez. Gerekçesi ise gayet manidardır. Sen benimle arkadaşlığa sabredemezsin. Ve ilave eder, iç yüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin? Nitekim arkadaşlıkları boyunca Musa aleyhisselamın iç yüzünü kavrayamadığı bazı olaylar vuku bulur ve Hızır aleyhisselamın başta söylediği gibi o bunlara sabredemez. Mesela bunlardan birinde ikisinin de bindiği bir gemiyi deler Hızır aleyhisselam. Hazreti Musa'nın buna tepkisi kendi şeriat ilmi çerçevesinde olur. Geminin içindekileri boğmaya mı çalışıyorsun? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın. Oysa ki işlerin iç yüzü hakkında bir bilgiye sahip olan Hızır aleyhisselam, bindikleri geminin az sonra Şakiler tarafından ele geçirileceğini izni ilahiyle görmüş ve gemiye zarar vererek meta olarak değerini düşürmek istemiştir. Bunda da başarılı olmuş ve Şakiler gemiye el koymaktan vazgeçirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ibretli kıssanın bize söylediği, insanın dış görünüşe göre zarar gibi görünen şeylerin Allah katındaki sırlarını bilmesi halinde o zararın aslında bir fayda olduğunu anlayabileceğidir. İşte sabrı çoğaltan da böylesi bir ilimdir. İnsan hakikaten kendisine isabet eden ve zarar gibi görünen musibetin kendisi için aslında bir fayda olduğunu anladığında, yani işin iç yüzünü kavrayabildiğinde sabır gösterir. Aksi takdirde göstermez. Mesela bedenine ilişen bir hastalığa insan dış görünüşüyle baksa hem kendisini işinden gücünden eden hem de sürekli acı veren bir beladan başka bir şey değildir. Hastalığın devamı halinde bu bakış açısı insanı Allah'ın rahmetini ve adaletini sorgulamaya kadar götürür. Daha kötüsü içinde nefret hissinin doğmasına neden olur. Buna mukabil hastalığın kendisini Rabbine yönelttiğini, onu düşünüp, ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapmaya vesile olduğunu, zaten Rabbinin kendisine bu yüzden hastalık isabet ettirdiğini kavrayan biri, değil hastalıktan şikayet etmek, şükreder. Musibete sabrın mükafatını düşünerek şükrünü ziyadeleştirir. Açıkçası işin özü ilimdir. Nitekim kardeşlerinin biricik olduğu Yusuf'un öldüğünü haber verdiklerinde, Yakup aleyhisselamın gösterdiği sabrın ardında da ilim vardır. Yakup aleyhisselam ilmi sayesinde Allah'ın her şeyi takdir ederse bir hikmete binaen takdir edeceğini, mutlak manada sonu adaletsizliğe ve abesiyete çıkacak bir fiili yaratmayacağını bilmektedir. Ayrıca çok sevdiği oğlunun öldüğüne dair kesin bir delil olmadıktan sonra Allah'ın rahmetinden ümit kesmenin ubudiyete yakışmayacağının da farkındadır. O eğer böyle bir ilme sahip olmasaydı, hiç kuşkusuz biricik oğlunun ölüm haberiyle yıkılıp
heder olur giderdi. Kadere isyan duygusuyla ve Allah'ın adaletinden meyus olup belki imanından bile olabilirdi. Sonuç olarak sabır dediğimiz kavram günümüzün popüler kültür içinde anlaşıldığı şekliyle ne basit bir duygusal dayanıklılık ne de musibetin ardından mecburiyet duygusuyla gelen basit bir katlanmadır. Sabır çok daha derinde imanın en başta gelen rüknüdür. Bundan dolayı Allah'a ve ahiret gününe imanın olmadığı yerde sabırdan bahsedilemez. Çünkü sabır, Allah'ın menfi ya da müsbet her türlü tasarrufuna rıza ve dünya hayatında insanın başına gelen ümitsizliğe sevk edici her türlü bela, afet, musibet ve haksızlığın ahirette dahi olsa en sonunda adil bir yargılamayla adalet çizgisine çekileceği inancında kökleşir. Bunun dışındaki tüm sabır tanımları günümüz popüler sabır algılamalarında olduğu gibi köksüz ve temelsizdir. Zaten medyada sabırla ilgili geçen tüm haberlerin sabırdan çok sabırsızlıkla ilgili olmasının sebebi de bu, değil mi?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: İlah Allah, Önder Resulullah, Din İslam'dır, Anayasa Kur'an diyen, 355 gün iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden özel bir radyom var. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan, iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
8: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
10: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
13: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
14: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Ela lehul halku vel emr. Dikkat edin. Yaratmakta, hükmetmekte ancak Allah'a aittir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul أأنتم أعلم أم الله؟ Siz mi iyi bilirsiniz yoksa Allah mı?

0: her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: kuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.

Selamünaleyküm. Ben psikolog Ramazan Bayacıoğlu. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Bu hafta yine elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Çocuklar ancak 4 yaşlarından itibaren anne babasının kurallarını benimseyerek kendini mal etmeye başlarlar. Bunu bilmek gerekiyor. Yani çocuklar 4 yaşından itibaren anne babasının kurallarını benimseyerek kendini mal etmeye başlarlar. Bu ne demektir? Şu demektir. 2 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuk benimsemeyebilir. Benimsemiyor. Daha doğrusu benimsemiyor. Ama ne yapıyor? Taklit ediyor. Bunu karıştırmamak gerekiyor. Taklit etmek başka, benimsemek başka. Çocuklar 4 yaşına kadar taklit ediyorlar. Baba sigara içiyorsa o da sigara içiyor. Baba nasıl içiyor? Kalem ile içiyor. Kalemi sigara yapıyor. Yani baba sigara içiyor. Çocuk da ne yapıyor? Kalemi sigara yapıp ağzına götürüyor. Bu çocuk babasına taklit ediyor. Çocuk ne yapıyor? 2 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki çocuk, 3,5 yaşındaki çocuk ne yapıyor? Annesi güzel bir iş yaparken o da yapıyor. Ama çocuk bunu benimsediği için yapmıyor. Taklit olarak yapıyor. Ne yapıyor annesi? Namaz kılıyor. Namaz kılmayı taklit ediyor. Ne yapıyor babası? Namaz kılıyor. Namaz kılmayı taklit ediyor. Ya da babası ne yapıyor? İşte maç seyrediyor. Maç seyrederken kızıyor, bağırıyor, çağırıyor. Çocuk da kızmayı, bağırmayı öğreniyor. Evet, bu benimsemeyi yine bir örnekle burada açıklamaya çalışayım. Şimdi 4 yaşındaki bir çocuk, adı ne olsun? İşte adı Fatma olsun diyelim. 4 yaşındaki bir çocuğun, Fatma'nın radyonun düğmelerini karıştırması yasaktır. Şimdi annesi ona dedi ki radyonun düğmelerini karıştırma dedi. Bu konuda babasından çok söz işiten bu çocuk ne olur? Radyoya yanaşır ama etrafta kimse yoktur. Ama tam elini uzatırken kendi kendine

dokunur, çeker ama yasak der ve ne yapar? Radyodan uzaklaşır. Böylece bu çocuk babasının sözlerini kendisine mal etmiştir. 4 yaşındaki bir çocuk mal etmiştir. Yani babam bunları yasakladı diyerek artık babası söylediği için kabul ediyor. Ve kendi kendine ne yapıyor? Yasaktır diyor. Yasaktır dediği için artık benimsemiş oluyor. Bu çocuk ne yapmış oluyor? Bu kuralı benimsemiş oluyor. Kaç yaşında? 4 yaşında. Çocuk bu kuralı benimsediği için, yani yasağı uyduğu için ne oluyor? Bir yerde mutlu oluyor. Neden mutlu oluyor? Çünkü orada bir davranış geliştirdi. Babası ona radyoyu karıştırmamasını, televizyonun düğmesini karıştırmamasını, bilgisayarın karıştırmaması gerektiğini söylemişti. O da karıştırmadı ve bundan mutlu oldu. Ben babamın sözünü dinledim diye. Eğer böyleyse ne oluyor? Bu çocuk iş denetim geliştirmiş oluyor. İkinci olarak zeka gelişimi açısından çocuk kendisini başkalarının yerine koyup onların durumunu anlamalı ve giderek kural ve ilkeleri kavramalıdır. Kim bu? 4 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz yine. 4 yaşına gelen bir çocuk yavaş yavaş kendisini başkalarının yerine koyup onların durumunu anlayabilmeli. Onların durumunu anlayabilmeli ve kuralları, ilkeleri kavrayabilir olması gerekir. Çocuklarda bu gelişme adım adım olur. Hani boyacı küpü değil, hemen birden olmaz. Adım adım olur ve belirli devrelerden geçer. 7-8 yaşlarına kadar çocuk öğrendiği kuralları mutlak olarak kabul eder. Bazı durumlarda esnek olması gerektiğini anlayamaz çocuklar. Hangi yaşa kadar? 7-8 yaşına kadar kuralları mutlak olarak kabul eder. Aynı zamanda çocuk yapılan bir hata, suç ya da yanlışın önemini yaşına göre farklı olarak değerlendirir. Bu konuda yine araştırma yapmışlar. Buldukları konulardan bazıları şunlar. İşte çocuk yanlışın önemini kendi yaşına göre farklı farklı değerlendiriyor. Birisi bir yanlışlık yapmış diyelim ki. Hani aç birisi fırından ekmek çalmış ve yemiş. Şimdi çocuklar bunu 4 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuk, 6 yaş, 7 yaş, 8 yaş, 10 yaşındaki çocuklar ne yapıyorlar? Her birisi farklı farklı değerlendiriyorlar. Neden? Çünkü her bir çocuğun zekasının gelişimi farklı farklı. Zeka gelişimi farklı farklı olduğu için çocukların ahlak anlayışları da farklı farklı oluyor. Küçük çocuklar bir hatanın ne kadar ciddi olduğunu, o hatanın yol açtığı zararla, yani sonucuyla ölçerler. Hatayı yapan kimsenin niyetini düşünmezler. Demek ki bu yaştaki çocuğun davranışlarını değerlendirirken onun neleri anlayabildiğini, neleri anlayamadığını unutmamalıyız. Bu konuda yine anne baba arkadaşlar maalesef yanlış yapıyorlar. İşte bir çocuk var diyelim ki, kaç yaşında? 2 yaşında bir çocuk var. Sürahinizi düşürdü, kırıldı. Şimdi bu çocuk onu bilir mi? Bilmez. 2 yaşındaki bir çocuğun sürahinin kırılacağını bilir mi? Yerine göre bilmez. Yani niyeti nedir? Belki su içmektir. Oradan su alıp içmektir. Şimdi 6 yaşındaki çocuğun sürahi kırması ile 2 yaşındaki çocuğun bir sürahi kırması farklı farklıdır. Hele hele 10 yaşındaki, 15 yaşındaki bir çocuğun ki farklı farklıdır. Dolayısıyla burada ne yapmak gerekiyor? Çocuğunuzun kapasitesini bilmeniz gerekiyor. Çocuğunuzun zeka kapasitesini bilmeniz gerekiyor. Çocuğunuzun zeka kapasitesini bilirseniz çocuğunuzun niyetini de bir parça anlayabilirsiniz. Hangi niyetle bunu yaptığını anlayabilirsiniz ve çocuğunuza ona göre davranırsınız. Örneğin yine bir örnek verelim. Örneğin Ali arkadaşı Ahmet'in balonunu bir kaza sonucu patlatırsa Ahmet'in öfkesini olağan karşılamalıyız. Yani Ali ne yaptı? Ahmet'in balonunu bir kaza sonucu patlattı. Şimdi bir Ali var, bir Ahmet var. Ali Ahmet'in balonunu kaza sonucu patlattı. Ahmet ne yapacaktır? Haliyle kızacaktır, öfkelenecektir, bağıracaktır. Dolayısıyla bu normal bir davranıştır. Hani onun kızıp bağırması normal bir davranıştır. Ahmet için Ali'nin balonu kasıtlı olarak patlatıp patlatmadığı önemli değildir. Çünkü neden? Malcanın yongasıdır. Balonu patladı. Onun için önemli olan nedir? Balonunun patlamış olmasıdır. Çocuk ancak ilkokul çağlarında hatalı davranan kişinin niyetini, durumunu değerlendirip daha

0: destek bir anlayış gösterebilir. Diyelim ki Ahmet ilkokula giden bir çocuk olsun. O zaman kardeşi Ali diyelim balonunu patlattı. Şimdi Ahmet yine kızabilir, yine bağırabilir ama birkaç dakika sonra sakinleşebilir. Neden? Kardeşim bunu isteyerek yapmadı. Kardeşim bunu kötü niyetle patlatmadı diye ne yapar? Kardeşine karşı hoşgörülü olabilir, şefkatli olabilir. Tabii bunu sizler de öğretmiş iseniz, anne baba olarak çocuğunuza bunu öğretmiş iseniz, yani kardeşim patlattı ama isteyerek yapmadı diye öğretmiş iseniz çocuk da ne yapar? Bunu öğrenmiş olur. Gerçi yine öğretmekle birlikte çocukların yaratılışlarında da bu var. Çocuklar normal yaratılışların seyri içerisinde de bunları kendileri kavrayabiliyorlar, anlayabiliyorlar. Çünkü Cenab-ı Allah çocukları yaratırken ona göre yaratmış. Yani gelişim aşamalarında çocuğun zekası gelişirken nasıl davranması gerektiğini, daha doğrusu karşısındaki kişinin de nasıl, hangi niyetle yaptığını anlayabilecek kapasitede oluyorlar. Hatta 5 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki çocuk hatalı bir iş yaptığı zaman, ne yaptı hatalı bir iş? Bardağı kırdı ya da sürahi kırdı. Öyle bir hatalı iş yaptığı zaman annesi ona kızıp bağırdığında çocuk annesine diyebiliyor. Diyor ki anneciğim sen şimdi bana kızmakla hatalı davranıyorsun. Nedenmiş o diye sorunca annesi diyor ki ben bunu isteyerek yapmadım. Bana şöyle demen gerekirdi. Kızım bir daha da şunu şöyle şöyle yap ki bardak kırılmasın, sürahi kırılmasın diye bana öğretmelisin diyor. Kim diyor? Çocuk söylüyor. Birisinden öğrendi mi? Öğrenmedi. Kaç yaşındaki çocuk söylüyor? 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuk söylüyor. 5-6 yaşındaki çocuk bunu nasıl söylüyor? İşte Allah'ımızın ona verdiği yaratılıştan gelen anlayış ile, hani zeka ile, kapasite ile söylüyor. Evet, anne babanın disiplin konusundaki tutumları ve bunun ahlak gelişiminin üzerine etkisinde anne babanın tutumları çok çok önemli. Yani anne baba birbirlerine nasıl davranıyor? Anne baba kendi başına bir sıkıntı geldiğinde, bir dert geldiğinde ya da bir mutluluk geldiğinde nasıl davranıyor? Nasıl tepki gösteriyor? Annenin gösterdiği tepki nasıl? Babanın gösterdiği tepki nasıl? Çocuk da bunları alıyor. Önce taklit yoluyla, sonra da benimseyerek ne yapıyor? Kullanıyor. Evet, bu konuda şimdilik bu kadar söyleyeyim. Anne babanın tutumları çocukların ahlak gelişimlerinde de çok çok önemli. Evet, şimdi yeni bir konu, çocukların zeka gelişimi ile ilgili. Zeka nedir? Öncelikle belki onu durmak gerekir. Zekayı hani 50 kişi açıklamış ama 50 kişi herkes kendisine göre açıklamış. Kendi kabiliyetine göre ya da onlar da kendi zekasına göre açıklamış. Zeka zihnin öğrenebilme kabiliyetidir. Öğrenebiliyor mu? Öğrendiklerinden yararlanabiliyor mu? Evet, öğrendiklerinden yararlanabiliyor mu? Ya da öğrendiklerini yeni durumlara uyarabiliyor mu? Ya da kişinin kendisi yeni durumlara uyabiliyor mu? Hani uyumlu olabiliyor mu? Uyum sağlayabiliyor mu? Bir problemle karşılaştığında çözüm yollarını araştırabiliyor mu? Araştırıp bulabiliyor mu? Bütün bunlar zekanın içinde. Yani zekayı tarif ederken bunları dikkat ediyoruz. Tabii çok şeyler var ama öz olarak bunu bahsettiğim gibi ben ele alıyorum. Hani öğrenebiliyor mu? Öğrendiklerinden yararlanabiliyor mu? Yeni durumlara uyum sağlayabiliyor mu? Öğrendiklerine yeni durumlara uyarlayabiliyor mu? Ve problemleri çözmek için uğraşıyor mu? Yeni yeni çözüm yolları araştırabiliyor mu? İnsan zihninin çevresinde olanları kavraması, düşünmesi, muhakeme etmesi, öğrenmesi gibi görevleri vardır. Hani bunlar zeka olarak görevleridir. Nedir? Çevresinde olanları kavrayacak, çevresinde olanları düşünecek, muhakeme edebilecek ve öğrenmesi gerekecek. Diyelim ki güneş dönüyor, güneş dönüyor ama koskoca o güneşin aklı yok, zekası yok, fikri yok, gözü yok. Bu güneş kendisi dönebilir mi? Dönemez. O zaman birisi bunu döndürüyor. Çok güçlü birisi bunu döndürüyor. Bunu ne yapabilmesi gerekiyor? Bir insan zekasını kullanarak çıkarabilmesi gerekiyor. Muhakeme edebilmesi gerekiyor. Örneğin bir ağaçtan ne yapıyoruz? Elma alıyoruz, portakal alıyoruz, şeftali alıyoruz. Şimdi bu ağaç bizim midemize göre bir elma veriyor mu? Veriyor. Peki bu ağacın gözü var mı? Yok. Aklı var mı? Yok. Aklı yok, gözü yok, bilgisi yok. Peki bizim midemizi nasıl görüyor da elma veriyor bu ağaç? Demek ki muhakeme kabiliyetimizi kullanarak şunu çıkarmalıyız. Demek ki benim midemi bilen birisi, benim midemi gören birisi bu ağaca elma yaptırıyor. Şu ağaca portakal yaptırıyor. Şu ağaca şeftali yaptırıyor. Kim yaptırıyor? Benim midemi gören birisi. Benim midemi bilen birisi. Yoksa bu ağaçın aklı yok, fikri yok, görmesi yok, kendisi yapamaz diye ne yapması gerekiyor? Muhakeme etmesi gerekiyor. Zeka olarak. Bunlar zekanın alt kısımları. Hani zekanın 30 tane kısmı varsa bunlar da birer birer kısımları. Muhakeme edebilmesi. Yine çocuklarınızı öğretebilmelisiniz. Yani öğretiniz çocuklarınızı. Mesela diyelim ki bir inek ne yapıyor? Süt veriyor. Şimdi ineğin aklı var mı? Yok. Fikri var mı? Yok. Bizim midemizi görüyor mu? Hayır. O zaman nasıl bunu sütü verebiliyor? Ot yiyip süt verebiliyor. Demek ki bizim midemizi bilen, bizim midemizi gören birisi ne yapıyor? İneğe süt verdiriyor. Bal arısını bal yaptırıyor. Toprağa karpuz verdiriyor. Kavunu verdiriyor. Bulutları su yağdırıyor. Kim? Bizi bilen birisi, bizi gören birisi. Yoksa bulutların aklı yok ki, zekası yok ki bize su versinler, bizim ihtiyacımızı bilsinler. Bunları ne yapmamız gerekiyor? Zeka gelişimi olarak, muhakeme kabiliyeti olarak çocuklarımızı anlatmalıyız. Evet, bunlar yaratılıştan olan bizim görevlerimiz. Zeka olarak bizim görevlerimiz. Allah'ımızın bize verdiği zeka ile muhakeme etme yeteneği ile, düşünme ile bunları ne yapmalıyız? Düşünüp çıkarabilmeliyiz. Buna göre de zeki insan ne yapar? Eşyaları, sayıları, olayları ve düşünceleri kavrayıp muhakeme edebilen, onların arasında bağlar kurabilen kişidir. Evet, olaylar arasında, eşyalar arasında, sayılar arasında, düşünceler arasında böyle muhakeme edebilen, bağlar kurabilen kişiye ne deniliyor? Zekalı insan deniliyor. Kimisi çok zeki deniliyor, doğrudur. Ama o konuda zekidir. Şimdi bir konuda çok zekidir o kişi. Hani çok güzel para kazanmasını biliyordur. O konuda zekidir, doğrudur. Ama ağacın elma vermesini, ağacın portakal vermesini, ağacın şeftali vermesini kalkıp eğer ağaca bağlıyorsa demek ki orada o konuda zekası maalesef çalışmıyor demektir. Hani gözleri olmayan bir ağaç, aklı olmayan bir ağaç bize elma yapıyor diyorsa bir insan, zekası maalesef o konuda çalışmıyor demektir. Hani bize sütü inek aklıyla veriyor, hani inek aklı yok, fikri yok, yani bize inek veriyor diyorsa, biz bu inekten alıyoruz diyorsa, sözü birazcık doğru olmakla birlikte şunu bilmesi gerekiyor, biraz daha zekasını kullanıp, hayır, demek ki bize inek vermiyor, biz başkası, hani güçlü birisi, midemizi gören birisi ineği verdiriyor diye bunu çıkarabilir olması gerekiyor. Zeka nasıl gelişiyor? Çok güzel bir konu, çok ayrıntılı bir konu. Hani zekanın bile her bir konusu ayrı ayrı güzel konu, ama burada elimizden geldiği kadarıyla zamanımız içerisinde ele almaya çalışacağım. Zeka nasıl gelişir? Zeka iki türlü gelişir. Birincisi, önce çocuğunuzda bir yetenek olmalı. Yani doğuştan verilmiş olmalı. Doğuştan bir zekası olmalı. İkincisi, bu zekanın, yani potansiyel olarak verilmiş olan zekanın da dolabilmesi için beden olarak da çocuğun gelişmesi gerekiyor. Nasıl? Şöyle örnek vereyim. Şimdi çocuğunuz da zeka var ama çocuğunuz, yazık diyelim, Allah etmesin diyelim, hiç yürüyemiyor. Şimdi hiç yürüyemeyen bir çocuk nasıl olur? Bir hasta yatalak olduğunu düşünelim. Yine bu çocuk nedir? yatan çocuk akşama kadar yatalak olan bir çocuk, yatağının içinde olan bir çocuk ne yapar? Tabii yan odada ne vardır onu bilemez. Dışarıda ne vardır onu bilemez. Dışarıda neler oluyor onu bilemez. Bilemediği için de zeka kutusu diyelim, onu kutu diyelim. Zeka kutusu ne yapıyor? Dolamıyor. Ancak bu çocuğun yanına gidip de kitap okursanız, gösterirseniz, bu çocuk yatarken karşısına film seyrettirirseniz zekasını ancak öyle doyurabilirsiniz. Başka bir çocuk var diyelim. Şimdi bu çocuk, birinci çocuk yatalak bir çocuk. Başka bir çocuk var diyelim. Bu çocuk da yürüyor. Diyelim, çok şükür yürüyor. Elhamdülillah yürüyebiliyor. Allah'ın yürüme kabiliyeti vermiş. Bu çocuk ne yapıyor? Yan odaya gidiyor. Orada neler var, neler yok karıştırıyor, öğreniyor. İşte bu çocuğun zekası ne oluyor? Doluyor. Zekası artıyor. Bu çocuğun zekası artıyor. Burada söylemek istediğim nedir? İşte şudur. Zekanın gelişebilmesi için, artması için çocuğun beden olarak da gelişmesi gerekiyor. Beden olarak gelişen bir çocuk, kasları gelişen bir çocuk yürüyecektir. Başka şeyleri karıştıracaktır, öğrenmek isteyecektir. İşte anne arkadaşlarımız, işte çocuk karıştırdığı zaman, çekmeceleri karıştırdığında, çok soru sorduğunda, işte lütfen mümkünse onları kısıtlamasınlar. Eğer varsa çekmecede zararlı bir şeyler, onu kaldırsınlar. Çocuğun ulaşamayacağı bir yere kaldırsınlar. Yoksa çocuk zekasını geliştirmek için, hani kendisine bunu Allah verdi, yaratılışından Allah'ımız verdi, bunu geliştirebilmek için çocuğun içinde merak duygusu var. Onu da öğren, bunu da öğren, şunu da öğren diye merak duygusu var. Bu merak duygusunu geliştirecek ki çocuk, hani merak duygusunu doyuracak ki zekası gelişsin. Bir çocuk ne kadar çok soru soruyorsa zekası da o kadar gelişir. Hiç soru sormayan çocuk zekasından şüphe etmek gerekir. Şimdi bu konuda anne arkadaşlarımız da biraz rahatsız oluyorlar. Çok soru soruyor Ramazan Bey diyor. Çok soru soruyor. Sormasın mı? Şimdi sormasın mı? Sormadığını kabul edin. Hiç akşama kadar soru sormadığını kabul edin. O zaman çocuğun zekası nasıl gelişecek? Öğrenemeyince nasıl gelişecek? Dolayısıyla soru soran çocuğunuzdan daha hoşlanmalısınız yani. Ona vakit ayırmalısınız. Sorularına cevap vermelisiniz. Evet. Zekanın gelişiminde bir kalıtım olarak bir Allah vergisi olması gerekiyor. İki, beden olarak da gelişmesi gerekiyor. Bunu başka bir örnekle vereyim ben. Mesela diyelim ki görme. İki tane çocuğumuz var. Birisi görüyor, birisi görmüyor. Şimdi gören çocuk ne yapıyor? Kuşları görüyor, bulutları görüyor, her şeyi görüyor. Her şeyi görüyor. Bu konuda ne yapıyor? Bu çocuğun zekası daha gelişmiş oluyor. Peki görmeyen çocuğun zekası gelişmiyor mu? Onların da belki zekası gelişiyor. Onlar duyarak gelişiyor ve hafızaları da çok kuvvetli oluyorlar. Bu konuda üzülmemek gerekiyor. Yani Allah'ımız ona gözlerini açmamıştır, perde indirmiştir. Ama ama olan çocukların da hafızaları çok müthiş oluyor, çok güzel oluyor. Onlar da yine o zekasını dinleyerek, öğrenerek doyuruyorlar. Evet, ikinci olarak da işte zekanın gelişmesinde çevredeki uyarıcı diyoruz biz ona, uyarıcılar. Uyarıcı nedir? Her şey, işte buluttur, ağaçtır, kuştur, yoldaki giden taştır, arabadır, arabanın sesidir, bardaktır, boş bardaktır, dolu bardaktır, bardağın içindeki sudur, akan sudur. Her bir şey uyarıdır. Bir çocuk bunları ne kadar çok görürse zekası o kadar gelişliyor. Tabii kapasitesi varsa o da var, bahsettiğim gibi. Zekayı biraz şöyle düşünün, küçük küçük bardak örneği vereyim. Bir tane küçük bardak var, bir de ondan küçük bardak var, bir de ondan küçük bardak var. Biraz daha gidin, biraz büyük bardak var, biraz daha büyük bardak var, biraz daha büyük bardak var. Bir de yanlarına sürahi var diyelim. Şimdi sürahinin aldığı su ile en küçük bardağın aldığı su aynı mı? Değil. İşte biraz zeka bunun gibi bir şey. Zeka biraz bunun gibi bir şey. Yani sürahinin aldığı su ile en küçük bardağın aldığı su, evinizde çay bardağı diyelim onu. Çay bardağına koyduğunuz su ile sürahi koyduğunuz su aynı mı? Değil. Dolayısıyla burada zeki insanlara da hak vermek gerekiyor. Yani onların sözünü dinlemek gerekiyor. Ben her şeyi bilirim deyip enaniyet, kibirlenmek yapmamak gerekiyor. sizin okuduğunuz bir kitabı 10 kere okursunuz, 10 kere de 10 kere istifade edersiniz. Ama o kişi bir kere de okuduğunda 20'lik istifade eder. O yüzden bunları da bilmek gerekiyor. Evet, çocuk yeni doğduğunda beyni henüz küçüktür. Sinirler ve hücreler daha tam gelişmemiştir. Çocuk olgunlaştıkça, yani geliştikçe, büyüdükçe beyni de olgunlaşacak ve birçok şey öğrenebilecek hale gelecektir. Örneğin yeni doğmuş bir bebek konuşamaz. Neden? Çünkü zihni henüz bu faaliyeti yürütecek kadar gelişmemiştir. Zamanla çocuğun beyni ve sinir sistemi geliştikçe zorlaşan şeyleri yapmaya başaracaktır. Bu konuda zamana ihtiyaç var. Ben anne arkadaşlarımıza, baba arkadaşlarımıza söylüyorum. Bazı konularda acele etmeyin. Ama onlar maalesef hemen acele ediyorlar. İstiyorlar ki boyacı küpü gibi ya da sihirli değnek gibi bir an önce olsun, hemen iş bitsin istiyorlar. Hayır, öyle değil. Bakın, sinirlerin gelişmesi, çocuğun beyninin gelişmesi belli bir zaman istiyor. Çocuğun sinirleri geliştiğinde, beyni geliştiğinde onları zaten almaya hazır olacaktır. O gün bir kere söylemeniz yeterli olacaktır. O yüzden çocuğunuzun olgunlaşmasını bekleyin. Beklemelisiniz. Hangi konuda ne kadar olgunlaşacak? İşte bununla ilgili kitaplar var. Dergilerde, kitaplarda bilgiler var. Burada da ben elimden geldiği kadarıyla size yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 yaşındaki bir çocuğun zekası, olgunlaşması ne kadardır? 4 yaşındaki, 5 yaşındaki ne kadardır? Bunları tek tek burada izah etmeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum ki 3 yaşındaki çocuğunuzdan 5 yaş çocuğunuzun zekası gibi iş beklemeyin. 5 yaşındaki çocuğunuzdan da 10 yaşındaki çocuk gibi zeka beklemeyin. Ya da tersten ele alalım anne arkadaşlarımıza bu sözüm. Çocuğunuz 6 yaşına gelmişse, ayakkabılarını kendisi giyebiliyorsa bırakın artık kendisi giysin. Çocuğunuz hala 2 yaşında, 3 yaşında değil. Ya da çocuğunuz 10 yaşına gelmişse anne arkadaşlarımız bırakın artık ayakkabılarını kendisi giyebilsin. Çocuğunuz hala 2-3 yaşında değil. Bunu burada dile getirmeye çalışıyorum. Yani çocuğunuzun zekasının olgunlaşmasını bilin ve ona göre hareket yapın. Yoksa hem sizin için hem de çocuğunuz için yarınlarda sıkıntılı olur. Evet, zekanın olgunlaşması sonsuz değildir. Zeka da sınırlıdır. Zekanın olgunlaşması da belli bir yere kadardır. Ama o yere kadar çocuğumuza eğitim vermeliyiz. Çocuğumuzu o konuda eğitmeliyiz. Nasıl eğitmeliyiz? İşte onlar bizde var. Onun yöntemleri bizde var. Onunla ilgili kitaplarda, dergilerde de karıştırırsanız bulursunuz. Yani çocuklarımızın böyle daha hızlı düşünebilmesi, daha doğru düşünebilmesi, problem çözebilmesi, problemlere karşı böyle yeni çözüm yolları bulabilmesine ilgili eğitim veriliyor. Evet, çocuğun doğuştan beraberine getirdiği zihninin yapısının esnekliği, genişliği kişiden kişiye değişebilir. Bunun yanı sıra iyi bakım ve beslenme de çocuğun zekasının olgunlaşmasına yardımcı olur. Yani yedilen şeylerde, hani beslenmede dikkat edilmesi gerekiyor. Gıdalarda dikkat edilmesi gerekiyor. Kolalı içicilerden kaçınmanızı tavsiye ederim. Hani asitli içicilerden kaçınmanızı tavsiye ederim. Gerçi onların da yine yerine göre her şeyin yani normali güzel olandır. Normal olarak da her şeyin aşırısı zararlıdır. İşte zararlı olan ne varsa onları yememenizi tavsiye ve çocuklarınızı da yedirmemenizi, içirmemenizi tavsiye ederim. Öğrenme konusunu gelirsek bir parça, öğrenme, zekanın öğrenme ile ilişkisinde şöyle belirtebiliriz. Zeka her ne kadar doğuştan gelme bir Allah vergisi ise de, hani Allah'ımızın Celle Celaluhu vergisi ise de, bu yeteneğin ne olması gerekir? İşlenmesi gerekir. Anne babanın ve çevrenin ilgisi ve öğretmesi ile çocuğun zekası gelişir. Nasıl? Tıpkı işleyen demir pas tutmaz gibi. Böyle atasözünde olduğu gibi çocuğun zekasını işletme imkanlarını vermek lazımdır. Ki okul çağına geldiğinde çocuk ne yapsın? Öğrenmeye hazır olsun. Örneğin aynı zeka gücü ile doğmuş iki çocuk ele alalım. Bu iki çocuktan birisi annesi babasından ilgi görüyor, teşvik görüyor, iyi beslenerek büyütülüyor. Ama diğeri ilgisiz, bakımsız, yetersiz bir beslenme ortamında yetiştiriliyor. Birinci çocuk ne yapacaktır? Okul çağına geldiğinde daha uyanık olacaktır. Daha öğrenmeye hazır olacaktır. Problemleri çözme kabiliyeti daha artmış olacağından hemen birden okuldan hani kaçmayacaktır. Yani ben bu problemi nasıl çözebilirim? Bu ödevi nasıl yapabilirim? Bu dersi nasıl anlayabilirim diye mantık geliştirecektir. Çünkü zekasını geliştirme imkanları ona sağlanmıştır. Ama ilgisiz, bakımsız çocuk ise yaşıtlarından geri kalabilecektir. Zira onu zekasını geliştirme imkanı tanınmamıştır. Şu halde zekanın gelişiminde çocuğun doğuştan beraberine getirdiği yapı ile çevreden gelen öğrenmenin birlikte işlemeleri önemli olmaktadır. Çocuk doğuştan itibaren adım adım bilgi edinir. Bu bilgileri kendinde var olan zihin yapısına yerleştirir. Yavaş yavaş birbirine benzer bilgileri benimser, sindirir. Ancak bir gün karşısına yepyeni bir durum, bildiklerinden farklı bir bilgi çıkar. Çocuğun o anki zihin yapısı bu yeni bilgiyi kolayca tanıyıp anlamasında yetersizdir. Bu yüzden bu yeni ve farklı bilgiyi zihnine yerleştiremez, benimseyemez, sindiremez. Bu yeni bilgiyle başa çıkmak için çocuğun zihin yapısında bir değişiklik meydana gelmeye başlar. Çocuk zamanla bu yeni bilgiyi de sindirebilecek şekilde gelişir. Bu değişiklikle çocuk zihinsel gelişiminde bir adım ileriye gidecektir. Çünkü zihni yapısı farklılaşmış, değişmiş ve yeni bilgileri alabilir hale gelmiştir. Bir örnek vermek gerekirse, bebek önce annesinin yüzünü diğer yüzlerden ayırır ve zamanla birçok yüzü tanır ve benimser. Adeta her yeni yüz gördüğünde bu da bir insan yüzü diye konuşur. Ancak bir gün kaza geçirmiş ve yüzü yaralar, sargılar içerisinde birisini gördüğünde bu sargılı yüz, hani yaralı yüz, çocuğun zihin dağarcığındaki diğer yüzlerden farklıdır ve onlarla uyuşmamaktadır. Bu durumda çocuğun bu bilgiyi sindirmesi de güç olacaktır ve onun yüz olduğunu kavrayamadığı gibi belki de korkacak ve ağlayacaktır. Kısa sürede bu gibi farklı olaylar çocuğun zihin yapısında bir farklılaşmaya yol açacaktır ve bir de sargılı, sakat yüzler varmış dercesine düşünmeye başlayacaktır. İşte bu şekilde çevreden gelen bilgileri ya var olan zihin yapısı içinde ya da zihin yapısındaki değişiklikler yaparak dağarcığına katan çocuk zekasını geliştirecektir. Bu şekilde zekanın ve onun gelişiminin tanımını ne yapmış oldum? İnşallah sizlere faydalı olmaya çalıştım. Evet, bu haftada elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Her zamanki duamızla, temennimizi, isteğimizle bitirelim. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, sizi gerçek yollarda götüren, gerçek mutluluğa ulaştıran her ne varsa onları almanızı, onları öğrenmenizi, onları hayatınızda uygulamanızı dilerim.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
1: Zehir. Hüseyin dayı şehirden köye dönüyordu. Pazara götürdüğü malların hepsini sattığı için sevinçliydi. Bir çeşme başında mola verdi. Eşek biraz yayılırken ben de şu ağacın altında kestireyim dedi. Uykuya dalacağı sırada aklına paraları geldi. Onları emniyetli bir yere koymalıydı. Kesesini açıp baktı. Hepsi yerli yerinde duruyordu. Keseyi gömleğinin içine koydu ve uyumaya başladı. Ne yazık ki o sırada ağacın üzerinde bulunan bir soyguncu her şeyi gördü. Bütün hayatı başkalarına zarar vermekle geçen bu adamın gözleri sevinçle parladı. Yavaşça ağaçtan aşağı süzüldü. Cebinden bir kamış, bir de içinde zehir bulunan bir kutu çıkardı. Zehri kamışın içine koydu. Derin bir uykuya dalmış olan Hüseyin dayıya yaklaşmaya başladı. Zehri ağzını üfleyerek Hüseyin dayıyı kolayca öldürecek ve adamcağızın paralarına sahip olacaktı. Soyguncu zehri üfleyeceği sırada Hüseyin dayı aniden aksırıverdi. Bütün zehir bu kötü niyetli adamın ağzına doldu ve onu bir anda öldürdü. Peygamber Efendimiz ne güzel buyurmuş.
2: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, men dâra dârallâhu bihi. Ravahu Tirmizi.
1: Zarar veren kimseye Allah da zarar verir. Tirmizi.
0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Çok sözümüz var.

0: Boomerang. Boomerang. Popüler kültürün ürünü enerji içecekleri. Enerji içeceğinin öncüsü olabilecek içeceklerin ilk defa 1949 yılında Amerika Chicago'da seri üretime geçildiği, 1960'da Japonya'da, 1980'de İngiltere'de benzer içeceklerin üretildiği bilinmektedir. Dünyada şimdiki manada yaygın kullanımı 1980'li yıllara rastlamakla birlikte, Türkiye'de enerji içeceğinin satışa sürüm yılı ise 1990'lı yıllara denk gelmektedir. Türkiye'de yaklaşık 25 marka enerji içeceği satıldığı, küçük partiler halinde de daha birçok markanın raflarda yerini aldığı, toplam marka sayısının 42'ye ulaştığı belirtilmektedir. Enerji içecekleri özellikle öğrenci, sporcu ve yaş aralığı 21-35 arası aktif bireylerde oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır. Enerji içeceklerinin içeriğindeki asıl etken madde kafein olmakla birlikte, taurin, inositol, glukuronolakton, riboflin, riboflavin, piridoksin, nikotinamit, diğer B vitaminleri ve guarana, ginseng gibi bitkisel türevler de vardır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın 27 Ocak 2006 tarihli resmi gazete tebliğine göre, enerji içeceği, bileşimindeki yararlanılabilir karbonhidrat içeriği nedeniyle insan vücuduna enerji sağlayan ve ürün özelliklerinde limitleri belirlenen fonksiyonel maddeleri, vitamin ve mineralleri de içerebilen içecekleri ifade eder. Enerji içeceklerinin karbonhidratlardan sağlanan enerji değeri 100 mililitrede 45 kilokaloriden az olmamalıdır. Enerji içeceği olarak piyasaya sürülen ürünlerin bileşiminde kafein miktarı 100 miligram litre, inositol 100 miligram litre, glukuronolakton 20 miligram litre, taurin 80 miligram litreden fazla olmamalıdır. Alkol miktarı hacmen %0,05'ten fazla olmamalıdır. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin etiketleme bölümüne ilaveten, enerji içeceği olarak piyasaya sürülen ürünlerin etiketinde uyarı başlığı altında tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde şu ifade yer almalıdır: alkolle karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diyabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlarla kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir. Günlük 500 mililitreden fazla tüketilmesi tavsiye edilmez. Enerji içeceklerinin içeriğindeki maddeleri ve etkilerini inceleyecek olursak, enerji içeceklerinin enerji verici özellikleri içeriklerinde bulunan şeker ve kafeinden ileri gelmektedir. Kafein, enerji içeceğinin içeriğinde bulunan kafeinin fiziksel ve zihinsel fonksiyonlar üzerine dikkat ve konsantrasyon arttırıcı, ruh halini düzeltici, tepki hızı, dayanıklılık ve fiziksel performans arttırıcı etkilerinin olduğu belirtilmektedir. Kafein, yağ tüketimini artırdığı için termojenik özellik taşır ve iştahı azaltır. Kafeinin bu özelliği, onun en sık kullanılan psikoaktif madde olmasını sağlamaktadır. Kafein alımı, başlangıçta kişiye daha üretken, daha konsantre olmasını sağlarken, 4-6 haftalık küçük dozlarda alımından sonra konsantrasyonu azalttığı, nörotransmitter yıkımına neden olarak öğrenme yeteneğini azalttığı, uykuya dalma ve uykusuzluk şeklinde problemlere neden olduğu bilinmektedir. Akut, yüksek dozda kafein alımı, baş ağrısı, huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk, yüzde kızarma, artmış idrara çıkma, mide rahatsızlıkları, kas kitle kaybı, konuşma akıcılığında azalma, hızlı ve düzensiz kardiyak atım, kalp atımı, oryantasyon bozukluğu, halüsinasyon ve psikoz gibi birçok rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Taurin, doğal bir amino asit olan taurin vücutta 4400 mg arasında bulunurken enerji içeceklerinde 800 mg kadar bulunabilmektedir. Enerji içeceklerinde taurin miktarı çok yüksektir. Bu yüksek düzeyin zararlı ya da güvenli olduğuna dair hiçbir bilgi yoktur. Stres sırasında taurinin arttığı bilinmektedir. Ancak fazla taurin alımının stresi azaltacağına ilişkin kanıt yoktur. Ayrıca taurinin alkol ve diğer ilaçlarla kullanımında nasıl bir etki oluşacağı da bilinmemektedir. Glukuronolakton, karaciğerde glikozun metabolize olması sonrasında oluşan doğal bir maddedir. Ancak enerji içeceklerinde bulunan glukuronolakton sentetik olup insan vücudunda bulunan miktardan çok daha fazlasını içermektedir. İnsanda kullanım riski yeterince araştırılmamıştır. İnositol, glikoz metabolizmasının ürünü olarak üretilmesine rağmen vücutta bol miktarda bulunmaz. Kafein alımı vücuttaki miktarını azaltır. Depresyon tedavisinde serotoninin etkisini arttırdığı için farklı bir kullanım alanı oluşturmuştur. Enerji içeceklerinin etkileri. Enerji içeceklerinin sloganlarında çoğunlukla kullanılan bir fincandaki kadar kafein aslında gerçeği yansıtmamaktadır. İçeriğindeki maddelerin stimulan, anti-anksiyete ve antidepresan gibi özellikleri bu maddelerin kafeinle etkileşimiyle farklı biyokimyasal, farmakolojik değişimlere yol açmaktadır. Özellikle enerji içeceğinin alımından sonra hissedilen enerjik tablo, vücudumuzda doğal olarak bulunan adrenalin gibi kimyasalların hızlı bir şekilde boşalımına, sonrasında da yoğun bir yorgunluğa neden olmaktadır. Enerji içecekleri kullanımından sonra oluşan bu olumsuz tablodan hiç bahsedilmemektedir. Enerji içeceklerinin kullanımı su tüketimini azaltarak azalmış tükürük salgısına ve dental erozyona neden olabilir. Tükürük akışının azalması, tükürüğün tamponlama yetisinde azalma ve buna bağlı olarak dental erozyonun artışıyla diş çürüğü oluşumunu hızlandırmaktadır. Özellikle kafeinin uykusuz bireylerde epileptik atağı kolaylaştırıcı etkisi bilinmektedir. Yaşları 15-19 yıl arası adolesanlarda kafein tüketiminin özellikle sistolik kan basıncını artırdığı ve uyku bozukluğuna neden olduğu saptanmıştır. Hamilelerin özellikle ilk 3 aylık dönemde fazla kafein alımlarının ileri dönemde düşüğe, ölü doğuma neden olduğu bildirilmiştir. Alkolle beraber enerji içecekleri kullanımının yaygınlaşması, trafik kazalarına, cinsel saldırıyla sonuçlanabilecek sıkıntılı süreçlere neden olabilmektedir. Market raflarında rahatlıkla ulaşılabilen, popüler kültürün bir parçası olan enerji içeceklerinin çok masum olmadıklarını söyleyebiliriz. Enerji içeceklerinin güvenirlilikleri ve ileri sürülen etkilerin geçerliliğini kanıtlayan yeterli çalışma yoktur. Kafeinin içecek içerisindeki diğer maddelerle etkileşimi ve kullanımının insanlardaki riski konusunda yeterli araştırma yoktur. Sonuç olarak enerji içecekleri incelendiğinde içeriğindeki maddelerin olumlu etkileri ön plana çıkarılmakta ve B grubu vitaminleri de eklenerek fonksiyonel bir ürünmüş gibi pazarlanmaktadır. Mevzuatta içeriğinde %0,05'e kadar alkole izin verilmektedir ve biz biliyoruz ki çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Ayrıca içeriğindeki maddelerin kaynağı tam olarak bilinmemekte, genellikle taurin hayvansal ürünlerden elde edilirken glukuronolaktonsa sentetik olarak üretilmektedir. Kaynağı bitkisel olan maddelerin ve özellikle vitaminlerin ise nasıl bir yolla elde edildiği bilinmemektedir ve bazı maddelerin ve vitaminlerin elde edilmesi aşamasında alkol çözücü olarak kullanılabilmektedir. İçeriğindeki bazı maddeler cinsel gücü artırıcı etki etmektedir. Ayrıca Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tahşiş yapan firmalar listesine baktığımızda bir enerji içeceğinde sildenafil denilen ilaç etken maddesi bulunduğu belirtilmiştir. Sildenafil'in ne olduğuna baktığımızda ise cinsel gücü artırıcı bir ilacın etken maddesi olduğu görülmektedir. Bu ürünlerin özellikle gençlere pazarlanması da bu sebeple manidardır. Enerji içecekleri içeriğinde bu kadar şüpheli madde varken, içeriğinde bulunan birkaç vitamin veya verdiği kısa süreli uyanıklık için kesinlikle tercih edilmemelidir. Özellikle tüketen gruplar uyarılmalı, helal hassasiyeti olmayan gruplar dahi sağlık üzerine olumsuz etkileri anlatılarak tüketilmemesine yönelik ikna edilmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34. Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar.
17: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
1: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğumda odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
0: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem. قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا أسد نموت ولا نذل ونسترى.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37. Bahçeli Evler.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
13: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 11.
17: Özel FM.
18: www.özelfm.net. Özelfm.net.
19: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: okuyorum.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin hak ve gerçek olduğunu bilen kişiyle âmâ olan kimse hiçbir olur mu? Ancak akıl sahibi kimseler düşünüp ibret alırlar.
0: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ.
1: Verdikleri sözde duranlar ve misakı bozmayanlar da işte onlardır.

Onlar Rabbin tarafından sana gönderilenin hak ve gerçek olduğunu bilip Allah'ın gözetilmesine emrettiği şeyleri gözetirler. Rableri olan Allah'tan çekinirler ve pek çetin bir hesaptan endişe ederler.

Onlar sırf Rablerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte onlardır dünya diyarının güzel akıbetini kazananlar.

0: güzel akıbet, adn cennetleri olup, onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. Öyle ki melekler de her kapıdan yanlarına varıp,
1: selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Sabretmenize karşılık size selamlar, selametler. Dünya diyarının ne güzel akıbetidir bu, diyecekler.

0: Ama Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkarıp nizamı bozanlar yok mu? İşte onlara sadece lanet vardır. En kötü yurt olan cehennem vardır.
1: Allah yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ
0: Allah, dilediği kimsenin rızkını bollaştırır, dilediği kimsenin rızkını ise daraltır. O inkârcılar sadece dünya hayatıyla sevinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında geçici, değersiz bir metadan başka bir şey değildir.

0: onda.
1: Yine o inkar edenler diyorlar ki, peygambere Rabbi tarafından bir mucize verilmeli değil miydi? De ki, Allah dilediğini bu tür iddiaları sebebiyle saptırır, kendisine yöneleni de hidayete erdirir. İşte onlar iman edip gönülleri Allah'ı zikretmekle, onu anmakla huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
2: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبًا
1: Ne mutlu iman edip de makbul ve güzel işler yapanlara. Eninde sonunda dönüp gidilecek güzel yurt onların olacak.

0: efendim.
1: İşte senden önce peygamberler gönderdiğimiz gibi, sana vahyettiğimiz kitabı onlara okuman için seni de kendilerinden önce nice milletler geçmiş olan bir millete gönderdik. Onlar ise Rahman'a nankörlük eder, onu tanımazlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka Tanrı yoktur. Ona dayandım, tövbem ve dönüşüm yalnız O'nadır.

0: Efendim.
1: Eğer dağları yürütecek, yeri paramparça edecek, ölüleri bile konuşturacak bir kitap olsaydı, işte o, bu Kur'an olurdu. Bu müminler hala öğrenmediler mi ki, Allah dileseydi, bütün insanları hidayet eder, doğru yola koyardı. O kâfirlerin kendi yaptıkları işler sebebiyle, başlarına durmadan bela inecek veya ülkelerinin hemen yanı başına düşecek ve bu hal Allah'ın vaat ettiği kıyamet gelinceye dek sürecek. Allah asla sözünden caymaz.

0: pahalı.
1: Senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Fakat ben o kafirlere akıllarını başlarına toplamaları için bir süre mühlet verdim. Ama onlar akıllanmayınca sonra da onları azabımla kıskıvrak yakaladım. Cezam nasılmış gördüler.

0: Tek tek her insanın ne işlediğini görüp gözeten Allah, hiç bunu yapmaktan aciz olan gibi olur mu? Bununla beraber tutmuşlar, Allah'a ortak koşuyorlar. De ki, haydi tavsif edin, adlandırın bakayım onları. Ne o, yoksa Allah'a kendi mülkünde var olup da bilmediği bir şeyi mi bildireceksiniz? Veya hiçbir gerçeğe tekabül etmeksizin sırf boş laf mı edeceksiniz? Doğrusu kurdukları tuzaklar o kâfirlere hoş gösterildi. Hoşlandılar bundan ve hak yoldan men edildiler. Her kimi de Allah saptırırsa, artık onu yola getirecek yoktur.
1: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ.
0: Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha çok çetindir. Onları Allah'ın elinden kurtaracak kimse de yoktur.
1: مَثَلُ

Müttakilere vaad olunan cennetin durumu şuna benzer. Bahçelerinin içinden ırmaklar akar. Meyveleri gibi gölgeleri de devamlıdır. İşte haramlardan korunan müttakilerin akıbeti. Kâfirlerin akıbeti ise ateştir.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'dan memnun olurlar. Ama onlardan, aleyhteki bazı gruplar, onun bir kısmını inkar ederler. De ki, bana yalnız Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şerik koşmamam emredildi. Sadece ona davet eder ve ancak ona yönelirim.

Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Şayet sana gelen bunca ilimden sonra o muhaliflerin keyiflerine uyacak olursan, Allah'ın cezasından seni koruyacak ne bir dost ne bir hami bulabilirsin.

Senden önce birçok peygamber göndermiş, onlara da eşler ve evlatlar vermiştik. Bunlar peygamberliğe aykırı değil ki, mucize iddialarına gelince, Allah'ın izni olmadıkça hiçbir Resul mucize gösteremezdi. Her işin bir vadesi vardır. يَمْحُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ Allah, dilediği hükmü iptal eder, dilediğini sabit bırakır. Ana kitap, onun yanındadır.

Ya onları uyardığımız bir takım belaların bir kısmını sana gösterir, ya da bundan önce senin ruhunu teslim alırız. Fark etmez. Zira senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir.

Bizim arzı yeri alıp onu uçlarından nasıl eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Allah öyle hükmeder ki onun hükmünü denetleyecek hiçbir merci yoktur. O hesabı çabuk görür.

Kendilerinden önce geçenler de tuzaklar kurdular. Fakat bütün tuzaklar Allah'ındır. Allah'ın tedbiri onların tuzaklarını boşa çıkarır. O, her insanın ne işlediğini pek iyi bilir. Yarın kâfirler de bu dünyanın sonunun kimin olduğunu anlayacaklardır.

0: Dini inkar edenler, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Bir de nezdinde kitap ilmi bulunanlar. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 52 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, aziz ve hamid, üstün kudret sahibi ve her işi övgüye layık olan Allah'ın yoluna, göklerde ve yerdeki her şeyin sahibinin yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Kendilerini bekleyen o çetin azaptan ötürü, vay o inkârcıların hallerine! Vay onlara ki, ahirete inanmalarına rağmen, bile bile dünyayı ahirete tercih ederler. İnsanları Allah yolundan çevirir de, o yolu eğri büğrü göstermek isterler. İşte onlar, haktan, doğru yoldan çok uzak bir sapıklık içindedirler.

Biz her peygamberi kendi milletinin lisanı ile gönderdik. Ta ki onlara hakikatleri iyice açıklasın. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. O azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Bu cümleden olarak Musa'yı da halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın önemli günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Elbette bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için nice ibretler vardır.

Bir vakit Musa kavmine, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Çünkü O sizi, size en kötü bir işkence uygulayan, doğan erkek çocuklarınızı öldürüp, kızlarınızı perişan bir hayata zorlayan Firavun'un hakimiyetinden kurtarmıştı. Gerçekten bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.

Ve düşünün ki Rabbiniz şöyle ilan buyurdu: eğer şükrederseniz ben nimetlerimi daha da arttırırım. Ama nankörlük ederseniz haberiniz olsun ki azabım pek şiddetlidir.

0: de.
1: Sözüne devam ederek, eğer dedi Musa, siz ve dünyada bulunan herkes kafir olsa, bilesiniz ki Allah'ın hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır.

Sizden önce gelip geçmiş ümmetlerin, Nuh, Ad ve Semud halklarının ve onlardan sonra gelip de Allah'tan başkasının tam tamına bilemeyeceği halkların başlarından geçen olaylardan haberdar olmadınız mı? Elçileri kendilerine delil ve mucizeler getirdiler de onlar ellerini ağızlarına götürüp biz dediler sizinle gönderilen talimatları kabul etmiyoruz. Çünkü biz bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir kuşku içindeyiz.

Peygamberleri onlara, hiç gökleri ve yeri yaratan yüce yaratıcı hakkında şüphe edilebilir mi? O günahlarınızı affetmeye çağırıyor ve muayyen bir süreye kadar size müsaade ediyor, mühlet veriyor dediler. Onlarsa, siz dediler, bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın ibadet ettiği tanrılardan vazgeçirmek istiyorsunuz. O halde bize açık delil getirin.

Resulleri onlara, evet dediler. Biz sizin gibi beşerden başka bir şey değiliz. Fakat Allah, peygamberlik nimetini kullarından dilediğine ihsan eder. Allah'ın izni olmadıkça size mucize göstermemiz mümkün değildir. O halde müminler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler.

Biz neden Allah'a tevekkül etmeyelim ki, gireceğimiz yolları bize O gösterdi. Bize verdiğiniz her türlü eza ve sıkıntıya sabredeceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler.

Kafirler Resullerine dediler ki, ya sizi yurdumuzdan kovarız, yahut bizim dinimize dönersiniz. Rableri de onlara şöyle vahyetti. Elbette biz o zalimleri imha edeceğiz.

Ve onlardan sonra o ülkeye sizi yerleştireceğiz. İşte bu, huzuruma çıkmaktan ve uyardığım azaptan çekinenler içindir.

Resuller Allah'tan yardım ve zafer istediler. Neticede her inatçı, zorba zalim hüsrana uğradı. İş bununla bitmeyecek, ardından o zorba cehenneme girecek. Orada kendisine kanlı irinli su içirilecek. Yutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da pek şiddetli bir azap daha vardır.

Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların iyi işleri bir kül yığınına benzer. Fırtınalı bir günde rüzgar onu şiddetle savurmaktadır. Kazandıklarından hiçbir şeyi ellerinde tutamıyorlar. İşte asıl kayıp, asıl sapıklık budur.

0: Bir de bakarsın, kıyamet gününde hepsi toplanarak Allah'ın huzuruna çıkmışlar. Zayıflar, büyüklük taslayanlara, biz diyecekler, sizlere tabiydik. Şimdi siz bize fayda sağlayıp da Allah'ın azabından zerrece bir şey uzaklaştırabiliyor musunuz? Büyüklük taslayanlar şöyle cevap verecekler. Ne yapalım? Allah bize yol gösterseydi, biz de size gösterirdik. Şimdi biz sabretsek de, sızlansak da sonuç değişmez. Anlaşıldı. Bizim kaçıp sığınacağımız bir yer yok.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

Hesaplar görülüp iş tamamlanınca şeytan onlara şöyle diyecek: Allah size doğru vaatte bulundu. Ben de size bir şeyler vaat ettim ama sözümden caydım. Doğrusu benim size istediğimi yaptıracak bir gücüm yoktu. Sadece ben sizi davet ettim. Siz de çağrımı kabul ettiniz. O halde beni ayıplamayın. Kendi kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben sizin daha önce beni Allah'a şerik yapmanızı da reddetmiştim. Elbette böyle zalimlerin hakkı gayet acı bir azaptır.

İman edip makbul ve güzel işler yapanlar, içlerinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirilecekler. Rablerinin izniyle orada devamlı kalacaklardır. Orada karşılaştıklarında iyi dilek temennileri selam olacaktır.

Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı? Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe doğru yükselmiş bir ağaç gibidir.

izniyle her zaman meyvesini verir. Düşünüp ders çıkarsınlar diye Allah insanlara böyle temsiller getirir.

0: Kötü söz ise gövdesi toprağın üstünden kolayca çıkarılabilen, kökleşip yerleşmeyen değersiz bir ağaca benzer.
1: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ
0: Allah, iman edenleri hem dünyada hem ahirette o sabit söz üzerinde sağlam bir şekilde tutar. Zalimleri ise şaşırtır. Allah elbette dilediğini yapar.

0: Allah'ın nimetine bedel, inkar ve nankörlüğü tercih edenleri, ayrıca kendi halklarını da helak yurduna, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler.
1: Cehenneme yaslavneha ve bi'sel karar.
0: Cehennem ne kötü bir yerleşim yeridir.

İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için bir takım ortaklar uydurdular. De ki, azıcık yararlanın bakalım. Nasılsa sonunda gideceğiniz yer ateştir.

Söyle o iman etmiş kullarıma, namazı tam gerektiği şekilde kılsınlar. Alışverişin veya dostluğun olmadığı gün gelmeden önce, gizli ve açık şekilde kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan, nimetlerden bağışta bulunsunlar.

0: رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Gökten yağmur indirip size rızık olsun diye onunla türlü türlü meyveler ve ürünler çıkaran da O'dur. İzniyle denizde dolaşmak üzere gemileri size ram eden, akan suları ve ırmakları da sizin hizmetinize veren O'dur.

Hasılı o, kendisinden dilediğiniz her şeyi verdi. Öyle ki, Allah'ın size verdiği nimetleri birer birer saymaya kalkarsanız, onları sayamazsınız. Gerçekten insan zalim ve nankördür.

Bir de İbrahim bir vakitler şöyle demişti: Ya Rabbi, burayı emin bir belde kıl. Beni de evlatlarımı da putlara tapmaktan uzak tut.

Ya Rabbi, doğrusu onlar, putlar, insanların birçoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra kim bana tabi olursa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, o da senin merhametine kalmıştır. Şüphesiz sen gafursun, rahimsin.''

Ey bizim Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal mabedinin yanında ekim bitmez bir vadide yerleştirdim. Ey bizim Rabbimiz! Namazı gereğince kılsınlar diye böyle yaptım. Ya Rabbi! Artık insanların bir kısmının gönüllerini onlara doğru yönelt. Onları her türlü ürünlerden rızıklandır ki sana şükretsinler.

bizim Rabbimiz, biz ister gizleyelim, ister açığa vuralım, yaptığımız her şeyi bilirsin. Zaten göklerde ve yerde Allah'a gizli kalan hiçbir şey yoktur.

Hamdolsun Allah'a ki, hayli yaşlı olmama rağmen, bu ihtiyarlık halimde İsmail ve İshak'ı bana ihsan etti. Şüphesiz ki Rabbim duayı kabul buyurur.

0: Ya Rabbi, beni de, neslimden çoğunu da, namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle. Duamı lütfen kabul buyur Ya Rabbi.
1: رَبَّنَ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ
0: Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle.

Sen o zalimlerin işlediklerinden sakın Rabbinin habersiz olduğunu zannetme. O sadece onların dehşetinden gözlerinin donup kalacağı bir günü ertelemektedir.

0: Hem azabın geleceği günü hatırlatarak insanları uyar. O gün zalimler, ey bizim Rabbimiz diyecekler. Ne olur bize kısa bir süre ver de senin çağrına uyma imkanı bulalım ve peygamberlerin izince gidelim. Peki daha önce hiç zeval bulmayıp sürekli yaşayacağınıza dair yemin eden siz değil miydiniz?
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ
0: Sizden önce kendilerine zulmetmiş olanların diyarlarına yerleştiniz. Onlara neler yaptıklarımız da size iyice belli oldu ve size meseller getirerek gerçekleri anlattık.

0: Onlar tuzaklar kurdular. Ama Allah nezdinde de onlara tuzak var. İsterse onların tuzakları, dağları yerinden oynatacak olsun.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ
0: Sakın Allah'ın peygamberlerine yaptığı vaatten cayacağını zannetme. Allah elbette mutlak galiptir, intikam sahibidir.

Gün gelir, yer başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilir. Bütün insanlar kabirlerinden kalkıp, tek hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.

O gün suçlu kâfirlerin birbirine yaklaştırılarak kelepçelendiğini görürsün. Gömlekleri katrandandır, yüzlerini ise ateş kaplar.

0: azabı.
1: İşte bu Kur'an insanlara belli bir tebliğdir. Ta ki onunla uyarılsınlar. Ta ki Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler. Ve ta ki aklı ve vicdanı temiz olanlar düşünüp ders alsınlar.
2: Sadakallahu'l-azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa kalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
1: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
12: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
13: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.
0: Yes.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
17: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

her Müslüman İslam ümmetinin üyesidir. Müslümanların tek ümmet ve imamet etrafında birleşip beraber olmaları, Kur'an-ı Kerim'in temel meselelerindendir. Mekki surelere baktığımızda inen ilk ayetlerle birlikte İslam kardeşliği çerçevesinde bir ümmet modeli oluşturulduğunu görmekteyiz. Bizim de kitapla hayatımızı şekillendirip örnek bir Müslüman olma, örnek Müslümanların birleşerek bir cemaat olma ve cemaatlerin birleşerek ümmeti inşa etmeleri gerekiyor. Duygusal olarak ümmet özlemini duymak bizi bir yere taşımayacaktır. Hemen şimdi başlayarak hayatımızı ve çevremizi vahiyle yeniden inşa etmemiz gerekli ve bu üzerimizde bir farziyet oluşturmaktadır. Çünkü biz farklı kavimlerimize, renklerimize, mezhep ve mezheplerimize rağmen tek ümmetiz. Rabbimiz buyuruyor Enbiya suresi 92. ayetinde. Gerçekten sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim, öyleyse bana ibadet ediniz.

0: vaka. Tarihte ve günümüzde böyle bir İslam ümmeti mevcuttur. İşte her Müslüman bu ümmetin bir üyesi. Ümmet, İslami literatürün merkezi kelimelerinden, anahtar terimlerinden biridir. Batı dillerinde karşılığı yoktur. Yerine, yani kullanımdaki bağlamına göre iki anlamından söz etmek mümkün. İlk anlamıyla ümmet salt olarak siyasi bir birliği ifade eder. Müslim, gayrimüslim herkesin içinde yer aldığı, üzerinde konsensüse vardığı bir birlik. Medine vesikasının ikinci maddesinde ümmet şöyle yer almaktadır. Bu vesikada yer alanlar diğer insanlardan ayrı bir ümmettir. Buradaki ümmet Yahudileri ve Arap Yarımadası'nda bilinen mevali sistemi üzerinden müşrikleri de içine alan, sözleşme ve konsensüsle bir araya gelmiş, bir arada yaşama iradesini ve kararını vermiş bulunan insan topluluğu anlamında kullanılmıştır. İkinci ve aynı zamanda yaygın anlamıyla ümmet, evrensel İslam cemaati demektir. Aynı Allah'a inanan, aynı kitabı rehber, imam kabul eden ve dünya üzerinde ortak hedefleri, karşılıklı sorumluluk ve görevleri olan Müslümanlar Birliği demektir. Bunun içine aşiretler, kabileler, kavimler, halklar, ırklar, coğrafyalar, diller girer. Kim Müslüman olmuşsa İslam ümmetinin bir üyesi olmuş demektir. İslam parçalanmaz, bölünmez bir bütün olduğu gibi İslam ümmeti de parçalanmaz ve bölünmez. Şu zamanda İslam ümmetini çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika suretinde tasavvur ediyorum. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaşı olan başka bir çarka tecavüz etse makinenin mihanikiyeti bozuluyor. Onun için İttihad-ı İslam'ı gerçekleştirerek birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerekir. Dedi ki, İslam ümmeti bir fabrikaya benzer. Fabrikada işleyen ve birbirine destek olup düzenin işlemesine yardım olan bir sistem. Nasıl ki bir dişli bozulsa, ona bağlı olan diğer dişliler de işlevini kaybedecek ve sistem doğru dürüst işleyemeyecek ve bozuk sesler gelecek. Aynen bunun gibi ümmet de büyük bir fabrikanın dişlilerine benziyor. Dayanışmanın esaslarına uyması gerekiyor. Ümmet olan toplumların birbirlerinin eksikliklerini düzeltmesi, köstek olması yerine destek olması gerekiyor. Küçük şahsi veya siyasi hatalar büyütülüp bütün reddedici olmamak gerekiyor. Müslüman vasfını kazanmış hiçbir kimseyi kavminden, kabilesinden, mezhebinden ve meşrebinden dolayı öteleyemeyiz. Kavmi, rengi, kabilesi, ırkı ne olursa olsun her Müslüman İslam ümmetindendir ve İslam ümmetinin asli üyesidir. İslam ümmetine ait olmak demek, eksiksiz bir kimlik bütünlüğüne sahip olmak demektir. Yani herkes için olmak demektir. İnsanlığa hayırlı olmak demektir. Dolayısıyla Allah'ın dini çerçevesi dahilinde insanlığa hayırlı olmaya gayret eden her mümin İslam ümmetindendir. İslam ümmeti Müslümanların birlikteliğidir. İslam ümmetinin bulunduğu her yerde Müslüman, Müslümanın bulunduğu her yerde İslam ümmeti var demektir. İslam ümmetinden olmak için şu veya bu kavme mensup olmak şart değil. Aksine tağutları, putları, azmanları reddedip Allah'a iman etmiş olmak şarttır. Mümin olma vasfını kazanmış her şahıs Müslüman ümmetindendir. Yaşadığımız şu zaman diliminde Müslümanlar olarak imamesi olmayan tesbih taneleri gibiyiz. Hepimiz bir bütünü tamamlıyoruz. O bütün İslam ümmeti. Hepimizin İslam ümmetinde bir yeri vardır. Belli bir gruba emniyet alanları açmak için dünya sisteminin egemenleriyle aynı kurtlar sofrasına oturmak, ümmetin genel halini göz önünde bulunduran samimi bir Müslüman için asla kabul edilebilir bir şey değil. Kendi hakimiyet alanlarında bağımsız, dışarıya karşı ise bağımlı bir cemaatleşme asla İslami bir anlam taşımaz. Bizi İslam ümmetine götürmeyen ve İslam ümmetinin üyesi kılmayan cemaatleşmede hayır yoktur. Akidenin felsefeleştiği, ibadetin gelenekselleştirildiği, dinin protestanlaştırıldığı ortamlarda ümmet şuurunu kuşanmak, firavunların, nemrutların tuzaklarından kurtulmaktır. Müslümanlar bir vücudun azaları gibi. Bir uzvu acı çekerse bütün vücut acı çekmeli. Müslümanlar olarak Kaşgar'da kar yağsa İstanbul'da üşümeye mecburuz. Ümmetin yaralı yanlarını sarmaya gücümüz yetmese de yaraya üflemeyi öğrenmeliyiz. Çünkü biz sadece bir cemaat değil, topyekün bir ümmetiz. İslam ümmetinden olmamız için Müslüman olmamız yeterli şarttır. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ'a nasrullâhi vel fethu.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efendim.
3: Özel Efendim.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Küf.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
9: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
2: Allah

0: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: FM. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
2: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi, 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Ali İmran suremizin 154. ayetinden itibaren devam ediyoruz Uhud Savaşı'na. Bir önceki dersimizde Uhud Savaşı'ndaki kısa bir an yaşanan bozgundan bahsetmiştik. Rabbi Zülcelal'imiz bugünkü okuyacağımız bölümde o bozgunlu manzarayı anlatmak suretiyle o manzarayı gözlerimizin önüne yine sergiliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz: "Sümme enzele aleyküm min ba'dil gammi emaneten nuasen ya'şa taifeten minküm ve taifetun kad ehemmethum enfusuhum yazunnune billahi gayrel hakkı zannel cahiliye. يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مصاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمخص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور." Evet. Bu savaşta kısa bir bozgundan sonra Rabbimiz bakınız nelerden bahsediyor bize. Müslümanların Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü tutmayan okçularla nasıl iki düşman arasında kaldıklarını ve sonra da Allah bu kederin ardından size bir emniyet duygusu ve bazılarınızı sarıp kuşatıp

demek suretiyle Müslümanların da moralini bozuyorlardı. O gün o münafıklar, o münafık kimseler, o iki yüzlü kimseler. Ey peygamber, de ki bütün işler Allah'ındır. Evet, siz her ne kadar bu savaştan bize ne deyip savaşa katılmıyor iseniz de, siz her ne kadar savaşa katılan müminlerin moralini bozuyor iseniz de, innel emre kulluhu lillah, bütün işler Allah'ın elindedir. Siz katılınca savaş kazanılacak da siz katılmaz iseniz mağlup mu olunacak? Hayır, öyle bir şey yok. Kendi kendinize siz ne yaparsanız yapın, bütün işler innel emre kulluhu lillah. Evet, bütün işler Allah'a aittir. Allah dilerse çok az bir grupla da, siz münafıkların katılmadığı o savaşta da yine müminleri muzaffer edebilir, Müslümanları ganimetle bu savaşı bitirtebilir. Öyleyse sizin bu şekilde söylemeniz hoş değildir. Bu işten bize ne diyorsunuz? Öyleyse sen peygamber onlara de ki innel emre kullahu lillah. Evet, bütün işler Allah'a aittir. Bütün işlerin sonucu Allah'a aittir. Bütün işlerin plan ve programı Allah'a aittir. Öyleyse bu işten bize ne diyen münafıklar, iyi dikkat edin, bütün işler Allah'ındır. Bütün işlerin programı Allah'a aittir. Bütün işlerin programını Allah yapar. يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكْ. Onlar, o münafıklar sana açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlar. Evet, pek çok şeyi söylemek istemiyorlar. Münafıklığımız ortaya çıkar diye söylemeye yanaşmıyorlar ama Allah da diyor ki ey peygamber, sen onlara de ki innel emra kullahu lillah, bütün işler Allah'a aittir. Yukfuna fi enfusihim ma la yubduna lek, sana söyleyemedikleri şeyleri işlerinde gizliyorlar bunlar. Yekulun, diyorlar ki lev kâne lena minel emri şey'un ma gutilna hâhuna, bizim elimizden bir şey gelseydi burada öldürülmezdik diyorlar. Evet, elimizden bir şey gelseydi biz burada öldürülmezdik. Yani ölümün kendi ellerinde olduğunu söylüyorlar adeta. Ölüm Allah'ın elindedir. Hayat Allah'ın elindedir. İmkanların hepsi Allah'ın elindedir. Hiçbir kimse kendi eliyle kendisini öldürmüş olmaz savaşa katıldığı için. Dilerse Allah yüzlerce yara aldırır ama öldürmez. Halid bin Velid'de olduğu gibi. Halid bin Velid ölüm döşeğindeyken böyle diyordu. Kaç savaşa katıldım, yüzlerce yara aldım ama develer gibi yatağımda mı öleceğim diyordu. Evet, herkes, savaşa katılan herkes savaşta ölecek diye bir kaide de yoktur. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki kul, de ki ey peygamber onlara, o münafıklara de ki biz buraya gelip de öldürülmemiş olurduk, gelmeseydik, savaşa çıkmasaydık demesinler onlar. لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَزَاجِعِهِمْ. Sen onlara şöyle de ey peygamber, sen onlara şöyle de ey peygamber, evlerinizde kalmış olsaydınız bile öldürülmesi kararlaştırılmış olanlar devrilecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Siz münafıklar ne derseniz deyin, eğer ölümünüz tahakkuk ettiyse, siz o saatte, o dakikada, o saniyede ölecek iseniz, evlerinizde kalmış olsanız bile öldürülmesi kararlaştırmış olan sizler yine o saatte, o dakikada, o saniyede evinizde zaten ölecektiniz veya devrilecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Değişik bir bahaneyle o kişi oraya gider ve orada ölürdü. İşte bunu pek çok görüyoruz toplumda. Hiç yurt dışına çıkmayan, Konya dışına çıkmayan, memleketi dışına çıkmayan insanlar belli bir süre içerisinde haydi gidelim deniliyor ve gönüllüce oraya biniyor. Gidiyorlar yüzlerce kilometre uzaklıkta, araba kaza yapıyor. Sadece o kişi ölüyor, diğerleri sağlam. Ne demektir bu? O kimsenin ölümü kendi yaşadığı, bulunduğu vilayette değil, yüzlerce kilometre uzaklıktaki o yerde ölecektir. Dolayısıyla her zaman yola gitmeyen, her zaman seyahate çıkmayan o kimse haydi gidelim deyince gidiveriyor ve kazada da sadece o ölüyor, diğerleri kurtuluyor. Aynen bu şekilde. Savaşa katılanlar ölür diye bir kaide yoktur. Allah ölümünü murad ettiği kimseleri o meydana götürür, değişik bir sebeple, vasıtayla ve o kişi orada ölüverir. İşte burada da Uhud Savaşı'na katılmak istemeyen ve Müslümanların moralini bozmak isteyen kimselere Rabbimiz
Kul ey peygamber de ki onlara.

0: savaşa kendileri katılmayıp katılanları da morallerini bozmak suretiyle üzen münafıklara de ki لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَزَاجِعِهِمْ Yatağınızda bile veya düşeceğiniz yere bile ölüm gelir sizi yakalardı. وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا ف۪ي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْسَ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِزَاتِ الصُّدُورِ Evet, evinizdeki yatağınıza bile Azrail gelir canınızı alır. Öldürmeniz kararlaştırılmış ise o saat o dakika gelir gelmez sizin işiniz bitirilir. Ve bu başınıza gelenlerin tümü Allah'ın göğüslerinizde barındırdığınız her şeyi denemesi ve kalplerinizin içini her türlü boş ve yarasız şeylerden arındırması içindir. Zira Allah insanların kalplerindeki her şeyi bilendir. Allah niçin yapıyor? İnsanların kalplerinde ne gizledikleri ortaya çıksın diye. İşte münafıklar savaşa katılmamak için değişik bahaneler ortaya sürüyorlardı. Müslümanlar böyle bahaneler ortaya koymamışlardı. Allah da savaşları münafıkların veya Müslümanların durumlarını tespit için ortaya koymuş oluyor. Kim gerçekten inanıyor, kim de sahte olarak inanıyor. Herkesin durumu ortaya çıksın ve belirsin diye Allah böyle yapmış oluyor. Çünkü Allah, vallahu alimun bizzat-ı sudur, Allah gönüllerde olan her şeyi bilendir. İnsanların kalplerinde olan her şeyi Allah bilendir. 155. ayet. İnnellezine tevellev minkum yevmel tekal cem'ani innema istezellehumu şeytanu bi ba'd ma kesebu ve lekad afallahu anhum innallaha gafurun halim. Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimede de buyuruyor ki Ali İmran suresi 155. ayet. İki ordunun savaş alanında karşılaştığı gün kaçanların kendi yaptıkları bazı işlerden dolayı şeytan ayaklarını kaydırmak istedi. Ama Allah yine de onları affetti. Doğrusu Allah çok bağışlayan ve yumuşak davranandır. Evet, savaştaki bu kısa bir anda yaşanan bozgundan sonra Müslümanlardan kimileri kaçmaya teşebbüs etti. Kaçalım, kurtulalım. Burada başka kurtuluş çaresi yok. Savaşırsak mutlaka öldürürüz diye. İşte onların durumlarından, psikolojik yapılarından bahsediyor bu ayet-i kerimede de. O gün nice kimseler vardı ki kaçıp kurtulma hevesindeydiler. Şeytan onların ayağını savaştan kaçma gibi bir günahla kaydırmak istiyordu ama Allah bu yaptıklarından dolayı yine onları affetti. Yine onları bağışladı. Çünkü Allah bağışlayandır. Çünkü Allah ceza vermede yumuşak davranandır, acele etmeyendir. 156. ayeti kerime. Ya eyhellezine amenu la tekunu kellezine keferu ve kalu li ihvanihim iza darabu fil ardı ev kanu guzzen lev kanu indena ma matu ve ma gutilu liyec'alallahu zalike hasraten fi kulubihim vallahu yuhyi ve yumit vallahu bima ta'melune basir. Evet. Rabbimiz okuduğumuz Ali İmran suremizin 156. ayetinde de buyurur ki ey iman edenler, uzak yerlere seyahate çıkan veya savaşa katıldıktan sonra ölen kardeşleri hakkında bizimle kalmış olsalardı ölmeyeceklerdi veya öldürülmemiş olacaklardı diyen, gerçekleri örtbas eden kafirler gibi olmayın. Zira Allah bu gibi düşünceleri onların kalplerinde acı bir pişmanlık kaynağı yapacaktır. Çünkü hayat bağışlayan ve ölüme hükmeden yalnızca Allah'tır. Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Hiçbir kimse kalkıp da savaşa gitti de öldü, gitmeseydi ölmeyecekti dememeli. İşte az önceki bir önceki ayet-i kerimede eğer ölümü takdir edildiyse yatağında veya evinde de o kişi ölecekti buyuruyor Rabbimiz. Bugün de savaş olmasa bile kimileri İslami bir gayret ve endişe içerisinde bazı şeyler yapıyor. Yapmasaydı ölmezdi, gitmeseydi ölmezdi demek suretiyle başkaları onu yadırgıyor. Olmaz böyle şey diyor. Rabbimiz bu ayet-i kerimede de bize diyor ki ey iman edenler, uzak yerlere seyahate çıkan veya savaşa katıldıktan sonra ölen kardeşleriniz hakkında bizimle kalmış olsaydı, gitmemiş olsaydı ölmeyeceklerdi veya öldürülmemiş olacaktı diye gerçekleri örtbas eden kafirler gibi olmayın. Kafirler savaşa katılanın öleceğini zannediyor. Onun dışında ölümün gelmeyeceğini zannediyor. Peki savaş olmayan toplumlardaki ölenler niçin ölüyor? Gençler, ihtiyarlar niçin ölüyor? Hastalığı olmayanlar niçin ölüyor? Allah ölümünü takdir ettiği için ölüyor. İşte bu gerçeği iyi bilin diyor Rabbimiz. Bu gerçeği bilenler mutlaka ölüm nasıl olsa haktır ve bir sefer gelecektir. Belki de benim ölümüm bu savaşta gelecektir demek suretiyle Allah'ın bu ayet-i kerimesine kulak vermiş oluyorlar ve ona göre belki de ölüm gelmeyecek, savaştan ganimetle de dönebilecektir o kimse. İşte kafirlerin veya münafıkların böyle söylediğine aldanmayın. Allah hayat verendir, Allah ölüme de hükmedendir. Hayat veren de O'dur, ölüme hükmeden de O'dur. İnsanları hayatta yaşatan da O'dur, öldüren de O'dur. Öyleyse yaptığımız her şeyi de O görüp bilmekteyse, biz O'nun gönderdiği vahye, O'nun gönderdiği kitaba, O'nun gönderdiği sisteme göre hareket etmek suretiyle hayatımızı ayarlamış olalım, tanzim etmiş olalım inşallah. 157. ayet. وَلَاِنْ قُتِلْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Gerçekten Allah yolunda ölür veya öldürürseniz unutmayın ki Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların bu dünyada toplayıp yiyeceklerinden daha hayırlıdır. Savaşa gitti, şehit oldu, öldü, çoluk çocuk burada perişan kaldı gibi bir laf etmeyin. O savaşa gitti, öldü, ben ise gitmedim, mal biriktirdim, mal varlığımı çoğalttım demeyin. Malınızın çokluğundan daha hayırlıdır. Gerçekten Allah yolunda ölmek veya öldürülmek, mal varlığı biriktirmekten, ekonomik veya sayısal çoğunluklara sahip olmaktan çok çok faydalıdır. Allah yolunda ölmek, dünyanın içi dolusu altın gümüş biriktirmekten hayırlıdır. Evet, fabrika sahası, işletmeler, personeller, atlar, arabalar, imkanlar, villalar elde etmekten daha hayırlıdır Allah yolunda öldürülmek. Öyleyse Müslüman bunu da bilmeli, bunu da düşünmeli. Allah yolunda ölmek veya öldürülmek yeryüzü dolusu şeylerden daha hayırlıdır. Allah'ın rahmeti onların topladıkları şeyden daha hayırlıdır. Öyleyse biz Allah'ın rahmetini isteyelim. Öyleyse biz Allah'ın rahmetini umalım. Öyleyse biz Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyelim. Ve Allah'ın rahmeti şehitlikte ise, ölmekte ise veya öldürülmekte ise onları elde etmeye çalışalım inşallah. Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Bu gerçeği de böylece duyuruyor ki savaşa katılmamak suretiyle hayırlı iş yaptım zannetmesin insanlar. Evet, insanların yapacağı hayırlı iş savaşa katılmak olmalı, şehit olmalı veya ganimetle yeryüzünü Allah'ın dinine hakim kılmak için gayretin içerisinde olup pek çok ganimetlerle İslam devletini güçlendirmeli, kendisini de zengin etmeli veya şehit olmalıdır. 158. ayet, Ali İmran suresi 158. وَلَاِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ. Zaten ölseniz de öldürürseniz de eninde sonunda Allah'ın huzurunda toplanacaksınız ya. Ölseniz de öldürürseniz de Allah'ın huzurunda toplanacağınızı biliniz. Öyleyse ölümümüz de Allah'ın elindedir, kalmamız da Allah'ın elindedir. Bu gerçeği bilen insan onun huzurunda toplanacağım. Ben ona sorduğu sorulara cevap vereceğim. Bu vücudumu nerede eskittim? Sana verdiğim bu mal varlığını nerede harcadım ve niçin harcadım? Bu soruların cevabını hazırlamış ise kişi fark etmiyor ki. وَلَاِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ. Evinde yatağında ölse de fark etmiyor. Savaş meydanında ölse de fark etmiyor. Toplanacağı yer, hesap vereceği yer o büyük mahkeme Allah'ın huzuru olacak. Fark etmiyor Müslümancığım. Dünyada ben senin dinini yeryüzüne hakim kılmak için mal varlığımı ve canımı seferber ettim. Ve bu yolda öldüm. Savaşa katılmamış olsam bile ecrimi senden beklerim demek suretiyle Müslüman bu ayet-i kerimeyi bilecek ve buna göre Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için her türlü gayretin içerisine girmiş olacak. Fark etmiyor, eninde sonunda toplanacağımız yer onun huzuru olduğuna göre ona vereceğimiz cevaba göre hayatımızı ayarlamak durumdayız. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. اِنَّ اللّٰهَ يُحَبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu savaştaki o kısa bir bozgun yaşanmıştı. O bozgun içerisinde Müslümanlara karşı sert davranmadı. Nereye kaçıyorsunuz, ben buradayım, gelin buraya, Müslüman değil misiniz şeklinde sert ve kaba davranmamıştı. Allah'ın verdiği bir rahmetle, Allah'ın verdiği bir merhamet sebebiyle sen onlara yumuşak davrandın. Ben Allah'ın elçisiyim ve buradayım demek suretiyle Müslümanlara sesiyle anons etmişti. Gelin buraya diyerekten. Ben ölmedim, buradayım diye. Niye kaçıyorsunuz? Kaçmak olmaz. Savaştan kaçanın hükmü şudur budur şeklinde Müslümanların moralini bozacak ve onlara sert davranışta bulunmak şeklinde bir tavrın içerisine girmemişti. Rabbimiz bu okuduğumuz 159. ayet-i kerimede de Peygamberimizin bu tavrını bize anlatıyor, aktarıyor. Ey Peygamber, Allah'ın rahmeti sebebiyle sen onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, eğer sen onlara karşı kırıcı ve sert olsaydın, لَنْفَظُّ مِنْ حَوْلِكَ, senin çevrenden dağılı giderlerdi. Ne savaşta ne de barışta. Peygamberimiz ashabına karşı asla sert davranmamıştır. Peygamberimiz ashabına karşı asla kırıcı olmamıştır. Hiçbir kimseyi hakaret eder şekilde konuşmamıştır, karşılamamıştır. Bir ayıp ve kusur gördükçe toplum içerisinde onun ismini bizzat zikrederek söylememiştir. Ne oluyor bu topluma ki şöyle şöyle işler istiyorlar demek suretiyle toplumun üzerinden konuşmuştur. Ahmet'e ne oluyor da böyle yapıyor, Mehmet niçin böyle yapıyor dememiştir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne savaşta ne de barışta hiçbir zaman ve hiçbir zeminde insanlara karşı sert ve kırıcı olmamıştır. Dolayısıyla bu savaşta da, Uhud Savaşı'nda da insanlara kırıcı olmadığı bize beyan ediliyor. Eğer kırıcı olmuş olsaydım, eğer sertlik yapmış olsaydım, onlar çevrenden dağılırlar giderlerdi. لَنْفَظُّ مِنْ حَوْلِكَ, senin etrafından onlar dağılır giderlerdi. فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, artık sen onları bağışla. Yaptıkları o hatalardan dolayı sen onları bağışla ey Peygamber. Ve affedilmeleri için onlara dua et. İnsandır, can tatlıdır. Bu canının tatlı olmasından dolayı onlar bu savaşta kısa bir sürede olsa kaçmış olabilirler. Bu bozgundan sonra sağa sola kaçma teşebbüsünde bulunmuş olanlar olabilir. Sen onları bağışla, affedilmeleri için dua et ve toplumu ilgilendiren her konuda onlara danış. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam toplumu ilgilendiren her konuda danışıyordu. Müslümanın asıl vazifesi, esas görevi bu. Danışacak. Danışmadan ben bilirim, ben yaparım, ben ederim olmaz. İstişare eden pişman olmaz diyor bir başka hadis-i şerifinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada Rabbimiz Peygamberimizin ashabıyla istişare etmesini emir buyuruyor. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, evet, istişare ediyor. Peygamberimiz savaşta da istişare ediyordu, barışta da istişare ediyordu. Savaşta yaptığı istişarelerden biri, savaş meydanını burası olsun diyordu. Sahabeden biri, Allah mı emretti yoksa kendi görüşünüz mü diye soruyordu. O da hayır, kendi kanaatim diyordu. O sahabi de diyordu ki bu bölgeyi ben çok iyi tanırım, şöyle olsa daha iyi olur çünkü bunun şu mahsurları vardır demek suretiyle Peygamberimizin tercihinin hoş olmadığını söylüyordu. Peygamberimiz de bu istişare neticesinde tamam diyordu, hemen onu yapıveriyordu. Savaşta da aynı, barışta da aynı. Evet, değişik şekillerde istişare ediyordu ashabıyla ve istişare ettiği konuda da uygun olanı hangisiyse onu yapıyordu. O peygamber istişare ediyor ise bugün bizlerin de istişare etmesi gereklidir. Her konuda kişi istişare etmeli. Her konuda kişi ne yapması gerektiğini Müslümanlardan öğrenmeli, tecrübelerden öğrenmeli. İşte bu ayet-i kerimede de bu bir emirdir. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, dini konularda, sosyal konularda, insanların pek çoğunu ilgilendiren konularda insanlar birbirleriyle istişare etmeliler. Mutlaka istişare edilecek. Peygamberimize de bu emir veriliyor. Sen toplumu ilgilendiren konularda onlara danış, onların görüşlerini al. فَاِذَا عَزَمْتَ, bir hareket şekline de karar verince فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ, Allah'a tevekkül et, Allah'a güven, Allah'a dayan. İstişare sonunda bir karara vardınsa o karardan sonra da artık dönme, çayma. hemen Allah'a güven, Allah'a dayan. Çünkü Allah kendine güvenip dayananları sever. İnnallâhu yuhibbul mutevekkilîn. Allah kendisine güvenip dayanan kimseleri sever. Sen de istişare neticesinde karar verdiğin bir hususa, evet dediğin bir hususa, hareket şekline karşı karar verdiğin an hemen Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip dayanan kimseleri sever. İn yansurkumullah fela galibe lekum ve in yahsulkum femen zellezin yansurkum min ba'di ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. 160. ayet, Ali İmran suresi 160. İn yansurkumullah fela galibe lekum. Allah size yardım ederse sizi yenecek hiçbir kuvvet yoktur ve olamaz. Allah yardım ederse her konuda, savaşta da barışta da, Allah sana yardım ederse yapılacak hiçbir şey yok. Ama tarihte küfürle tevhid savaşı devamlı devam ede gelmiş. Yani Hazreti Adem'den itibaren tüm kafirler peygamberlere karşı çıkmışlar. Allah da peygamberlere yardım etmiş, peygamberlerle birlikte olan Müslümanlara yardım etmiş. Ve galibiyetin daima peygamberlerin ve müminlerin safında olduğunu görüyoruz. İn yansurkumullah, Allah size yardım ederse fela galibe leküm, sizin üzerinize galip gelecek hiçbir kuvvet ve güç yoktur. Tek kişi bile olsa İbrahim aleyhisselam gibi galip gelir, kimse ona engelleyemez. İşte Nemrut devlet olarak İbrahim'e karşı çıkmıştı. Ateşte yakmaya teşebbüs etti. Allah ateşe de emir verdi. Ateş de onu yakmadı. Neticede İbrahim aleyhisselam memleketini terk ederek oradan kurtulmuş oldu. Kendi başına bir İbrahim'den koskoca Nemrut devleti baş edemedi. Mekke'nin site devleti olan meclisi karar aldı peygamberin öldürülmesi üzerine. Allah da o gün karar verdi. Ey peygamberim, Ebu Bekir'le birlikte bugün hicrete başla. Onların kararı 40 kişilik eşkıya takımıyla peygamberi öldürmekti. Allah da karar verdi. Ebu Bekir'le birlikte bunlar Medine'ye hicret edeceklerdi. O günkü Mekke devleti, Mekke Emniyet Amirliği, Mekke polisleri ve askerleri, Mekke eşkıyaları peygamberin hakkından gelemediler. Peygamber onların gözünü kör etti. Peygamberimiz aralarından Yasin suresini okuyarak çıktı gitti. Ebu Bekir'in evine, oradan da develerine bindiler ve bir gün mağarada saklandıktan sonra Medine yolculuğuna devam ettiler. Evet, bir kişi de olsa hakkından gelemez. Binlerce kişilik güç, kuvvet ve devlet sahibi. İki kişi olsa Ebu Bekir ve Muhammed Aleyhisselam gibi yine hakkından gelemezler. 5-6 kişi olsa Ashab-ı Kehf gibi yine hakkından gelemezler. İşte Allah böyle diyor. İn yansurkumullah, Allah size yardım ederse fela galibe leküm, sizin üzerinize hiçbir güç ve kuvvet olamaz. Sizi yenecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur ve olamaz. Ve in yahsulküm فَمَنْ زَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ. Ama o Allah sizi terk ederse, sizi yüzüstü bırakırsa, artık size kim yardım edebilir? Kimse yardım edemez. Yeryüzündeki tüm güçler arkanızda olsa bile, Allah yüzüstü bıraktıysa, hiç kimsenin yardımının size faydası olamaz. وَمَنْ يَحْسُلْكُمْ. Sizi kim terk ederse, yüzüstü bırakırsa, yani Allah sizi terk etti, yüzüstü bıraktıysa, bugünkü Müslümanların hali bugün bu. Her şeyleri var ama Allah terk etmiş. Niye? Allah'a kul olmadıkları için. Allah'ın emrine göre hayatlarını ayarlamadıkları için dünya Müslümanları bugün bu durumda. Hepsi tükürüverse işi bitecek. İsrail'in de işi bitecek. Yeryüzündeki zalimlerin de işi bitecek. Yeryüzündeki Müslümanların birer tükürüğü dahi bir araya gelse, birlikte ve beraber olarak hareket etseler, yeryüzü Müslümanlarının hepsi tamamen birlikte olsalar, beraber hareket etseler, yeryüzündeki kafirlerin işi bitiverecek. Ama birlikte hareket etmedikleri için, herkes kendi kavmini, kabilesini, memleketini, vatanını düşündüğü için, Allah da onları yüzüstü bırakmış durumda. Allah da onları rezil etmiş durumda. Dolayısıyla işte bu rezillik devam ediyor. Kafir çizmesini Müslümanların üzerinden kaldırmıyor. Az bir debelenme olsa, dünya Müslümanları da birlikte mesaj veriverseler, birlikte hareket ediverseler, iş bitecek. Ama böyle olmuyor bugün. Müslümanlar rezil durumda, sıkıntı durumdalar. İşte ayet-i kerime, ve in yahsulkum, sizi yüzüstü bırakırsa, sizi terk ederse Allah, femen zellezi yansurukum min ba'di, Size kim yardım edebilir bundan sonra? Kimsenin yardım etme imkanı ve ihtimali yoktur. Ve alallahi felyetevekkelil müminun. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Müminlerin güvenecekleri, dayanacakları tek merci Allah olmalı. Allah'ın dışında kimseye güvenip dayanmamalı Müslümanlar. 160. ayet işte bize bu gerçeği bildiriyor. Müslümanlar Allah'a güvenmeli, Allah'a dayanmalı. Allah'ın dışındakilere güvenirsen yok olabilir, bitebilir, tükenebilir. Öyleyse sen Allah'a güven ve dayan. Allah'a güvenme ve dayanmam seni daima kurtaracaktır, seni daima muzaffer edecektir. 161. ayet. وَمَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Hiçbir peygamberin ganimet malına hainlik etmesi olacak şey değildir. Peygamberimizin ganimet malından aldığını, çaldığını söylemeye kalkıyor o günkü münafıklar, o günkü kalbinde hastalık bulunanlar. Evet, ganimetin ne olduğunu Allah bildirecek ileride. يَسْأَلُونَكِ عَنِ الْاَلْفَالِ يَسْأَلُكَ عَنِ الْاَلْفَالِ. Yani sana ganimet malından sorarlar diye bir soru üzerine Rabbimiz bahsedecek. Ganimet malının ne yapılacağı, kaçta kaçının kime ait olacağını. Dolayısıyla yine de peygamberi ganimet malından aldı çaldı diye söylenti olabilir. Olmuştur işte. Bu savaşta da böyle bir söylentiden dolayı peygamberimizin tezkiyesi, teberrisi, yani açığa çıkarılması veya peygamberimizin net bir biçimde böyle bir iş yapmadığı ortaya konuyor Allah'ın gönderdiği bir vahiy ile. وَمَا كَانَ لَب۪يِّنْ اَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Bir peygamberin ganimet malına hainlik etmesi olacak bir şey değildir. Kim böyle bir hainlikte bulunursa kıyamet günü hainlik ettiği o şeyin günahını yüklenerek gelir zaten. Sonra herkes kazandığı şeyi haksızlığa uğratılmadan bulacaktır. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Hiçbir kimse ne kazandıysa mutlaka karşılığını bulacaktır. Mutlaka karşılığını elde edecektir. Öyleyse peygambere böyle bir hakarette bulunmak, peygamberin ganimet malından aşırdığı veya çaldığına dair bir şeyle söylemek de hoş değildir. Allah'ın gönderdiği vahiyle peygamber temize çıkarılmıştır, arındırılmıştır. 162. ayet. اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِزْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَقَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Öyleyse Allah'ın rızasını kazanmak isteyen kişi Allah'ın gazabına uğramış ve varış yeri cehennem olan kişiyle bir midir? O cehennem ne kötü bir varış noktasıdır. Evet, biri Allah'ın rızasını kazanmak istiyor, savaşlara katılıyor, şehit oluyor veya gazi oluyor. Birisi ise Allah'ın gazabına uğramıştır. Peygamber'e hakaret ediyor ganimet malından çaldı diye. Müslümanları savaşa katılmamaları için morallerini bozuyor, münafıklık yapıyor, kafirlik yapıyor. İkisi bir olabilir mi? Asla bir olmaz. Onun gideceği yer cehennemdir. Orası ne kötü duraktır, ne kötü varış noktasıdır buyuruyor Rabbimiz. Yine devam ediyor 163. ayet-i kerimede Rabbimiz. Hum derecatun indallah vallahu basirun bima ya'malu. Yeryüzünde insanlar melekler gibi tek düzeye değildir. Tek bir şekilde değildir. Meleklerin hepsi aynıdır. Yemeleri, içmeleri yok, devamlı istiğfar ederler. Günaha girmeleri yok, nefislerine uymaları yok. Daima aynı durumdadır hepsi yaratılış bakımından. Ama insanlar öyle değil. İnsanların hepsi derece derecedir. Her yönden derecelendirmeye tabidir insanlar. Allah katında insanların dereceleri vardır. İşte bu ayet-i kerime de bunu bize bildiriyor. Tüm insanlar ceza ve mükafatları yönünden Allah katında farklı farklı derecelere sahiptirler. Herkesin Müslümanlığı, herkesin İslami yaşantısı değişiktir. Dolayısıyla cennetteki derecesi ve Allah katındaki sevap alacağı derece de değişiktir. İşte Rabbimiz tüm insanların ceza ve mükafat yönünden Allah katında farklı farklı derecelere sahip olduğunu söylüyor. Ceza yönünden de farklıdır insanlar. Yeryüzünün her bir noktasında, yeryüzünün her bir bölgesinde insanlar değişik şekillerde cezaları, değişik şekillerde sevapları kazanıyorlar. Öyleyse yarın cehennemde de bu derecelendirme gerçek yerini bulacaktır. Yarın kıyamette cennete girenlerin de dereceleri, köşkleri, villaları, sarayları, cennetleri değişik değişik olacaktır. Evet, bu dünyada da insanlar insanları derecelere tabi tutuyor. Emeklinin derecesi değişik, bakurunun derecesi değişik, sigortalının derecesi değişik. Yatırırken primi de ayrı şekilde yatırıyor. Emekli olduğunda da o prime göre emekli oluyor. Allah'ın katında da ceza ve mükafat yönünden insanlar farklı farklı derecelere sahiptirler. Hum derecatun indallah. Vallahu basirun bima yaamelun. Çünkü Allah kullarının yaptığı her şeyi görüp bilip durmaktadır. 164. ayet. Lekad mennallahu alel mu'minina iz ba'se fihim rasulen min enfusihim yetlu aleyhim ayatihi ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve in kanu min qabl lefi dalalin mubin. Evet, Allah mesajlarını onlara iletmek ve onları arındırmak ve onlara kitabı hikmeti öğretmek için aralarından bir elçi çıkararak müminlere büyük ikram ve lütufta bulundu. Lekad mennallahu alel mu'minin. Allah müminlere lütufta bulundu. Niye? Bir peygamber çıkarmak suretiyle, doğruyu onlara öğretmek suretiyle, gönderdiği kitabın nasıl yaşanacağını o peygamberle göstermek suretiyle Allah çok büyük bir lütufta bulundu. Allah lütufta bulundu müminlere. Nasıl? İz be'ase fihim rasûlen min enfüsihim. Kendi aralarından bir peygamber göndererek. Peygamberi başka bir yerden göndermedi. Arap topluma Arap'tan peygamber gönderdi. Değilse biz onun dilini bilmiyoruz, anlayamıyoruz, o gibi yaşayamıyoruz diye itiraz edeceklerdi. Aynen kendi aralarında yetişen, kendi örf ve adetlerini bilen, kendi yaşantılarına ve kendi dillerine göre yaşayan bir peygamber gönderdi. Bu Allah'ın büyük bir lütfuydu. Yetlu aleyhim ayatihi. Evet, bu peygamber onlara kitabı okuyordu. Kitabı onlara tek tek okuyordu. Onlar da hepsini anlıyorlardı. Evet, Mekke müşrikleri içerisindeki herkes anlıyordu. Ebu Cehil, Ebu Leheb de anlıyordu la ilahe illallah'ın manasını. Zaten o yüzden karşı çıktılar ya. Evet, Ebu Lehebler ve Ebu Cehiller de la ilahe illallah'ın manasını anlıyorlardı. Söylenen ayetlerin hepsini anlıyorlardı. O yüzden karşı çıkıyorlardı. Biz anlayamıyoruz. Bu Allah kelamıdır. Bizim konuşmamıza hiç benzemiyor demediler, diyemediler. Niye? Çünkü Rabbimiz onlara da onu anlayacak şekilde kendi aralarından bir peygamber göndermişti de o peygamber onların dilleriyle konuşuyordu. Evet, Allah böyle bir lütufta bulundu. Hikmeti de onlara öğreten oydu. Yani Müslümanlığın nasıl yaşanacağını, İslam'ın nasıl hayata hakim kılınacağını da o peygamber onlara öğretmişti. Oruç nasıl tutulacak, namaz nasıl kılınacak, savaş nasıl yapılacak, evlenme nasıl, boşanma nasıl olacak, hepsini onlara öğretiyordu o peygamber. İşte her şeyi kendilerine öğreten bir peygamber kendi dilleriyle onlara geldi. Allah böylece büyük bir ikram ve lütufta bulunmuş oldu. Öyleyse Rabbimizin lütfu, Rabbimizin onlara olan imkanı da böylece gerçekleşmiş oldu. وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ظَلَالٍ مُب۪ينَ. Halbuki daha önce apaçık bir sapıklık içinde bulunuyordu bu insanlar. Mekke müşrikleri, cahiliye dönemi dediğimiz, İslam gelmezden önce aynen kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Eşkıyalık yapıyorlardı. Hırsızlık yapıyorlardı. İçki içiyorlardı. Zina ediyorlardı. Ama Allah böyle bir peygamberi kendi aralarından göndermek suretiyle onlara büyük bir lütufta ve ikramda bulunmuş oldu. Onlar da bu ikramla Müslüman olmak suretiyle doğruları tercih eden, doğruları kabul eden, doğrudan yana olan kişiler oluverdiler. 165. ayet. Bugünkü okuyacağımız son ayet-i kerime. Âl-i İmran suremizin 165. ayeti kerimesi. Rabbimiz buyuruyor ki: "Evelemma esabetküm musibetun kad esabtum misleyha kultum enna haza kul huve min indi enfusikum." İnnallâhi alâ kulli şeyin kadîr. Evet, Bedir Savaşı'nda iki katını düşmanınızın başına getirdiğiniz bir felaket, Uhud Savaşı'nda kendi başınıza gelince bu nasıl oldu diye soruyorsunuz. Evet, o kısa bozgunda pek çok kişi şehit olmuştu Müslümanlar tarafından. Bu neden oldu diye insanlar birbirine soruyorlar. Allah da bu ayet-i kerimeyle cevabını veriyor. Bu hezimet neden kaynaklandı? Bu kısa bir süre insanların bozguna uğraması neden oldu? Rabbimiz cevabını veriyor. O sizin kendi kusurunuzdan dolayıdır. Huve min indi enfusikum. Nedir o kusur? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o boğaza yerleştirdiği 25 kadar okçuya bizim cesetlerimizin kargalar tarafından gagalandığını görseniz dahi burayı bırakmayın sözü. Savaş Müslümanların lehine tecelli etmiştir. Müslümanlar ganimet toplamaya başlamışlardır. Biz buradan dağılalım dediler. 25 kişilik grubun pek çoğu. Birkaç kişi kaldı. Bu durumu gören o günkü Müslüman olmayan Halid bin Velid hemen arkadan kuşatmak suretiyle Müslümanları iki düşman güç arasında bırakıverdi de kısa bir süre bozguna uğramış oldular İslam toplumu, Müslüman ordusu. İşte bu savaşta niye bu başımıza geldi diye soruyorsunuz. Cevabı budur diyor Rabbimiz. O sizin kendi kusurunuzdan dolayıdır. Dünyaya tamah etmenizden dolayıdır. Mala, ganimete, dünyaya metanet vermenizden dolayıdır. Dolayısıyla hatayı kendinizde arayın. Siz orayı terk etmemiş olsaydınız harp hiçbir zayiat vermeden Müslümanların lehine tecelli edecekti. Ama şimdi zayiat verdiniz. Sizin verdiğiniz bu zayiat bir önceki savaşta yani Bedir Savaşı'nda onlara verdiğiniz zayiatın yine yarısı kadardır buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. İnnallâhe alâ külü şeyin kadir. Evet, Allah dilediği her şeyi yapmaya güç yetirendir. Allah dilerse aynen Bedir Savaşı gibi bu savaşta da zayiatsız bitirebilir miydi? Bitirirdi. Ama Müslümanların yaptığı hataları anlamaları için bu hatalarından dolayı Müslümanlara bir ceza olsun için bunu yapıverdi. Bunun da sebebini bu ayet-i kerimeyle bize bildirmiş oldu Rabbi Zülcelal'imiz. Böylece bugünkü dersimizi bitirmiş olduk. İnşallah önümüzdeki derste 166. ayetten itibaren konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı Anlamak programıyla Abdullah Parlayan'ı dinlediniz. Allah!

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Süper FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Özel.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
15: Aksa Akustik,
3: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. Değerli Özel FM dinleyicileri, Nebevi Hareket Okulu programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bir önceki dersimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başlatmış olduğu tevhid mücadelesine karşı Mekke müşrikleri tarafını temsil eden Darun Nedve Şirk parlamentosunu ve bu parlamento, bu meclis içerisindeki organların, kurumların işleyiş şeklini ve İslam davasına savaş açan bu meclisin İslam'la olan çatışmasını anlatmış ve bunu güncellemeye gayret etmiştik. Bu dersimizde ise Mekke aristokratlarının İslam davasının önünde engel olan tağut yöneticilerinin İslam aleyhinde propaganda, yalanlama, küçümseme çalışmalarını ve bu hususta Mekke'de oluşturmak istedikleri algı yönetimi ve manipülasyonları, bunlara karşı Kur'an'ın ve Resulullah'ın cevabını ve müminlerin miladi 6. asırdaki tağut müşriklerin algı operasyonuna karşı teyakkuzda, itidalde, ferasette olması gerektiğini ve onların yaptığı gibi selefimizin, öncü ashabın o günkü tedbirlerini bugüne güncelleyerek bugün de müminlerin, muvahhidlerin dikkat etmesi, teyakkuzda olması, uyanık olması gereken algı yönetimi ve manipülasyon üzerinde Nebevi Hareket Okulu dersimize devam edeceğiz. Evvelen cahiliye sistemini, cahiliye toplumunu, cahiliye inancını bir kere daha masaya yatırıp cehaletin ve cahiliyenin ne demek olduğunu, Peygamber Aleyhisselam'ın tevhide davet ettiği toplumun nasıl bir zillet içerisinde olduğunu, cahiliye toplumunun özelliklerinin ne olduğunu bir tekrar hatırlayalım ve bunun üzerinden konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Aslında Kur'an'ın beyanı ve İslam tarihinin bize gösterdiğine göre cahiliye bir inanç ve yaşam biçimi olarak İslam'ın dışındaki her türlü inkarın ortak adıdır. Malum olduğu üzere İslam'ın inanç sistemini, ilkelerini, prensiplerini kabul etmeyen, hükmün Allah'a ve Resulüne ait olduğunu kabul etmeyen, insanların yaşamlarında izleyecekleri, uygulayacakları, tatbik edecekleri tüm hukuki, ticari veya ekonomik, içtimai hayatın bütününde izlemesi gerektiği ilkelerin İslam olduğunu kabul etmeyen, İslam'ı hayata karıştırmayan seküler, materyalist ne kadar düşünce, fikir ve ideoloji varsa o gün Mekke'de olduğu gibi bugün de aynı şekilde tüm ideoloji ve doktrinler İslam nazarında cahiliyedir. Dolayısıyla İslam'ın her parçasının karşısında muhakkak cahiliye vardır. İslam'la cahiliye, vahiy ile zan, tevhid ile şirk, İman ile küfür, hak ile batıl, hidayet ile dalalet asla uzlaşmayacaktır. Asla bunlar arasında sentez kurulamayacaktır ebeden. Çünkü bu sünnetullah'tır. Allah-u Teala'nın yeryüzüne göndermiş olduğu Adem aleyhisselam ve onun çocuklarının şeytan, nefs ve tağutlarla mücadelesi hep bu eksende olmuştur. Hiçbir zaman İman ile küfür arasında, cahiliye fikirleriyle İslam ilkeleri arasında, iman ile küfür arasında, hak ile batıl arasında, hidayet ve dalalet arasında bir uzlaşma olmamıştır. O yüzden Müslümanın gri rengi yoktur. İslam ya siyah ya beyaz der. İkisi arasında sentez kurarak gri bir rengi İslam Müslümanlar için asla kabul etmez. Hazreti Ömer, Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh çok ferasetli ve hikmetli bir sözü üzere konuyu devam edelim. Hazreti Ömer diyor ki, İslam'la cahiliyenin farkını bilmeyenler türeyince İslam'ın düğümleri teker teker çözülür. Gerçekten de böyledir. Bugün biz insanlar, bugün İslam olduğunu, mümin olduğunu iddia eden tüm fertler İslam'ı bildiği kadar cahiliyeyi de bilmek zorundadır. Tevhidi bildiği kadar şirki de bilmek, şirkin çeşitlerine vakıf olmak, şirkten koruyacak tüm inanç esaslarını kavramak müminler için farz-ı ayn olan ilimlerdendir. İşte bu değerlendirmeden, yani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu değerlendirmesinden yola çıkarak cahiliye kültürüyle alakalı şu sonuçlara varmak mümkündür. Cahiliye gerek Kur'an gerekse hadislerde İslam'dan önceki inanç, tutum ve davranışları İslami dönemdekinden ayırt etmek için kullanılmıştır. Yani İslam öncesi ve sonrası dediğimizde Mekke dönemini anlatımda İslam öncesi insanların İslam olmasından öncesindeki dönemi kastederiz. Bununla beraber cahiliye yaşanmış ve bitmiş bir süreç değildir. Cahiliye bugün de hala devam eden, vahyin karşısında, İslam'ın karşısında, Kur'an'ın karşısında duran her türlü fikir ve düşüncenin ve bu fikir ve düşünceye müntesip olan insanların safını temsil eden, safını anlatan bir konudur. Peki cahiliye dönemini, Mekke'deki cahiliye toplumunun inanç esaslarını anlatmak istesek kısa ve öz haliyle net bir biçimde nasıl anlatırız? Bu hususta İbni Hişam'da geçen bir olay bize cahiliyenin ne safhaya geldiğini göstermek için yeterlidir. Nedir o olay? Hepinize malum olduğu üzere Mekke'de Müslümanların eza-i cefa çekmeye başladığı ve artık işkencelerin takati aştığı bir dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara Habeşistan'a hicreti tavsiye etmiş, orada insanlara zulmetmeyen bir hükümdar olduğunu ve Müslümanların oraya hicret ederek bir süreliğine dahi olsa nefes alabileceklerini söylemiş ve Habeşistan'a hicret gerçekleşmişti. Ve bu ilk Habeşistan'a hicret içerisinde heyeti temsil eden Cafer bin Ebi Talib'in, ki Hazreti Ali'nin abisidir, Allah her ikisinden de ebeden razı olsun, Cafer bin Ebi Talib'in Habeşistan kralı Necaşi'ye bulunmuş olduğu toplumun yaşam tarzını anlatırken sarf ettiği cümleler cahiliyeyi anlatmak için özetle yeterlidir. Nedir onlar? Cafer bin Ebi Talib Necaşi'ye dedi ki, ey hükümdar, Allah aramızdan birini seçip de onu kendisi için elçi olarak gönderene kadar biz cahillerdendik. Putlara tapar, ölü hayvan eti yani leş yer, fuhuş yapardık. Akrabalık bağlarına riayet etmez, komşuluk haklarını tanımazdık. Güçlü olanlarımız zayıf olanlarımızı ezerdi. Uzun bir müddet bu halde yaşadık. Sonra Allah bize aramızdan soyunu, doğruluğunu, güvenirliğini, namusluluğunu bildiğimiz bir peygamber gönderdi. O bizi Yüce Allah'ın birliğini tanımaya ve yalnız ona ibadet etmeye çağırdı. Ağaç ve taştan yaptığımız putlara tapmaktan, Allah'a ortak koşmaktan uzaklaştırdı. Bize doğru söylemeyi, emanete ve akrabalık bağına riayet etmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, haramdan, kan dökmekten sakınmayı emretti. Fuhuştan, yalandan, yetim malı yemekten, namuslu kadına iftira etmekten men etti. O bize diğer insanlara kötülük yapmaktan çekinmeyi, sadece Allah'a ibadet etmeyi, sadaka vermeyi, oruç tutmayı ve her çeşit iyi ve güzel fiiller işlemeyi öğretti. Kaynak İbni Hişam, ve Cafer bin Ebi Talib'in sözleri. Cafer bin Ebi Talib'in cehalet dönemini anlattığı bu net ifadelerde cahiliye döneminde Mekke müşriklerinin yapmış olduğu yanlış amelleri sıraladığımızda putlara tapmak, içki içmek, kumar oynamak, zina etmek, faiz alıp vermek, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek, kadına hakkını vermemek gibi konuları görürüz. Yavaş yavaş konumuza gelecek olursak, Mekke cahiliye toplumunun durumunu analiz ettikten sonra Peygamber aleyhisselamın başlatmış olduğu tevhid mücadelesine karşı İslam ve tevhid davetinin önüne geçebilmek için Müslümanları veya Müslüman olmaya aday olan kitleleri, Mekke halkını yanlış yönlendirebilmek, algı yönetimi ve manipülasyonla İslam'ın ve tevhidin anlaşılmasını engellemek isteyen Mekke aristokrat tağut müşriklerinin uygulamalarını anlatacak ve konuyu günümüzde de güncelleyeceğiz. Evvelen Mekke müşriklerinin yapmış olduğu olumsuz girişimler, ki olumsuz cümlesini bilerek kullanıyoruz. Çünkü Allah vahyi ile ve Muhammed aleyhisselam belagatı, hitabı ve çabası ile Mekke müşriklerinin bu girişimlerini olumsuz çıkarmış, insanların algılarıyla veya insanların İslam'ı anlamadaki gayretlerini manipüle edecek sözleriyle İslam'a düşman olan bu kimselerin planlarını boşa çıkarmıştır. Evvela Mekke müşrikleri ne yaptılar? Yalanlama, alaya alma, küçümseme ve hakaret etme ile işe başladılar. Bunun sebebi Müslümanların başarısızlığa uğraması ve manevi güçlerinin azalmasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme alçakça iftiralarda bulunup gülünç ithamlar ortaya atmaya çalıştılar. İslam davasını karalamak, İslam ile alakalı şüpheler uyandırmak, yalan propaganda yapmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetiyle ilgili uydurma hikayeler yaymak ve bütün bunları çoğaltmak suretiyle ve bunu yaparken de o günkü medya olan Ukas Panayırı'nda veya Ebu Kubeys Dağı'nda veya Mekke'nin herhangi bir çarşı veya pazarında şairlerini kullanarak, ki malum olduğu üzere o dönemde şairler ve şiir zirve bir çağ yaşıyordu. Şairler özellikle yüksek bir yere çıkıp oradan kendileri yazmış oldukları şiirlerini okuyarak ama bir putu övüyor, ama bir tağutu kutsuyor, ama batıl bir inancın propagandasını yapıyor ve bununla insanların algılarını etki altına alıp kendi ideolojisini insanlara yaymaya, Mekke'de gündem oluşturmaya çalışıyordu. İşte o şairlerin birçoğu, ki bugün de olduğu gibi, bugün de İslam aleyhinde çalışmalar yapan küresel tağutların kontrol ettiği medya organları olduğu gibi, o gün de medya organı diyebileceğimiz şairler kiralanmış, ücret mukabilinde veya gönüllü olarak Darü'n-Nedve Şirk Parlamentosu çıkarlı cümleler, şiirler hicvetmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde propaganda yaparak, tevhid daveti, İslam davası aleyhinde propaganda yaparak, İslam'ın Mekke'deki davetinin önüne geçmek istemişlerdi. Ve devamla bizden önceki kavimlerin efsaneleridir diyerek Kur'an içerisindeki beyanları küçümsemek, Esatirul evvelin, yani evvelkilerin satırları masallarıdır diyerek, haşa, Kur'an'da geçen kıssaları küçümseyerek vahyin topluma nüfuz etmesini engelliyorlardı. Ve Mekke aristokratlarının çabaladığı bir husus da pazarlık idi. Gayret ettiği bir husus da buydu. Neydi o? Müşriklerin inançlarından bazılarını, Peygamber aleyhisselamın inançlarından bazılarını terk etmesi suretiyle orta yolda buluşturmak, İslam ile cahiliye arasında bir sentez, bir köprü oluşturmak, hoşgörü ve diyalog çerçevesinde iman ve küfrü uzlaştırmak, hak ile batılı bir araya getirmek, tevhidle şirk içerisine sentez karıştırabilmek çabası var idi Mekke müşriklerinin. Özellikle de günümüzde bunu çok sıkça görürüz. İslam'ın ilkeleriyle insanların hevalarından kaynaklı ilkelerin, ideolojilerin arasında sentez kurmaya çalışan, Allah ile kulları haşa ortak bir masada bir araya getirip Allah'ın hükümleriyle insanların hükümleri arasında bir sentez, bir uyum, bir birliktelik kurmaya çalışan ve bu sayede de Allah'ın hükümleri içerisine insanların hevalarını karıştırarak ve bunu da sözüm ona istişare ve şura diyerek de delillendirerek beşeri ideolojiler ile İslami ilkeler arasında sentez kurmaya çalışan çabalar bugün de devam etmektedir. İşte Nebevi Hareket Okulu'nun öğrencisi olan, İslam davasının müdafisi olan muvahhid şahsiyet hiçbir zaman hikmetten, ferasetten, basiretten, gaflete düşmeden İslam ile İslam dışı cahiliye fikirleri arasında sentez oluşturmaya çalışan tüm tağutilerin bu tuzaklarına karşı teyakkuzda olmalı, uyanık olmalı. Hiçbir zaman İslam'ın cihan şumul prensipleriyle, İslam'ın yüce ilkeleriyle, Kur'an'ın muazzam hakikatleriyle insanların hevasından çıkan fikir, ideoloji ve yasaları sentez kurarak uzlaştırmak ve birleştirmek isteyen insanlara karşı her zaman uyanık olmalı. Malum olduğu üzere önceki derslerimizde hatırlayacak olursak Kafirun suresine Rabbimiz reddiyesini sunarken Kalem suresi 9. ayet-i kerimeyi de nazil buyurmuş ve bu Mekke müşriklerinin tağutlarının uzlaşı teklifine karşı Rabbimiz Kalem suresinde Estaizu billah onlar sana indirilen ayetlerden beğenmediklerini bırakman için senin kendileriyle uyuşmanı isterler. Böyle yapsan seni överler buyurmuştur. Bu örnekleri vermemizin sebebi değerli dinleyiciler, muhakkak suretle aynı tür olayların bugün de hala cereyan ediyor olmasıdır. Çünkü bizler siyeri kronolojik bir tarihsel bilgi kalıbında okur. Sadece tarih ve olaylar üzerinde durur ama siyer içerisindeki olayları günümüz ile güncellemez isek, siyerden bir çıkarım, siyerden yani İslam tarihinden bir nasihat elde edemeyiz. İslami hareketin davanın bütünlüğünü koruyabilmesi için kafirlerin bu tür girişimlerini çok iyi bilmesi gerekir. Çünkü dava adamları vazifelerini yaparken soğuk harbin her çeşidine maruz kalacaklarını, alaya alınacaklarını, küçük görüleceklerini, akıllarından zoru olduğunu insanların söylediği sözlere muhatap olacaklarını, radikaller, mürteciler, aşırıcılar diye yaftalanacaklarını çok iyi bilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de muhatap olduğu bu sözlere muhatap olacağını bir İslam davetçisi çok iyi bilmelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de yine az evvel zikrettiğimiz Kalem suresinin ilk ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Kalem ve onunla yazılanlara andolsun ki ey Muhammed, sen Rabbinin nimetine nail olmuş bir kimsesin, deli değilsin. Peygamber aleyhisselama da yine aynı algı operasyonu çerçevesinde deli, sihirbaz, sapıtmış, sapkın diye isimlerle nitelendirmeye ve Peygamber aleyhisselamın itibarını düşürmeye çalışan Mekke aristokratlarına karşı Rabbimiz vahyiyle müminlere şu örneği, şu nasihati, şu gündemi oluşturdu. Ey müminler, bilin ki içinizden seçtiğim peygamber deli değildir, mecnun değildir, gerici mürteci değildir, aşırı radikal değildir, büyülenmiş, sihirlenmiş değildir. Onun getirmiş olduğu kitap hakkın ta kendisidir. Elif, la, mim, ra, tilke ayatul kitab. وَالَّذ۪ي اُنْزِلَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَاكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ. İşte bu ayetler, bu kitap. وَالَّذ۪ي اُنْزِلَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ. Rabbin tarafından hak olarak indirilmiştir. وَلَاكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Fakat insanları çoğumuna inanmazlar. İşte o dönemde olduğu gibi bugün de Kur'an'da sarih, muhkem, net, apaçık tevhid ayetleri ortaya dökülmesine rağmen, hak ve hakikat gündüz öğlen güneşi gibi önümüzde durmasına rağmen, Mekke aristokratları bu hakikatleri aleyhinde propaganda yapmış, o günün medya organı olan Şairler ve Darü'n-Nedve Şirk Parlamentosu'nun bildirileri çerçevesinde halkın düşüncelerini, Kur'an ayetlerini manipüle etmeye çalışmış, peygamberin ve İslam davetçilerinin sapık, sapkın, hain olduklarını, Mekke resmi ideolojisine, Mekke resmi dinine ihanet ettiklerini, ataların yolunu terk ettiklerini, Darü'n-Nedve meclisine ihanet ettiklerini, Darü'n-Nedve'de çıkan yasalara baş kaldırdıklarını, Darü'n-Nedve tağutlarının hazırladığı yasalara, düzenlere, kurumlara isyan ettiklerini, putlarına, mozolelerine, putperest inançlarına, put ilkelerine karşı çıktıklarını medya aracılığıyla duyurmuş ve İslam davasının önünü kesmeye çalışmışlardır. Dikkat buyurun, çok önemli bir hususu şu an zikredeceğim. Peygamber aleyhisselamın getirmiş olduğu haberler üzerine bir propaganda yapılmamıştır. Bu hususla alakalı çok önemli bir kaide. Nedir o? Velid bin Mughire, hepinizce malum, Mekke'nin ileri gelen aristokratlarından ve İslam'ın azılı düşmanlarından bir tanesi Velid bin Mughire. Halkın, yani Mekke müşriklerinin algılarını yönetme hususunda büyük bir maharete, ustalığa sahip bir şahsiyetten bahsediyoruz. Peygamber aleyhisselamın sözlerini dinledi, vahyi dinledi ve vahyi dinlediğinde gerçekten vahyin büyük bir söz olduğunu, daha evvel böyle bir sözü asla işitmediğini, vahide söylenenlerin gerçekten tesirli sözler olduğunu kabul eden Velid bin Mughire, dikkat buyurun, vahyin aleyhinde bir propaganda değil, vahyi getiren Muhammed Aleyhisselam'ın aleyhinde bir propaganda başlatmıştır. Bu çağlar boyu değişmemiştir. Bugün de İslam davasını, tevhid hakikatlerini, Kur'an ahkamını, İslam'ın ilkelerini, prensiplerini vahiy üzerinden anlatan İslam davetçilerinin getirmiş olduğu habere karşı, evet, siz doğru söylüyorsunuz, söylemiş olduğunuz sözler doğrudur, haktır, ayettir, hadistir, ama lakin, fakat bana göre, zamana göre, kalabalığa göre, çoğunluğa göre, ki bu göreler bitmez ilahir denilmiş, İslam davetçilerinin getirdiği haberler değil, İslam davetçilerinin kendileri yalanlanmıştır. İşte o gün peygambere ve peygamberle beraber olup tevhid davetini Mekke'ye ve tüm dünyaya yaymak isteyen İslam davetçilerine Mekke aristokratları algı ve manipüle operasyonları başlattığında, bu sözler üzerinden gitmiş, İslam olan, muvahhid olan, Müslüman olanlara sapık, mürteci, radikal, delirmiş, aklını yitirmiş, sapıtmış gibi nitelendirmelerde bulunarak şeytanın ve tağutların ilkelerine, prensiplerine uygun hareket ederek İslam'ın karşısında saf tutmuştur. Allah-u Teala ayet-i kerimede Velid bin Mughire hakkında şöyle buyurdu. Müddessir suresi 11 ve 25. ayet-i kerimeler. Estağfirullah. Tek olarak yarattığım şahsı bana bırak. Kimdi o şahıs? Velid bin Mughire. Devam ediyor ayetler. Geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için nimetleri serdikçe serdiğim kişiyi, hala da artırmamı umuyor. Asla. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarf bir yokuşa süreceğim. Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü ve biçti. Kahrolası! ne biçimde ne kötüde ölçtü biçti. Sonra yine kahrolası ne biçim ölçtü biçti. Sonra bıraktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda arkasını döndü, böbürlendi. Bu dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu bildiğimiz insan sözünden başka bir şey değildir dedi, diyor Rabbimiz Velid bin Muğre'nin durumunu anlatırken. Velid bin Muğre Mekke aristokrasisinin önüne gelenlerinden de azim hükmünler. Kafası çalışan, stratejik düşünebilen bir insandı. Peygamber aleyhisselam getirdiği ayetler insanları da etkiliyordu malum. Ve o zamana kadar böylesine etkili sözler hiçbir şekilde işitmemişti. Ve dedi ki öyle bir şey söylemeliyim ki peygamber ve İslam aleyhinde hem halkın aklına yatmalı hem de Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin ilahi bir söz olarak algılanmasının da önüne geçmeli. Çünkü hepinize malum olduğu üzere peygamber aleyhisselam güvenilir bir kişiydi. Asla yalan söylemeyen, emanete ihanet etmeyen, namusuyla, izzetiyle, şerefiyle peygamber olacağı yaşa kadar ve ondan sonra da insanlar arasında el emin olarak anılan bir şahsiyetti. Ve Velid bin Muğire şöyle bir çözüm buldu. Peygamber aleyhisselamın yalancı olduğunu değil, sihirlenmiş olduğunu, bozguncu olduğunu, Mekke'de sihir yaparak babayla oğlun arasını, karıyla kocanın arasını bozduğunu ve bunun da halka yönelik bir tehdit olduğunu, halkın ve putlarının menfaatine aykırı Darun Nedve Şirk Parlamentosu aleyhinde bir çalışma ve tutum olduğunu ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Mekke için büyük bir tehdit oluşturduğunu, mürteci ve radikal olduğunu, atalarının yolunu, atalarının ilkelerini, atalarının izlerini bırakıp yeni bir dünya nizamı, yeni bir şer'i düzen, yeni bir anayasal düzen oluşturmak istediğini ve bunun da Mekke için büyük bir tehdit olduğunu anlatarak Darun Nedve'ye bu algının ve İslam davetini manipüle edecek bu planın bir an evvel devreye girmesinin gerektiğini Darun Nedve meclisindeki aristokratlara söyledi ve Peygamber aleyhisselam ve onun nezdinde İslam davası aleyhinde böyle bir propaganda başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu suçlamalarla birlikte halkın birlik ve beraberliğini bozan bir ayrılıkçı olarak tanımlanmak isteniyordu. Evet, gerçekten de Peygamber aleyhisselamın bir şeyleri bozduğu, bir şeylere çomak soktuğu malumdu. Ama Peygamber aleyhisselamın bozmaya çalıştığı, sütunlarını sarsmaya çalıştığı halkın birlikteliği ve beraberliği değildi. Bozmaya çalıştığı tağutların halkı sömüren, halkı aldatan, halkı köleleştiren tağuti düzenlerin, şeytani ilkelerin, putperest ideolojilerin deşifre edilmesi ve hakkın, hakikatin ortaya çıkması için bir çabaydı. Mekke'yi ve insanları kendi arzuları doğrultusunda, kendi yasaları doğrultusunda, kendi ilkeleri doğrultusunda, insanları yaratan Allah'ın kontrolünde, Allah'ın yasalarında, Allah'ın hükümlerinde değil, insanlar gibi yaratılmış olan tağutların ve onların ideolojilerinin batıl olduğunu anlatan bir davetti Peygamber aleyhisselamın daveti. Ve halk içerisinde kim bu davete icabet ediyorsa, kim bu tevhid davasına, kim bu Kur'an hakikatlerine tabi oluyorsa Peygamber aleyhisselamla birlikte bozguncu olarak nitelendiriliyordu. İşte Velid bin Muğre önderliğinde başlatılan bu algı yönetimi ve manipülasyonun Müslümanlar tarafından farkına varılabilmesi için Kur'an-ı Kerim sıklıkla insanları tefekküre ve tezekküre davet ediyordu. Ve Velid bin Muğre'nin kurguladığı bu argümanın ikinci özelliği de aziz müminler, halkın zihinsel ve psikolojik dünyasında oluşan etkiyi, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı haberlerin değerini, izzetini, hafife düşürmek, bu sözlerin Allah'tan geldiğine değil, bir beşer olarak Peygamber aleyhisselamın kendi sözleri olduğunu haşa dile getirerek Kur'an ayetlerini itibarsızlaştırmaya çalışma çabasıydı. Yani İslam davetçilerinin Kur'an hakikatleri çerçevesinde insanları hakka, adalete, tevhide, hidayete çağırdığında bu davetçilerin kendi görüşleri, kendi sözleri, kendi yönlendirmeleri olduğunu söyleyen insanların bugün de yaptığı gibi. İşte o gün Velid bin Mughre'nin oynadığı rolün günümüzde medya patronları tarafından oynandığını, bugünün de küresel tağutların dünya haberleşme ağını kontrol eden medya patronlarının da İslam'ın insanlara hayat ve adalet bahşeden hükümlerini değil, İslam'ın yeryüzüne adalet yayan, müreffeh bir hayat sunan nizamını değil, Kur'an'ı ve İslam'ı kendi istedikleri ve halkın da İslam'dan ve Kur'an'dan soğuyacakları bir dil ile anlattığını gördüğünüzde Velid bin Mughre'yi aklınıza getirin. Çünkü bugün de aynı o gün Velid bin Mughre'nin yaptığı gibi bugün de modern çağda medya kuruluşları hepinize malum olduğu üzere objektif bir şekilde olayı, durumu haber aktarmamakta, haberin nasıl algılanacağını ve nasıl yorumlanmasını gerektirdiğini gündeme getirecek bir dil ile haberleri sunmaktadır. Yine Velid bin Mughre'nin yönetmiş olduğu bu algı operasyonuyla ilgili önemli bir noktayı da ifade etmekte fayda görüyorum. Malum olduğu üzere Velid bin Mughre şunu çok iyi biliyordu ki peygamberin sözleri bir sihir değildi. Peygamber aleyhisselamın sözleri bir şiir de değildi. Ve Peygamber aleyhisselam bir mecnun da değildi. Bu sözü, bu iftiraları yapma sebebi, çıkış noktası Velid bin Mughre'nin halkı yönlendirmek ve halkı Darunned ve Şirk parlamentosu çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda etkilemekti. Halbuki hepinize malum olduğu üzere Peygamber aleyhisselamın bir sihirbaz, büyülenmiş, mecnun bir kişi olduğunu söyleyen bu insanlar Ebu Talib'in evinde Peygamber aleyhisselama Darunned ve Şirk parlamentosunun yöneticiliğini, onursal başkanlığını teklif etmemiş miydi? Gel başımızda yönetici ol dememişler miydi? Eğer peygamberin bir mecnun, sihirlenen, büyülenen bir şahsiyet olduğunu kabul etselerdi başlarına yönetici olarak tayin edebilirler miydi? Asla. Buradan da anlıyoruz ki seküler, materyalist yönetimler İslam davasını engelleyemeyeceğini, İslam davasının müntesipleri olan muvahhidleri kendi seküler yönetimlerine entegre edemeyeceklerini, hevalarından, düşüncelerinden kurulu dünya nizamlarına, Kur'an'a tabi olmuş muvahhidleri yönetici olarak, üye olarak tayin edemeyeceklerini anladıklarında tağutların ikinci planı neydi? Madem muvahhid müminler bizim meclisimize, bizim Darunned ve parlamentomuza dahil olmuyorlar, madem bizi ve resmi ideolojiyi tanımıyorlar, madem seküler bu yönetimimizi kabul etmeyip tağut olarak bizi nitelendirip ve biz tağutları inkar ve reddediyorlar, o zaman biz ne yapmalıyız? O zaman biz bu muvahhidlerin tevhid davetini manipüle etmeli, onların getirmiş olduğu Darunned ve parlamentomuzun menfaat ve çıkarlarına ters düşen bu hükümleri, bu tevhid ayetlerini, sözüm ona, onlar adına söylüyoruz, itibarsızlaştırmak ve tevhid davetinin önüne geçebilmek için ne yapmalıyız? O zaman biz bu sözler aleyhinde, Kur'an aleyhinde konuşamıyorsak, biz bu davetçiler aleyhinde konuşmalı, onların mecnun, sapık, hain, sapıtmış insanlar olduğunu, radikal mürteci insanlar olduğunu ilan etmeli ve bu sayede de halkın tevhid davetçilerini dinlemesinin önüne geçmiş olmalıyız. Halkın tevhid hakikatlerini anlatan tevhid davetçilerini sapık radikal ve mürteci olduğunu düşündürerek, halkın algılarını yöneterek, İslam tevhid davetini manipüle ederek, bizim yani Darünnedve parlamentomuzun sütunlarını sarsacak bu tevhid davetinin önüne geçmeliyiz diyerek, bugünkü küresel tağutlar da aynı o günkü selefleri olan Velid bin Mughire'nin yapmış olduğu bu algı operasyonunu, İslam ve tevhid davası aleyhinde başlatmış olduğu bu algı yönetimini bugünkü tağutlar da devam ettirmiştir. Bunun karşısında ne acıdır ki maalesef meşhur bir tabirle insan nisyanla malumdur. Yani unutkan bir varlıktır. İnsanoğlu şeytanın

onun ve tüm nebi ve rasullerin üzerine olsun. Allah Subhanehu ve Teala'nın uyarmış olmasına, ikaz etmesine rağmen yasak olan ağaca yaklaşmış ve çabucak Allah'ın buyruğunu unutmuş ve şeytanın aldatmasıyla Allah indinde bir masiyete bulaşmış ve maalesef cennet yurdundan çıkartılarak dünya sahnesine yerleştirilmiştir. Çünkü şeytan insanın zaaflarını çok iyi bilen, insanın damarlarında akan kan gibi damarlarında dolaşan ve her an insanı uyutmak ve Kur'an hakikatlerini unutturmak üzere insana vesvese veren bir varlıktır. İşte bunu bildiği için Rabbimiz Kur'an'ı gönlüne ve hayatına yerleştirmiş müminler için bu hususu defaatle Kur'an'da zikretmiş ve devamlı unutan, devamlı aldatılmaya müsait olan tağutların, şeytanların ve şeytanilerin, nefsin istek ve arzularının bombardımanı altında olan insanoğlunun unutkan bir varlık olduğunu bildiği için Rabbimiz Kur'an'da defaatle لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz? لِقَوْمِ يَتَذَكَّرُونَ zikretmez misiniz, anmaz mısınız, hatırlamaz mısınız, hatırınızda tutmaz mısınız? لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ bilmez misiniz, bilen kavimler için? لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ fıkh eden, hikmetle, ferasetle, basiretle bakan müminler için bu Kur'an'dan, bu ayetlerden ibretler çıkarmaz mısınız diye defaatle Kur'an'da Rabbimiz unutkan bir varlık olmamız hasebiyle tağutilerin bu algı yönetimi ve manipülasyonuna karşı bizleri teyakkuzda diri bir halde olmaya çağırmış ve Kur'an defaatle bize düşünmez misiniz, akletmez misiniz diyerek uyarılarda bulunmuştur. İşte peygamberlerin de bir görevi tezekkürdür kardeşler. Kur'an'ın bir diğer ismi de aynı zamanda zikir değil midir? Tezekkür hatırlamak anlamına gelir. Kur'an ve peygamber insanları unuttukları şeyleri defaatle hatırlatmıştır. Çünkü insan gerçekten unutan bir varlıktır. Rabbimiz Taha suresinde buyurduğu gibi estağfirullah, gerçek şu ki bundan önce Adem'e bir emir, ahit verdik ama o unuttu ve biz onda bir azim de bulamadık dedi. Babamız böyleydi. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Unutkanlık, dostunu, düşmanını hemen unutan. Kur'an hakikatleri kendisine hatırlatıldığında o an manevi bir atmosferle coşup ama 5 dakika sonra tekrar eski haline dönen bir millet. Ve özellikle bulunmuş olduğumuz teknolojik çağda devamlı gündem değiştiren, devamlı algı değiştiren, devamlı insanların algılarını kendi çıkarları doğrultusunda kendi dikkatleri üzerine çekecek olan küresel tağuti düzenlerin kontrolünde olan bir medyaya sahip olmamız hasebiyle bugün müminler ve muvahhidler Kur'an hakikatlerinden çok sıkça koparılan bir süreç içerisindedir. Algı yönetimi ve manipülasyonla ilgili Mekke'de nazil olan ayet-i kerimelere baktığımızda aynen Mekke aristokratlarının yönetmiş olduğu tağuti meclisi andıran Firavun, Firavun'un sarayı, avaneleri, sihirbazları, Karun, Bel'am, Samiri ve Haman örnekliği de çok dikkate şayan, çok çarpıcı örneklerden bir tanesidir. Çünkü Firavun düzeninde de din adamlarının ve siyasi otoritenin işbirliğiyle oluşturulmuş bir algı, bir tağutu rejim vardı. Kutsal otorite olarak tabir edilen Haman, sihirbazlar ve Firavun, halkı yönlendirmede, Musa aleyhisselamın getirmiş olduğu hakikatlerin üstünü örtmede, tevhid davetinin yayılmasının önünü kesmede ciddi bir ortaklık idi. Din adamları ve siyasi otorite aynı o günde olduğu gibi Musa aleyhisselamın döneminde veyahut da Peygamber aleyhisselamın döneminde olduğu gibi bugün de aynı tazelikle, ki sünnetullah'tır bu, aynı güncellikle devam etmekte ve belirlenmiş bir zümrenin yönetim ve imtiyazı elinde tutulan, sorgulanması yasaklanan,
aleyhinde fikir ve görüş

0: beyan edilmesi yasaklanan resmi ideoloji o günde olduğu gibi bugün de dünyada halklarını sömüren küresel tağutlar tarafından da gündeme gelmekte ve insanlar bilinçli bir şekilde Kur'an hakikatlerinden uzaklaştırılmakta. Bakınız, örneklere baktığımızda Kur'an'da geçen Firavun ve sihirbazlarıyla Hazreti Musa arasındaki olay algı yönetiminin siyasal otoriteler tarafından kullanılıyor oluşunu belgelenmesi açısından çok önemli bir örnektir. Olay bize halkın gözünün boyanması için siyasal otoriteye hizmet eden bir sihirbazlar zümresi olduğunu da göstermektedir. Gerçekten Musa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu tevhid davetinin önüne geçebilmek için halkın dikkatinin farklı alanlara çevrilmesi, halkın Musa Aleyhisselam'ın getirdiği tevhid hakikatlerinin görmesinin önüne geçilmesi, algılarının tağutlar yani Firavun ve sarayının çıkarları doğrultusunda halkın algılarının dizayn edilmesi ve Musa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu tevhid hakikatlerinin manipüle edilmesi gerekirdi. İşte bu çalışmayı Firavun sihirbazları eliyle çok güzel yapıyordu. Sihirbazlar 7/24 ekranlarda görsel olarak insanları zevki sefaya, eğlenceye, gününü gün etmeye, ekranlarda yani meydanlarda halkın dikkati değiştirilmeye, farklı yöne çekilmeye, bir türlü Musa Aleyhisselam'ın getirdiği tevhid hakikatlerinin düşünecek fırsat bulamamaya imkan sağlayacak zemini Firavun o dönem sihirbazları, medya sihirbazları eliyle yapıyor ve Musa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu daveti de manipüle etmeye çalışıyordu. Çünkü Firavun kendi otoritesini, kendi gücünü tahkim etmek ve kendi sarayındaki ideolojisinin batıl ve küfür olduğunu, insanları sömüren, aldatan, zulmeden bir düzen olduğunun insanlar tarafından bilinmesini istemiyor. Halkın kendi sarayına, kendi düzenine razı olmasını, Musa Aleyhisselam'ın getirdiği bu ayrılıkçı, bu kendi düzenini, sarayını sarsıcı davetinin insanlarla buluşmasını istemiyor ve bunu da ekranlarda yani meydanlarda sihirbazlarının insanların gözlerini boyayıcı bir dizi uygulamalarla sağlıyordu. Bu olay, bu hadise bize şunu gösteriyor ki Firavun'un ve tüm firavuni düzenlerin krallığını sürdürebilmek için sihirbazlardan yararlanma ihtiyacı, sihirbaz medyadan yararlanma ihtiyacı, zulme, adaletsizliğe ve sömürüye dayalı siyasal sistemlerin bunu devam ettirebilmesi için halkı yanıltmalarının, aldatmalarının gerekli olduğu bilinci o günde olduğu gibi bugün de devam ettiğini göstermektedir. Ve o günde olduğu gibi halkın bilgiye ulaşma, doğru habere ulaşma özgürlüğü, yani doğru haberden kastımız Kur'an'dır. Çünkü ve kulil hakku min rabbikum, hak ancak, doğru haber ancak Allah'tan gelendir. Hak gelmiştir, batıl zahir olmuştur, yok olmuştur. Çünkü batıl her dönemde zahil olmaya, yok olmaya mahkumdur. İşte halkın doğru haber alabilmesi için o gün sihirbazlar, Haman ve Karun, Firavun'u düzeni ayakta tutabilmek için nasıl çaba sarf ettiyse, bugün de tağuti düzenlerin ayakta kalabilmesi adına çaba sarf eden, resmi ideolojilerin, Kur'an dışı hükümlerin, yasaların ayakta kalabilmesi ve insanların da daha rahat sömürülebilmesi için aynı Haman yani sihirbazlar yani medya kuruluşları, küresel tağutlar çaba içerisine girmiş ve insanların Kur'an hakikatleriyle buluşmasının önüne geçerek tevhid davetçilerinin önünü kesmeyi amaçlamışlardır. Ve bunda aşılamaz bir duvar, aşılamaz bir engel haline gelen şu husus vardır ki bunu da zikrederek artık bize ayrılan sürenin sonuna doğru geleceğiz. O da şudur: bugün insanların gerçekten Kur'an hakikatiyle buluşabilmesi ve gerçekleri hakkıyla görebilmesinin önünde bir taş duvar gibi engel olan şu kayda vardır ki, asla Kur'an'ı anlayamam görüşü. Ben Kur'an'ı okursam Kur'an'ı anlayamam öngörüsü veyahut da ben Kur'an'ı anlayamam aldanmışlığı yüzünden Kur'an'la buluşamayan insanlar, Kur'an'ı idrak etmek için tefekkür edemeyen insanlar maalesef tağutilerin bu algı yönetimi ve manipülasyonuna aldanmış ve hakkıyla İslam'ı anlayamadığından dolayı yığınlar haline gelmiş, idrak edemeyen, düşünemeyen, üretemeyen, fehmedemeyen, feraseti ve basireti kısıtlı kitleler olarak çoğunluk da olsa batıl tarafında saf tutmuşlardır. Değerli Özel FM dinleyicileri, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta Darun Nedve ve Darun Nedve çıkarlarına uygun hareket eden aristokrat üyelerinin Kur'an ayetlerini ve tevhid davasını manipüle etme çabaları, Kur'an hakikatleriyle kitlelerin buluşmasını engellemek için İslam davasını ve davetçilerinin pozisyonunu manipüle etme çabalarını ve Mekke'deki cahiliye toplumunun bunu çok çabuk kabullenerek Kur'an ile arasına giren, Kur'an'ın anlaşılması ile arasına giren bu resmi ideoloji müntesiplerinin başlatmış olduğu bu stratejik derinsel çabanın, bu algı operasyonunun oyuncağı olmuş Mekke müşriklerini, toplumunu, cahiliye toplumunu gördük, analiz ettik ve inşallah da dilimiz döndüğünce de günümüzde güncelleştirmeye çalıştık. Rabbim Allah Azze ve Celle çabalarımızı, gayretimizi kendi rızasına uygun bir şekilde hakkıyla ortaya koyabilmeyi, Kur'an'ı ve Resulullah'ı hakkıyla tanıyabilmeyi, hayatımızda yaşayabilmeyi ve rızasına uygun bir muvahhid şahsiyet olarak son nefeste kelime-i tevhid üzere bir hal ile Rabbimizin huzuruna kavuşabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 7152.
8: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
9: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Saat 16. 16. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: İnşallah İmam Hümeydi Rahimahullah'ın El-Cem'u Beyne's-Sahihayn isimli kitabını ders olarak işlemeye başlayacağız. Allah-u Teala hayırlısıyla tamamına erdirmeyi bizlere nasip eylesin. Allah-u Teala ilmimizle, öğrendiklerimizle, bildiklerimizle amel edebilmeyi bizlere müyesser eylesin. Allah-u Teala faydalı ilim öğrenmeyi, öğrendiklerimizi amele dökmeyi bizler için kolaylaştırsın. Allah Azze ve Celle bu mübarek kitabı sonuna kadar güzel bir şekilde, faydalı olacak bir şekilde ders olarak işlemeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin.
1: El-Cem'u Beyne's-Sahihayn şerhi programıyla Mahmut Varhan her cumartesi saat 21'de radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-9616 iyilikkalbi.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546-528-0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.

0: Özel FM.
1: Salihlerin bereketi. Abdullah Dâi. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla bir kısmını def'i, engellemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazl ve ihsan sahibidir diye buyurur alemlerin Rabbi Allah Teala. İmam Ebu Mansur el-Maturidi, Tevilatül Kur'an adlı meşhur eserinde bu ayet hakkında şu açıklamaları yapar. Bu kısmın yorumu hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazıları şöyle demiştir. Cenab-ı Hak, inkarcıların bir kısmını diğerlerine düşürmek ve birbirleriyle meşgul etmek suretiyle Müslümanları onlardan gelecek kötülüklerden korumuş, ayrıca inkarcıları karşı karşıya gelen düşmanlar durumuna getirmiştir. Ta ki iç işlerinden vakit bulup Müslümanlara musallat olmasınlar. Aksi takdirde yeryüzünde bozulma ve kargaşa ortaya çıkardı. Diğer bir alim ise Allah Teala'nın gönderdiği Resul ve Nebiler sayesinde inkarcıların kötülüğünü Müslümanlardan savmış ve elçileri vasıtasıyla onları korumuş olduğu kanaatini belirtmiştir. Bir üçüncü grupsa şu yorumu yapmıştır. Allah, müminlerin bir kısmında zuhur edebilecek kötülükleri diğerleriyle ortadan kaldırmıştır. Mesela Allah yolunda cihad edenler sayesinde cihada katılmayanların doğuracağı olumsuzluğu yok etmiştir. Aksi takdirde müşrikler yeryüzüne hakim olurdu. Şöyle bir fikir de ileri sürülmüştür. Cenab-ı Hak namaz kılanla kılmayanın, zekat verenle vermeyenin, hac görevini yerine getirenle getirmeyenin ve oruç tutanla tutmayanın olumsuzluğunu yok etmiştir. Yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Bu kısmın yorumunda farklı fikirler belirtilmiştir. Bunlardan biri, eğer Allah insanların bir kısmını diğerleriyle savmasaydı, onların birbirlerini öldüreceği, bir grubun diğerlerini ortadan kaldıracağı bu tarz bir harekette ise insanların bozguna uğrayıp yokluğa sürükleneceği ve dolayısıyla yeryüzü düzeninin bozulacağı şeklindedir. Diğer bir grup alim şöyle demiştir. Şayet Allah kötülüğü sanmasaydı dünyanın huzuru bozulurdu. Bu ifadede yer alan dünyanın huzurunun bozulması, orada yaşayanların huzurunun bozulması demektir. Çünkü Allah kötülüğü sanmasa müşrikler İslam'ın yayıldığı topraklara ve Müslüman milletlere galip gelirdi. Müşriklerin galip gelmesi demek Müslüman milletlerin düzen ve huzurunun bozulması demektir. Cenab-ı Hak, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı buyurmuştur. Evet, müşrikler İslam ülkesine hakim olsa camiler ve manastırlar yıkılır, bundaysa yeryüzü düzeninin bozulması anlamı vardır. Nihai gerçeği bilen Allah'tır. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur. Eğer Allah'ın insanların kimini kimiyle def etmesi, yenilgiye uğratması olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın ismi çokça anıldığı mescitler muhakkak yıkılır giderdi. Allah, kendi dinine yardım edene kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır, aziz olandır. Bu, alemlerin Rabbi Allah'ın değişmeyen sünnetidir. Yegane Rab Allah Teala, yeryüzünün huzurunu sağlayacak kullarına güç ve kuvvet verir. Onlar da Allah'a katıksız iman eden kullar olarak onun yolunda cihad ederler. Yeryüzünü karasıyla, deniziyle ifsad eden bozguncularla savaşır, bu savaşları fitneden eser kalmayıncaya kadar devam eder. Bozguncuların egemenliği yok olur, sesleri kesilir ve yeryüzü barışına kavuşup huzur bulur. Yeryüzünde galip gelecek Allah taraftarlarıdır. Yani hiç şüphesiz salihler, fasıklara ve facirlere galip gelip bozulan huzuru yeniden meydana getirip insanlık alemine sunacaktır inşallah. İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhakkak ki yüce Allah salih bir kişi sayesinde komşularından 100 hane halkının üzerinden belayı def eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şu ayeti okudu. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla bir kısmını def'i, engellemesi olmasaydı yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. İbn Abbas radıyallahu anhüma bu ayet hakkında şöyle der: Yüce Allah namaz kılan kişinin hürmetine namaz kılmayanın, hacca giden kişinin hürmetine hacca gitmeyenin, zekat veren kişinin hürmetine de zekat vermeyenin üzerinden belayı def eder. Mücahit rahmetullahi aleyh aynı ayeti açıklarken şöyle söyler: Eğer Yüce Allah İyiler hürmetine günahkarlardan geriye kalan başka şeylerle, başka kişiler hürmetine de başka kişilerden belayı def etmeseydi, insanların helak olmasıyla yeryüzü bozulurdu. Katade rahmetullahi aleyh ise şöyle der: Yüce Allah kafirle mümini imtihan eder. Mümin dolayısıyla da kafiri afiyette kılar. Merhameti yaratan, merhametlilerin en merhametlisi alemlerin Rabbi Allah Teala, muvahhid mümin, Müslüman, salih, sadık ve muttaki kullarına böyle değer vermiş, onların hatrını ve kadrini böyle yüceltmiştir. Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Nebi olarak Muhammed'e razı olmuş muvahhid mümin kullarından razı olan ve onları seven Allah Azze ve Celle, onların vasıflarını şöyle beyan buyurur: Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk, rüşt, sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Kim ihsanda bulunan biri olarak yüzünü, kendini Allah'a teslim ederse artık gerçekten o kopmayan bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a vardır. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak dosdoğru namaz kılarlar, zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Allah Teala bu kullarına olan sevgisini ve rızasını şöyle beyan buyurur: Allah kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşıysa güçlü ve onurlu, Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın fazlıdır, dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. İman edip salih amellerde bulunanlarsa işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruhla desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Orada süresiz olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar felah, umutlarını gerçekleştirip kurtuluş bulanların ta kendileridir. Ve bir kutsi hadis.

diye her ne isterse muhakkak onları da kendisine ihsan ederim. Bana sığınmak isteyince de muhakkak kulumu sığındırır, korurum. Ehl-i sünnet itikadında bu konu şu şekilde beyan olunmuştur. Müminlerin tümü Rahman, Allah'ın velisi, dostudur. Allah katında en değerlileri ise daha itaatkar olanları ve Kur'an'a en çok uyanlarıdır. İmam Tahavi'nin Akide Risalesi'nin meşhur şerhlerinden biri olan Baberti şerhinde şunlar kaydedilmiştir. Bunun delili şu ayettir. Allah, iman edenlerin velisi, dostu ve destekleyicisidir. Veli kelimesi fail anlamda, fail veznindedir. Yani Allah, müminlerin işlerini üzerine alır ve onlara yardım eder. Kendilerine destek olur, yardım eder, başarı verir, marifete hidayet eder. Böylece onlara yaklaşır. Onların en değerlilerinin Allah'a en itaatkar olanları olduğunun delili şu ayet ve şu hadistir. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün, kerim olanınız ırk ya da soyca değil, takvaca en ileride olanınızdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arap'ın Arap olmayana, beyazın siyah olana takva dışında hiçbir üstünlüğü yoktur. Kur'an'a tabi olmak, itaatkar ve takvalı olmanın delilidir. Yeryüzünün neresinde olursa olsun Allah katında değer verilen kullar muvahhid mümin, muttaki Müslüman olan salih şahsiyetlerdir. Kendileri makbul ve duaları makbul olanlardır. Bu sadık kulların bereketine Allah Teala yeryüzünü bereketli kılar ve afetlerden korur. Vehb bin Münebbih rahmetullahi aleyh anlatır. Havariler İsa aleyhisselama, "Ey İsa, kendilerinde hiçbir korku ve kederin olmadığı Allah dostları kimlerdir?" diye sormuşlar. İsa aleyhisselam şöyle demiştir. Onlar, insanlar dünyanın zahirine bakarken dünyanın batınına bakanlar. İnsanlar dünyanın önünü düşünürken sonunu düşünenler. Kendilerini öldürmesinden endişe ettikleri şeyi, nefislerini öldürenler, kendilerini er geç terk edeceğini bildikleri her şeyi terk edenlerdir. Az bir dünyalığı bile çok görenlerdir. Dünya hakkında konuşmayı vakit öldürme olarak kabul edenlerdir. Sevinçleri dünyadan yana çektikleri sıkıntı ve dertler kadarıyladır. Dünya nimetlerine yüz vermekten, haksız yoldan elde edilecek dünyalıktan uzak duranlardır. Yanlarında eskiyen dünyayı yenilemezler. İçlerinde harap olmuş dünyayı imar etmezler. Kalplerinde ölmüş dünyayı diriltmezler. Dünyayı yıkıp ahiretlerini iman ederler. Baki kalacak şeyler karşılığında dünyayı satarlar. Dünyayı reddeder ve buna sevinirler. Dünyayı satar ve bu satışlarından kazançlı çıkarlar. Dünyalıkların yok ettiği insanlara ölü gözüyle bakarlar. Hayatı anmaktan uzak durup ölümü konuşmayı severler. Yüce Allah'ı severler. Yüce Allah'ın nuruyla aydınlanır ve başkalarını aydınlatırlar. İlginç halleri vardır ve tuhaf şeyler bunlardadır. Kitap bunlarla ayakta durur. Onlar da kitapla ayakta durur. Onunla konuşurlar. Kitap onlardan bilinir ve onlar da kitapla bilinirler. Eriştikleriyle beraber bir nimet, umduklarından başka bir güven, sakındıklarından başka bir korku bilmezler ve tanımazlar. Böyle tarif ediyor Allah dostları olan salih muvahhid müminleri, Allah'ın kulu ve Resulü İsa aleyhisselam. Rabbimiz Allah Teala bu muvahhid mümin salih kullarının özelliklerini şöyle beyan buyurur. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü, misakı bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer ve kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü, rızasını isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler. Ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar bu yurdun, dünyanın güzel sonucu, ahiret mutluluğu onlar içindir. Onlar Adin cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve soylarından salih davranışlarda bulunanlar da Adin cennetlerine girerler. Melekler onlara her bir kapıdan girip şöyle derler. Sabrettiğinize karşılık size selam.

dünya yurdunun sonu ne güzeldir. Allah'ın ahdi. Hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de onlar evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Ya da bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Bizse onlardan sonra gelme bir kuşağız. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz için. İşte biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. Umulur ki dönerler. İnsan kullarının yegane Rableri Allah Teala'ya verdikleri ahdi böyle beyan buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kendilerine hatırlatıyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, Rabbimizsin. Şahit olduk. İşte dünya hayatında şahit olup tasdik ederek iman ettikleri bu hakikate sadık kalanlar Allah'ın muvahhid mümin kullarıdır. Onlar bu ahdin, bu misakın gereğini yerine getirir. Allah'tan başka Rab, Melik ve İlah kabul etmezler. Her kim ya da kimler Allah'tan başka Rab, Melik ve ilah olduklarını söylüyor veya egemen bulundukları ülke halkları onları bu makamda görüyor yahut kendilerini bu mevkilere çıkarıyorlarsa da muvahhid müminler bu sahte ilahların, bu yalancı Rablerin bütününü neye mal olursa olsun reddeder ve diğer insanları da bu konuda hakka dönmeleri, batıldan tevbe etmeleri için uyarır. Tebliğ ve davet vazifelerine ara vermeden devam ederler. Yegane Rableri Allah Teala'ya verdikleri sözlerinde durur, bunu asla bozmazlar. Yegane Rab, Melik ve İlah Allah Teala ne emretmişse kendilerine verilen imkan ölçüsünde yerine getirir, her konuda hayat örnekleri olan Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ölçüsünce davranmaya çalışırlar. Zaten kendilerinden istenen kulluk vazifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini esas kabul edip ona göre yaşamalarıdır. Dünyadaki hayatlarını hesap gününü düşünerek ve ona hazırlanarak düzenlerler. Bu katıksız imanla dosdoğru namaz kılar, hak üzere sabit kalmada sabreder ve kendilerine Rablerinin verdiği rızkı diğer insanlarla paylaşır, açıktan ve gizliden infak ederler. Allah yolunda infaka devam ederken kötülükleri iyilikle savar, yeryüzünü fitneden ve ifsattan temizlemeye gayret eder, insanlık aleminin huzurunu ve barışını sağlamaya gayret ederler. Elbette ki bunun gerçekleşmesi için bütün yeryüzüne Allah'ın ahkamının hakim olması, Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesi ve egemenliğin tamamıyla Allah'a ait olması gereklidir. Allah, yeryüzünde yaşayan insan kullarının yaratıcısı ve emredicisidir. Alemlerin Rabbi Allah Teala'nın kendilerinden razı olduğu, dualarına icabet ettiği ve sevdiği kullar bunlardır. Bu salih kulların Rableri Allah katında değerleri büyük, hatırları sayılıdır. Şureyh bin Ubeyd rivayet eder. Irak'ta bulunan Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın yanında Şamlılar zikredilince ''Ya emirul müminin onlara lanet et'' dediler. Ali hayır karşılığını verdi ve şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Abdallar Şam'dadır ve 40 kişidir. Bunlardan biri öldüğü zaman Allah diğer insanlardan biriyle onun yerini doldurur. Onlardan dolayı yağmur iner. Onlardan dolayı düşmana karşı yardım edilir ve onların hürmetine Şamlılardan ilahi azap kaldırılır. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yeryüzünde Halilur Rahman, İbrahim gibi olan 40 kişi hiç noksan olmaz. Onlar sayesinde size yağmur yağdırılır ve yardım edilir. Zafere erersiniz. Biri öldüğü zaman Allah onun yerine başkasını gönderir. Katade rahmetullahi aleyh der ki, Hasan el-Basri'nin onlardan olduğu hususunda şüphemiz yoktur.
İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ümmetimden her zaman kalbi İbrahim'in kalbi gibi olan 40 kişi bulunur. Allah onların sayesinde insanlar üzerinden belayı def eder. Bunlara abdal denilmektedir. Onlar bu dereceye ne namazla, ne oruçla ve ne de sadakayla erişemezler. Sahabe, ya Resulallah, bu dereceye nasıl ulaşırlar diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cömertlik ve Müslümanlara karşı samimi olmakla cevabını verdi. Beyan edilen delillerden apaçık anlaşılan, yeryüzünde yaşayan salih şahsiyetlerden dolayı Allah Teala merhamet etmekte ve rahmetini göndermektedir. Salih kişilerin yani muvahhid mümin Müslüman, muttaki mütevazı ve sadık şahsiyetlerin Allah katındaki dereceleri, hatırları ve hürmetleriyle yeryüzü bereketlenmektedir. Şu hadis-i şerifler bu hakikati beyan eder. Malik bin Ubeyd ed-Dueli, babası kanalıyla dedesi Musafi ed-Dueli'den bildirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Eğer yeryüzünde Allah'ın rükû eden kulları, süt emen bebekler, otlayan hayvanlar olmasaydı, üzerinize azap yağdırır ve sizi helak ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Acele davranmayın, şunu iyi bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Eğer süt emen çocuklar, beli bükük rükû eden yaşlılar, otlayan hayvanlar olmasaydı, üzerinize azap sel gibi inerdi. Yeryüzünde Allah'a güvenip dayanan, yalnız Allah'tan yardım bekleyen ve Allah'tan başka hiçbir sığınağı olmayan kulların bereketiyle bereketlenmekte, azaptan ve felaketten korunmaktadır. Rabbimiz Allah Teala, muvahhid mümin, sadık ve salih kullarına değer vermekte, onların derecelerini yüceltmekte, hayırlarına kıymet verip hürmetlerini saymakta. Çünkü onlar Rableri Allah'ı sevmekte, ondan razı olmakta, Allah da onları sevip onlardan razı olmaktadır. Bu salih ve sadık muvahhid mümin kullar Allah'ın çağrısına icabet etmiş, dosdoğru davranmış, emrolunduklarını hayat önderleri ve örnekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ölçü alarak yerine getirmeye gayret etmişlerdir. Onlar kulluk vazifelerini yerine getirince Allah Teala onların dualarına icabet ederek diledikleri hayırlı, iyi ve güzel olanları kendilerine bağlamış, üzerlerine bereketini indirmiş, rahmetiyle kuşatmıştır. Bu bereket ve rahmetten yeryüzü mahlukatını da faydalandırmıştır. Şöyle buyurur yegane Rabbimiz Allah Teala. Kullarım beni sana soracak olurlarsa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşat, doğru yolu bulmuş olurlar. Alemlerin Rabbi Allah'a katıksız iman etmiş ve onun çağrısına uymuş, emrine tabi olmuş, Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine itaat ederek üzerine düşen kulluk vazifesini yerine getirmiş, muvahhid mümin kulların duasına icabet eden yegane ilahımız Allah Teala, onların hürmetine bereket ve rahmetini indirip belaları üzerlerinden kaldırmakta, azabı def etmektedir. Yeryüzünün neresinde olurlarsa olsun, erkek olsun, kadın olsun, muvahhid müminler birbirlerinin kıymetini bilmeli, birbirlerinin velileri olduklarını ve müminlerin kardeşler kılındıklarını şuurlu olarak idrak ederek gereğini yapmalılar. Allah'ın katında kıymetli ve hürmetli olanların birbirlerinin yanında da kıymetli ve hürmetleri olması üzerlerindeki haklarındandır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'yi tavaf ettiği esnada şöyle söylediğini gördüm. Ey Kabe, sen ne güzelsin ve senin kokun ne güzeldir. Senin azametine ve senin kutsallığının azametine hayranım. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki
müminin hürmeti Allah katında senin hürmetinden şüphesiz daha azametlidir. Müminin malının, kanının ve onun hakkında ancak iyi zan beslemek kutsallığı seninkinden üstündür. Aklını kullanan bir topluluk için. Abdullah Dâi, Salihlerin Bereketi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
1: Özel efem.
2: Üzülme birçok hat.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Güzel efendim.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
7: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Muhakkak Allah inkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar ne de doğru bir yola eriştirir. Onları ancak cehennemin yoluna iletecek ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakla geldi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

0: var, dikilecek bir sancak var.
1: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
15: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 18.
4: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net. Mescid-i Aksa'nın gizemli tarihi ve inanılmaz sırları. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın cinlere yaptırdığı o gizemli yapı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 120 bin peygambere namaz kıldırdığı sırlı mabet. Miraç mucizesine tanıklık eden, gökyüzüne açılan eşsiz manevi bir kapı. Bir rekat namazın 50 bin kat faziletli olduğu o ibadethane. Kudüs'ün kalbinde dimdik duran, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan kutlu yapı. Asırlardır milyonların gözyaşları ve dualarıyla süslenen eşsiz mekan. Göz kamaştıran, mimarisi ve maneviyatıyla ilham kaynağı olmuş bir hazine. Mescid-i Aksa.

Orta Doğu'nun Kenan bölgesinde yer alan Kudüs, İslam için oldukça ehemmiyetli ve kutsal bir şehirdir. Kur'an-ı Kerim'de mübarek, şerefli, değerli, sadakat ve selam yurdu olarak zikredilir. İlk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana peygamberlerin durağı ve meskeni olan şehir. Pek çok mucizeye tanıklık etmiş ve daha nice mühim hadiseye şahit olmuştur. Ayrıca peygamberlerden bazılarının ibadet yeri olarak kullandıkları mekanlar da bu bölgededir. Esenlik, barış ve selametin yeryüzünde en güzel şekilde tecelli etmesi gereken yerlerden biridir. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olması, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'dan Miraç'a çıkarılması sebebiyle büyük önem arz eder. Ayrıca Mescid-i Aksa, üç büyük dinin ortaklaşa mukaddes bildiği bir merkezdir. Mescid-i Aksa, çevresindeki tevhid mücadelesi de oldukça yoğun ve çetindir. Başlangıçta Beyt-i Makdis diye bilinen bu mabedin ismi sonradan Mescid-i Aksa oldu. Fazileti bakımından üç büyük mescitten biridir. Bu üç mescidin birincisi Mescid-i Haram, Kabe, ikincisi Mescid-i Aksa, üçüncüsü ise Mescid-i Nebevi'dir. Mescid-i Aksa'nın kelime anlamı. Mescid-i Aksa'nın asıl adı Arapça Beytul Makdis olup mukaddes ev demektir. Kurulduğu ilk andan beri taşıdığı bu ad sonradan şehrin tamamını kapsamını almıştır. Şehir için Müslümanların benimsediği Kudüs adı da aynı kökten gelmekte ve aslında şehri değil mabedi ifade etmektedir. Mabedin Mekke'ye olan uzaklığından dolayı Arapça uzak anlamına gelen Aksa kelimesi kullanılmış ve Mescid-i Aksa olarak anılmaya başlanılmıştır. Mimari özellikleri. Genel yapı Mescid-i Aksa dikdörtgen planlı bir alana sahiptir ve içinde çeşitli dönemlerde inşa edilmiş yapılar bulunur. Bu yapılar arasında en dikkat çekeni altın kubbesiyle tanınan Kubbetüs Sahre'dir. Mescid-i Aksa'nın dört köşesinde yer alan dört minaresi bulunmaktadır. Bu minareler farklı dönemlerde inşa edilmiş olup İslam mimarisinin çeşitli üsluplarını yansıtır. Mescid-i Aksa'nın tarihi Beyt-i Makdis'in inşası. Hazreti Davud aleyhisselam Allah'ın emriyle Beyt-i Makdis'in inşaatını başlatmış fakat tamamlamadan vefat etmiştir. Bunun üzerine M.Ö. 967 veya 953'te Hazreti Süleyman aleyhisselam cinleri topladı. Kur'an'da Hazreti Süleyman aleyhisselamın emrinde çalışan cinlerin mihraplar, heykeller, havuzlar kadar genişleyenler ve sabit kazanlardan ne dilerse yaptıkları bildirilir. Onlarla beraber Beyt-i Makdis'in inşasını devam ettirdi. Etrafına da 12 mahallesi olan bir şehir kurdurdu. İçinde mukaddes emanetlerin ve Tevrat levhalarının bulunduğu tabutta da bu mescitte bulunmaktaydı. Ahdi Atik'in verdiği bilgiye göre mabet büyük bir törenle açılmış, bu sırada görülen bazı olağanüstü haller karşısında İsrailoğulları taş zemin üzerinde secdeye kapanmışlardır. Yine kitapta Hazreti Süleyman aleyhisselamın 22 bin öküz, 120 bin koyun kurban ettiği ve bir hafta süreyle bayram yapıldığı rivayet edilmektedir. Beyt-i Makdis, Hazreti Süleyman aleyhisselamın vefatından sonra muhtelif zamanlarda birkaç kez tahrip olmuştur. Nitekim M.Ö. 586'lı yıllarda Buhtun Nasır yani Nabukednazar Kudüs'e girdi ve şehri yaktı. Mescid-i Aksa'nın mücevherlerini alıp Babil'e götürdü. Beyt-i Makdis uzun yıllar harabe halinde kaldı. Persler Babilleri yenip Yahudilerin tekrar eski topraklarına dönmelerine ve mabedi yeniden yapmalarına izin verince M.Ö. 515'te
Mabet ikinci defa yapıldı. Ancak milattan sonra 70 senesinde Romalılar mabedi yakıp yıktılar. Mabedin yeri uzun süre boş kaldı. Ancak bu mübarek mekan yine de bir mabet olarak biliniyor ve kalıntıları korunuyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anha Kudüs'ün anahtarını teslim aldığında kendisi de bizzat çalışarak Mescid-i Aksa'nın Hristiyanlık döneminde molozlar altında kalmış olan yerini temizletip Sahre'nin güneyindeki düzlükte cemaate namaz kıldırmıştır. Daha sonra da buraya bir mescit yaptırmıştır. 691'de Emevi halifesi Abdülmelik, Peygamber Efendimizin Miraç'ta ayağını bastığı yere Kubbetüs Sahra'yı, yanına da Mescid-i Aksa'yı yaptırmış. İnşaat oğlu 1. Velid zamanında tamamlanmıştır. Mescid-i Aksa günümüze gelene kadar pek çok tamirat ve tadilat geçirmiştir. Diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyurulmaktadır. Hazreti Süleyman, Beytül Makdis'i bina ettiği zaman Allah'tan kendisine 3 imtiyaz vermesini istedi. İlahi hükme muvafık düşecek hüküm verme melekesi, yani verdiği hükümlerin Allah'ın razı olduğu hükümler olmasını talep etti ve bu ona verildi. Kendisinden sonra kimseye verilmeyecek bir saltanat talep etti. Bu da ona verildi. Mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sırf namaz kılmak için gelenlerin oradan çıkarken annelerinden doğdukları gündeki gibi bütün günahları affedilmiş olarak çıkmalarını istedi. Bu duası da kabul edildi.

0: Kıble Mescidi. Kıble Mescidi, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan ve Mekke'den en uzaktaki cami anlamına gelen bir ibadet yeridir. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde Kudüs fethedilince oraya giden halife bir gece vakti Beytül Makdis'e girdi ve bütün gece orada namaz kıldı. Sabah olunca ezan okutarak cemaatle namaz kıldı. Bundan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh Kabul Ahbar'ı çağırarak Müslüman mescidinin nerede yapılabileceğini sordu. Kab, kayaya işaret etti ve hatta bunun kıble olmasını istedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona İslam kıblesinin Kabe olduğunu hatırlattı. Fakat Beytül Makdis'in mukaddes hatırasına da bir mescit yaptırdı ve kıblesini Kabe tarafı olarak tespit etti. Burası daha sonra Kubbetü's Sahra'nın yeri oldu. Emeviler döneminde Halife Abdülmelik bin Mervan tarafından 690 ve 691 yıllarında Kıble Mescidi yeniden inşa edilmiştir. Bu dönemde yapı taş malzeme kullanılarak genişletilmiş ve yaklaşık 3000 kişiyi ağırlayacak şekilde büyütülmüştür. Ancak Kudüs'te meydana gelen depremler nedeniyle Kıble Mescidi defalarca zarar görmüş ve yeniden inşa edilmiştir. Özellikle 746 yılında yaşanan büyük bir deprem sonrasında Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur tarafından 771 yılında mescidin yıkılan kısımları yeniden inşa edilmiştir. Buna rağmen 774 yılında başka bir deprem yapının büyük kısmını tahrip etmiştir. 1033 yılında gerçekleşen bir depremde ise daha geniş çaplı tahribat olmuş ve Kıble Mescidi büyük ölçüde yıkılmıştır. Bu yıkımın ardından 1034 ve 1036 yılları arasında mescit yeniden inşa edilmiştir. 1099 yılında 1. Haçlı Seferi sırasında Kudüs'ü ele geçiren Haçlılar Kıble Mescidini kiliseye çevirmiş ve içerisindeki İslami simgeleri değiştirmişlerdir. Bu dönemde mescit tapınak şövalyelerinin merkezi olarak kullanılmıştır. 1187 yılında Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesiyle birlikte Kıble Mescidi tekrar cami olarak ibadete açılmıştır. Selahaddin Eyyubi, mescidin İslami kimliğini yeniden tesis etmiş ve yapıyı restore ettirmiştir. Mescid-i Aksa'daki mihrap duvarı, kalem işi süslemeler, yıldızlar ve çinilerle bezenmiştir. Özellikle Selahaddin Eyyubi döneminde eklenen ceviz ağacından yapılmış sedef kakmalı minber dikkat çekicidir. Memlükler ve Osmanlılar döneminde de Kıble Mescidi çeşitli onarımlardan geçirilmiştir. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman ve II. Mahmut dönemlerinde mescidin kandil ve halıları yenilenmiş, II. Abdülhamit döneminde ise mescidin içindeki desenler ahşap levhalar üzerine oyulmuş, asma yaprağı ve ince dallardan oluşan çeşitli bitki motifleriyle süslenmiştir. 1969 yılında sapkın bir Yahudi tarafından gerçekleştirilen kundaklama sonucu Kıble Mescidi'nin eşsiz sanat ve tarihi değeri olan minberi yanmıştır. Bu olayın ardından tarihi eser aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır. Günümüzde Kıble Mescidi, Mescid-i Aksa Külliyesi'nin bir parçası olarak ibadete açık olup, İslam dünyası için büyük bir öneme sahiptir.
1: Kubbetü's Sahra, Mescid-i Aksa'nın hemen kuzeyinde bulunur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı zaman atını bağladığı kayanın ve Hacer-i Muallak diye anılan kayanın üzerini örtecek şekilde inşa edilmiştir. Sahra kelimesi de kaya anlamına gelir ve Kubbetü's Sahra ismi bu kayaya izafeten verilmiştir. 691'de Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan'ın inşa ettirdiği yapı 1027'de yıkılınca aynı şekilde yeniden inşa edilmiştir.

Mescid-i Aksa ve Kubbetüs Sahra'nın ayrımı. Mescid-i Aksa ve Kubbetüs Sahra halk arasında sıkça karıştırılmaktadır. Oysa bu iki yapı farklıdır. Ancak birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Mescid-i Aksa, 145 dönümlük geniş bir alanı kapsayan bir külliyenin adıdır. Bu külliyenin içerisinde El-Aksa Camii, Kubbetüs Sahra ve diğer birçok yapı bulunmaktadır. Kubbetüs Sahra, Mescid-i Aksa külliyesinin ortasında yer alan ve altın kubbesiyle tanınan bir yapıdır. Mescid-i Aksa'nın bir parçasıdır. Ancak onun tamamını ifade etmez. Bu ayrım, Kudüs üzerine bilimsel çalışmalar yapan tarihçiler tarafından da sıkça vurgulanmaktadır. Süleyman Mabedi, Yahudi inşasına göre yerini Tanrı'nın seçmiş olduğu ve onun istemesiyle Kral Süleyman tarafından yaptırılan Kudüs'teki mabettir. Bu mabedin Yahudiler nezdindeki adı Bet Hamikdaş'tır. Yani kutsal ev demektir. Birçok defa tahribata uğrayan ve en son milattan sonra 70 yılında tamamen yıkılan Süleyman Mabedi'nden geriye bugün sadece ağlama duvarı olarak da anılan Batı Duvarı kalmıştır. Bu duvarda bugün Mescid-i Aksa ile bitişik durumdadır. Süleyman Mabedi'nden kalan Batı Duvarı Yahudiler için önemlidir. Adı İbranice'de Kotel'dir. Yahudiler bu duvarın önünde mabedin durumu için ağıt yakarlar ve en kısa zamanda yeniden inşa edilmesi için dua ederler. Yahudiler 1967 yılındaki savaş sonucunda Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni tekrar inşa etmemişlerdir. Bunun iki nedeni vardır. Bunlardan biri Müslümanların tepkisi, diğeri ve en önemlisi Yahudiliğin Mesihçi karakteridir. Ortodoks Yahudiliğe göre Süleyman Mabedi'nin yeniden inşa edilmesi Mesih'in gelmesine bağlıdır. Mesih'in gelmesinden önce girişilecek böyle bir faaliyet, kimi dini otoritelerin tepkisini çekecek, din ile devlet karşı karşıya gelecektir. Bu nedenle tamamı olmasa da bazı dini çevreler şimdilik Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa etme teşebbüsünde bulunmaktan kaçınmaktadırlar. Ancak pek çok din adamı yanında Siyonistlerin büyük ekseriyeti bu görüşü paylaşmamaktadır. Mescid-i Aksa denilince akıllara genelde Selahaddin Eyyubi'nin 1187'de Haçlıları yendikten sonra yaptırdığı altın kubbeli görkemli yapı gelmektedir. Ama orası Kubbetüs Sahra'dır. Bu yanılgı sadece Türkiye'de değil, genelde İslam aleminde de vardır.

0: Mescid-i Aksa'nın çevresindeki peygamber kabirleri. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın kabrinin Kudüs'te Siyon Dağı'nda bulunduğuna inanılmaktadır. Bu mekan hem Yahudiler hem de Müslümanlar için kutsal kabul edilir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın kabrinin yeri kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı rivayetler onun Kudüs'te babası Hazreti Davud Aleyhisselam'ın yanına defnedildiğini belirtir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kabri Kudüs'e yakın bir bölgede Eriha yakınlarındaki Nebi Musa olarak bilinen yerde olduğuna inanılır. Bu bölge özellikle Müslüman için önemli bir ziyaretgahtır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İshak Aleyhisselam ve Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın kabirlerinin de Kudüs'e yaklaşık 30 kilometre mesafedeki El Halil, Hebron şehrindeki El Halil Camii'nde İbrahim Camii bulunduğuna inanılır. Burası hem Müslümanlar hem de Yahudiler için kutsal bir mekandır.
1: Mescid-i Aksa'nın önemi. Mescid-i Aksa'nın dinimizde ulvi bir yeri ve yüksek bir fazileti bulunmaktadır. Zira o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminin ilk kıblesidir. Müslümanlar hicretin 16. ayına kadar Mescid-i Aksa'ya dönerek namazlarını kılmışlardır. Diğer taraftan İsra hadisesinin bitiş noktası ve Miraç'ın başlangıç noktası da Mescid-i Aksa olmuştur.
0: Yeryüzündeki ikinci mescid. Allah Teala şöyle buyurur: şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev, mabet, Mekke'deki Kabe'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Zer radıyallahu anh'ın bir sualine cevap olarak yeryüzünde ilk inşa edilen mescidin Mescid-i Haram, ikinci inşa edileni ise Mescid-i Aksa olduğunu beyan buyurmuştur. Kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi. Hicretten sonra Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorlardı. Bu hal hicretin 16 veya 17. ayına kadar böyle devam etti. Ancak Yahudiler bu durumdan kendilerine bir pay çıkararak üstünlük iddia ediyorlar. Bu da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek gönlünü mahzun ediyordu. Zira onun gönlündeki kıble Kabe'ydi. Bu gerçekleştiği takdirde aynı zamanda Mekke'nin fethi için ilk adım atılmış olacaktı. Bunun için ilahi müsaadenin gelmesini hasretle bekliyorlardı. Henüz bu müsaade gelmediği için Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın arzusu da düşünceden ileri gitmiyor, sabredip bekliyordu. Nihayet Recep ayı ortalarında bir pazartesi günü Resulullah aleyhissalatü vesselam Selime oğullarının mescidinde öğle namazını kıldırırken Cenab-ı Hak vahyini gönderdi. Ey Resulüm! Biz senin yüzünün yücelerden haber bekleyerek göğe doğru çevrilmekte olduğunu görüyoruz. İşte şimdi seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki ehli kitap, onun Rablerinden gelen bir hakikat olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. Bu esnada ikinci rekatın sonuna gelmiş olan Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatu vesselam derhal yönünü Kabe'ye doğru çevirdi. Cemaat de saflarıyla beraber döndüler. Hep birlikte yeni kıbleye yöneldiler. Böylece namazın diğer iki rekatı Kabe'ye doğru kılındı. Bu sebeple o mescide İki kıbleli mescit manasına gelen Mescidül Kıbleteyn denildi. Bu namazı Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ile kılanlardan biri oradan ayrıldıktan sonra bir başka mescide uğradı. Cemaat namaz kılıyordu ve tam rükû halindeydiler. Onlara "Şehadet ederim ki Hazreti Peygamberle Kabe'ye doğru namaz kıldık." diye seslendi. Bunun üzerine cemaat oldukları yerde Kabe'ye yöneldiler. Mescid-i Aksa hakkında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Hazreti Meymune'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre kendisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a "Ya Resulallah, Beytül Makdis, Mescid-i Aksa hakkında ne dersiniz?" şeklinde bir soru yöneltir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur: "Orası bir mahşer ve menşer, yani yeniden diriliş yeridir. Oraya gidin ve içinde namaz kılın. Çünkü orada kılınan bir namaz, başka yerdeki bin namaza bedeldir." Hazreti Meymune radıyallahu an, "Peki oraya girmeye gücümüz yetmezse ne yapalım ya Resulallah?" dediğinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şu cevabı verir: "Kandillerini yakmak için zeytinyağı hediye gönderin. Kim bunu yaparsa oraya gitmiş ve orada namaz kılmış gibi olur." Dönemin ashabına ve gelecek nesillere şuur kazandıracak nitelikteki bu hadis-i şerif, Mescid-i Aksa'nın Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam açısından önemini gözler önüne serer. Ona göre Mescid-i Aksa dirilişi temsil eder. İçerisinde her daim namaz kılınması ve kandilleri hiç sönmemesi gereken bir ibadet mekanıdır.

0: İsra ve Miraç Hadisesi. İsra hadisesi ile Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülen Peygamber aleyhissalatu vesselama, buradan semavata yükselme, yani Miraç şerefi bahşolundu. Gerçekten Mescid-i Aksa'ya varan Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, buradan Hazreti Cebrail'in rehberliğinde Sidretül Münteha'ya kadar çıktı. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur: kulunu Muhammed aleyhissalatu vesselamı bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir. Mescid-i Aksa ve etrafının mübarek olması ise şöyle izah edilmiştir: din ve dünya bereketiyle bereketlendirilmiştir. Etrafında yeşillikler ve ırmaklar vardır. Pek çok peygamber orada yaşamış ve bu sebeple de vahyin iniş mekanı olmuştur. İsra hadisesi sebebiyle de ayrıca bereketli kılınmıştır. Bu yolculukta Cenab-ı Hak kulu ve Resulü Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama acayip ve harikulade hadiseler göstermiştir. Ayrıca bu yolculukta Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o gece Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imam olup namaz kıldırmıştır. Resul-i Ekrem'in aleyhissalatu vesselam İsra gecesinde Cebrail aleyhisselamla birlikte bu mescide girip içerisinde namaz kıldığı da sahih rivayetlerle sabittir. Nitekim Müslim'in sahihinde yer alan ve Enes bin Malik'ten gelen bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam Kudüs'teki mescitten söz ederek şöyle buyurmuştur: Burak getirildi. O beyaz, uzun, merkepten büyük, katırdan küçük, ön ayaklarını gözünün gördüğü en son noktaya koyan bir hayvandı. Ona bindim. Nihayet Beytül Makdis'e geldim. Onu peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım ve mescide girdim. İki rekat namaz kıldım. Sonra çıktım. Cibril aleyhisselam bana bir kase şarap, bir kase süt getirdi. Ben sütü seçtim. Bunun üzerine Cibril, fıtratı seçtin dedi. Keza Müslim'in sahihinde ve daha başka hadis kaynaklarında Resulullah aleyhisselatu vesselamın Beytül Makdis'te peygamberlerden bir cemaate namaz kıldırdığı belirtilmektedir. Yeryüzünde Beytül Makdis'in dışında peygamberlerin bir araya geldiği ve namaz kıldığı hiçbir bölgenin bulunmadığı ifade edilmektedir.
1: İşgal altındaki Mescid-i Aksa. Beytül Makdis sıradan bir toprak parçasından çok daha derin anlam taşır. Onun taşı, toprağı, havası, suyu, nice peygamberlerin izlerini, dualarını ve mücadelelerini barındırır. Her bir köşesi insanlık tarihine şahitlik etmiş mukaddes bir emanettir. İslam'ın ilk kıblesi olan ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç yolculuğunda uğradığı bu belde Müslümanların nazarında dokunulmaz bir yerdir. Bu topraklara zarar vermek, saygınlığını çiğnemek ve güvenliğine el uzatmak iman edenlerin asla kabul edemeyeceği bir davranıştır. Beytül Makdis yalnızca bir coğrafya değil, aynı zamanda ümmetin şerefini ve izzetini temsil eden manevi bir mirastır. 10 yılı aşkın bir süredir hukuksuz bir şekilde İsrail tarafından işgal edilen Mescid-i Aksa Müslümanlar için büyük bir sınavdır. Bu sınav yalnızca fiziksel bir direnişten ibaret değildir. Aynı zamanda imanımızın ve vicdanımızın bir imtihanıdır. Mescid-i Aksa ümmetin birlik ve beraberliğini gösterme noktasında bir turnusol kağıdı gibidir. Onun özgürlüğüne kavuşması, Müslümanların bir araya gelerek tek bir beden gibi hareket etmeleriyle mümkün olacaktır. Bu mukaddes mekana sahip çıkmak her Müslümanın boynunun borcudur ve imanının gereğidir. Sessiz kalmak, bu davayı unutmak ya da unutturmak sadece Mescid-i Aksa'ya değil, aynı zamanda ümmetin değerlerine sırt çevirmek demektir. Mescid-i Aksa'nın etrafında yükselen haksızlık ve zulüm insanlık vicdanını yaralarken Müslümanların sorumluluğunu bir kez daha hatırlatır. Bu mukaddes emanete sahip çıkmak yalnızca bir bölgeyi korumak değil, Allah'a verilen kulluk sözünü de yerine getirmektir. her bir Müslüman kalbiyle, duasıyla, malıyla ve gücü yettiğince fiili olarak bu davaya destek olması gerekir. Çünkü Mescid-i Aksa sadece Filistin'in değil, bütün ümmetin kalbidir. Onu korumak, ümmet olabilme bilincini de diri tutmak ve Allah'ın razı olduğu yolda yürümeye devam edebilmek.

0: Mescid-i Aksa'da cihadın önemine dair rivayetler. Ebu Umame el-Baheli'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetimden bir zümre kendilerine Allah'ın emri gelinceye kadar din ve hak üzere birbirine yardım etmeye ve düşmanlarını mağlup etmeye devam edeceklerdir. Onlar hak üzere hep böyle sebat edip durdukları müddetçe başlarına gelen sıkıntılar hariç kendilerine karşı çıkanlar onlara zarar veremeyecektir. Orada bulunanlar ya Resulallah aleyhissalatu vesselam bu kimseler nerede olacaklar diye sordular. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Beytül Makdis'te ve onun çevresinde olacaklardır buyurdu. Abdullah bin Ömer ile Ebu Hureyre'den rivayet edilen iki ayrı hadiste ise Allah Resulü aleyhissalatu vesselam istikbalde Müslümanlarla Yahudiler arasında bir savaş yaşanacağını ve bu savaşta Müslümanların zafer elde edeceğini müjdelemiştir. Buna göre kıyamet kopmadan önce Müslümanlar Yahudilerle savaşacak, neticede Müslümanlar galip gelerek Yahudileri öldürecektir. Hatta ağaçlar ve taşlar bile dile gelerek Yahudilerin saklandığı yeri Müslümanlara haber verecektir. Onun içindir ki Müslümanlar Kudüs'ü cihat ve ribat şehri olarak nitelendirmişlerdir.
1: Mescid-i Aksa asırlardır ayakta duran ve insanlığın ruhunda derin izler bırakan bir kutsal mekandır. Sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda barışın, kardeşliğin ve umudun da sembolüdür. Tarihiyle insanı geçmişe götüren, manevi havasıyla huzur veren bu kadim yapı dünyanın dört bir yanında insanları bir araya getiren özel bir yerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa allezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: Özel FM
13: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim el havf mink ve enza' min kulubihim el havf min el kuffar. Allahümme akdif fi kulubihim el iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz ver.

sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman o ağaçların tutuşturulup kıyam ateşinin yakıldığına da şahit.

güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak.

0: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara.
1: Özel efem. Nokta 2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
16: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: her Müslüman İslam ümmetinin üyesidir. Müslümanların tek ümmet ve imamet etrafında birleşip beraber olmaları, Kur'an-ı Kerim'in temel meselelerindendir. Mekki surelere baktığımızda inen ilk ayetlerle birlikte İslam kardeşliği çerçevesinde bir ümmet modeli oluşturulduğunu görmekteyiz. Bizim de kitapla hayatımızı şekillendirip örnek bir Müslüman olma, örnek Müslümanların birleşerek bir cemaat olma ve cemaatlerin birleşerek ümmeti inşa etmeleri gerekiyor. Duygusal olarak ümmet özlemini duymak bizi bir yere taşımayacaktır. Hemen şimdi başlayarak hayatımızı ve çevremizi vahiy ile yeniden inşa etmemiz gerekli ve bu üzerimizde bir farziyet oluşturmaktadır. Çünkü biz farklı kavimlerimize, renklerimize, mezhep ve mezheplerimize rağmen tek ümmetiz. Rabbimiz buyuruyor Enbiya suresi 92. ayetinde. Gerçekten sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim, öyleyse bana ibadet ediniz. Din olarak İslam'ı seçme ve Müslüman olma ortak vasfının birleştirdiği büyük kitle ve birlik. Bu kitlenin dini ve tarihi kaynaklarımızdaki adı İslam ümmeti. En geniş ve müsamahalı yorumlara göre İslam dairesi içinde kalan fert ve topluluklar İslam ümmetini oluşturuyorlar. Bu manada ümmet yalnızca bir teori değil, aynı zamanda bir vaka. Tarihte ve günümüzde böyle bir İslam ümmeti mevcuttur. İşte her Müslüman bu ümmetin bir üyesi. Ümmet, İslami literatürün merkezi kelimelerinden, anahtar terimlerinden biridir. Batı dillerinde karşılığı yoktur. Yerine, yani kullanımdaki bağlamına göre iki anlamından söz etmek mümkün. İlk anlamıyla ümmet salt olarak siyasi bir birliği ifade eder. Müslim, gayrimüslim herkesin içinde yer aldığı, üzerinde konsensüse vardığı bir birlik. Medine vesikasının ikinci maddesinde ümmet şöyle yer almaktadır. Bu vesikada yer alanlar diğer insanlardan ayrı bir ümmettir. Buradaki ümmet Yahudileri ve Arap Yarımadası'nda bilinen mevali sistemi üzerinden müşrikleri de içine alan, sözleşme ve konsensüsle bir araya gelmiş, bir arada yaşama iradesini ve kararını vermiş bulunan insan topluluğu anlamında kullanılmıştır. İkinci ve aynı zamanda yaygın anlamıyla ümmet, evrensel İslam cemaati demektir. Aynı Allah'a inanan, aynı kitabı rehber, imam kabul eden ve dünya üzerinde ortak hedefleri, karşılıklı sorumluluk ve görevleri olan Müslümanlar Birliği demektir. Bunun içine aşiretler, kabileler, kavimler, halklar, ırklar, coğrafyalar, diller girer. Kim Müslüman olmuşsa İslam ümmetinin bir üyesi olmuş demektir. İslam parçalanmaz, bölünmez bir bütün olduğu gibi İslam ümmeti de parçalanmaz ve bölünmez. Şu zamanda İslam ümmetini çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika suretinde tasavvur ediyorum. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaşı olan başka bir çarka tecavüz etse makinenin mihanikiyeti bozuluyor. Onun için İttihad-ı İslam'ı gerçekleştirerek birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerekir. Dedi ki, İslam ümmeti bir fabrikaya benzer. Fabrikada işleyen ve birbirine destek olup düzenin işlemesine yardım olan bir sistem. Nasıl ki bir dişli bozulsa, ona bağlı olan diğer dişliler de işlevini kaybedecek ve sistem doğru dürüst işleyemeyecek ve bozuk sesler gelecek. Aynen bunun gibi ümmet de büyük bir fabrikanın dişlilerine benziyor. Dayanışmanın esaslarına uyması gerekiyor. Ümmet olan toplumların birbirlerinin eksikliklerini düzeltmesi, köstek olması yerine destek olması gerekiyor. Küçük şahsi veya siyasi hatalar büyütülüp bütün reddedici olmamak gerekiyor. Müslüman vasfını kazanmış hiçbir kimseyi kavminden, kabilesinden, mezhebinden ve meşrebinden dolayı öteleyemeyiz. Kavmi, rengi, kabilesi, ırkı ne olursa olsun her Müslüman İslam ümmetindendir ve İslam ümmetinin asli üyesidir. İslam ümmetine ait olmak demek, eksiksiz bir kimlik bütünlüğüne sahip olmak demektir. Yani herkes için olmak demektir. İnsanlığa hayırlı olmak demektir. Dolayısıyla Allah'ın dini çerçevesi dahilinde insanlığa hayırlı olmaya gayret eden her mümin İslam ümmetindendir. İslam ümmeti Müslümanların birlikteliğidir. İslam ümmetinin bulunduğu her yerde Müslüman, Müslümanın bulunduğu her yerde İslam ümmeti var demektir. İslam ümmetinden olmak için şu veya bu kavme mensup olmak şart değil. Aksine tağutları, putları, azmanları reddedip Allah'a iman etmiş olmak şarttır. Mümin olma vasfını kazanmış her şahıs Müslüman ümmetindendir. Yaşadığımız şu zaman diliminde Müslümanlar olarak imamesi olmayan tesbih taneleri gibiyiz. Hepimiz bir bütünü tamamlıyoruz. O bütün İslam ümmeti. hepimizin İslam ümmetinde bir yeri vardır. Belli bir gruba emniyet alanları açmak için dünya sisteminin egemenleriyle aynı kurtlar sofrasına oturmak, ümmetin genel halini göz önünde bulunduran samimi bir Müslüman için asla kabul edilebilir bir şey değil. Kendi hakimiyet alanlarında bağımsız, dışarıya karşı ise bağımlı bir cemaatleşme asla İslami bir anlam taşımaz. Bizi İslam ümmetine götürmeyen ve İslam ümmetinin üyesi kılmayan cemaatleşmede hayır yoktur. Akidenin felsefeleştiği, ibadetin gelenekselleştirildiği, dinin protestanlaştırıldığı ortamlarda ümmet şuurunu kuşanmak, firavunların, nemrutların tuzaklarından kurtulmaktır. Müslümanlar bir vücudun azaları gibi. Bir uzvu acı çekerse bütün vücut acı çekmeli. Müslümanlar olarak Kaşgar'da kar yağsa İstanbul'da üşümeye mecburuz. Ümmetin yaralı yanlarını sarmaya gücümüz yetmese de yaraya üflemeyi öğrenmeliyiz. Çünkü biz sadece bir cemaat değil, topyekün bir ümmetiz. İslam ümmetinden olmamız için Müslüman olmamız yeterli şarttır. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.
1: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kösel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
2: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
7: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve alekni bis salihin. Amin. Değerli kardeşlerim, bugünkü Kur'an iklimi programımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının insanları Kur'an'la İslam'a davet ettiklerini, buna ilişkin örnekleri göreceğiz inşallah. En başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Şuara Suresinin 214. ayeti ve enzir aşiretekel akrabin, en yakın akrabalarından başlayarak en yakın akrabalarını uyar, inzar et, korkut. Bu ayet-i kerime gelince Efendimiz kalkıp doğrudan Safa tepesine çıkar ve orada rivayete göre iki kulağını da parmaklarıyla tıkayarak gücünün yettiği, avazının çıktığı kadar deriz ya, hani tabiri yerindeyse bağırır ve ya sabaha, ya sabaha, ya sabaha diye bir ifade kullanır. Bu ifade aslında onlarda, yani sabahın erken vaktinde, çünkü Efendimiz böyle bağırdı. Bu vaktin hani şeyinden sakının, ben önemli bir haber veriyorum. Bu sabahın bu vaktinde genelde Araplar veya herhangi bir vakitte Safa tepesine çıkar, herkesin duyabileceği şekilde buradan bağırırlardı. Genellikle de bu bir kötü haber olurdu. Ya bir saldırı, ya bir yangın, ya bir felaket haberi. Bu anlamda bir mana ifade ediyor. Yani sabahın şu vaktinde duyurulacak olan felakete kulaklarınızı kabartın gibi. Arkasından da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün akrabalarını tek tek çağırıyor. Ey Kab İbni Lühey oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Abdümenef oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Haşim oğulları, ey Muttalip oğulları, Abdülmuttalip oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Orada bulunan kızı Fatıma'ya da özel olarak sesleniyor. Ey Muhammed'in kızı Fatıma radıyallahu anh'a, kendini ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah katında bir şey yapamam. Ancak size akrabalık bağım vardır. Bunu akrabalık suyu ile sularım. Yani dünyada iyi davranırım anlamında. Yoksa size bir torpilim olmaz diye anlamak gerekiyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilk tebliğini bu şekilde en yakın akrabalarına başlayarak yaptı. Onlara ayetlerden mealler, yani daha doğrusu onlara doğrudan aktarımlar, bizim için meal belki ama doğrudan aktarımlar yaptı. Doğrudan ayetleri, Kur'an ayetlerini okudu. Ahiret azabıyla onları uyardı ve amelleri karşılığında ancak kendilerini cehennemden kurtarabileceklerini beyan etti. Bu tabii ki son derece önemli, anlamlı. Yani daha ilk davetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cehennem azabıyla korkutması ve ahiret yurdunu hatırlatması son derece önemli. Çünkü bugünün maddi dünyasında ahiret artık neredeyse hatırlanmıyor bile. Evet, bu olayın bir benzeri daveti, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetiyle alakalı başka bir anekdota geçebiliriz. Ebu Talip, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yıllarca koruyan, hani ağırlıklı kanaate göre Müslüman olmadığı halde koruyan, bazı rivayetlerde o Müslüman da olmuştu diyenler var, Allahu alem. Hani inanmasa korumaz idi gibi. O hastalanınca işlerinde Ebu Cehil'in de bulunduğu Kureyş heyeti ona gelip şöyle dediler: senin kardeşinin oğlu, yeğenin yani, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim tanrılarımıza sövüyor. Şöyle şöyle diyor, böyle yapıyor. Eğer çağırır da onu bu işleri yapmaktan engellersen çok iyi olur. Hani engellemezsen sıkıntı doğar gibi bir gizli bir tehdit de var. Bunun üzerine Ebu Talip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırıyor. Ona diyor ki, yeğenim nedir bu durum? Kavmin senden şikayet ediyor. İddialarına göre sen tanrılarına küfrediyor, onlar hakkında ileri geri konuşuyormuşsun. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam la ilahe illallah, yani bütün ilahları reddedin. Bu küfür değil aslında. Bu reddetme, yok sayma, ben kabul etmiyorum bunu. Bütün ilahlar, sahte ilahları bırakın. La ilahe deyin, sonra illallah deyin, Allah'a iman edin manasında İslam'ın anahtar cümlesini tebliğ ediyor insanlara. Meclistekiler evet bu ifade üzerine birçok şey daha ilave ediyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bunları söyleyince Ebu Talip, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı şöyle oluyor: amcacığım, ben onları sadece bir tek kelime üzerinde anlaşmaya davet ediyorum. Bakın, yani bunu adamlar hakaret kabul ediyor. bir hakikati ilan etmeyi sövgü kabul eder. Oysa böyle bir şey yok. Efendimizin böyle bir sövgüsü söz konusu değil. Ya bu putlar konuşmaz. Efendim sizden bir belayı def etmez. Bir hayra vesile olmaz. Kendileri şeye muhtaç. Bunlara niye tapıyorsunuz? Bunları reddedin. Bir tek Allah'a iman edin. Efendimizin cümlesi evet. Yani ben onları bir tek kelime üzerinde anlaşmaya davet ediyorum. O da La İlahe İllallah Muhammed Resulullah. Tabii ki onu biz söylüyoruz. Orada Efendimiz başlangıçta söylemiyor bunu. Şayet o kelimeyi söylerlerse Araplar onlara baş eğerler, Acemler de baş eğerler, cizye verirler diyor. Oradakilerin birden iştahları kabarıyor. Yani Ebu Talib'in huzurundaki Mekke, müşrik, Kureyş ileri gelenlerinin bir kelime mi istiyorsun? Babanın başı üzerine yemin olsun ki sana 10 kelime bile söyleriz, hani veririz. Söyle nedir o kelime? Hani madem ki tüm Araplar bize baş eğecek, tüm dünya da hakim olacağız. Aslında muhteşem bir mesaj var burada. Yani bütün sahte ilahları reddettiğiniz zaman, insanların geleneklerinden, kendi nefislerinden, kendi kuş beyinlerinden ürettikleri bir takım sahte otoriteleri, ilahları reddettiğiniz ve bir tek Allah'a hep beraber teslim olduğunuz zaman, hani üdhulû fissilmi kâffe, hep beraber silm olan İslam'a, Allah'a teslimiyete girdiğiniz zaman dünyada barış ve mutlak anlamda İslam'ın egemenliği gerçekleşecek. Evet, onlar dediler ki 10 kelime bile söyleriz, nedir? Ey yeğenim dedi Ebu Talip de, madem öyle hadi o istediğin kelimeyi söyle bakalım. Efendimiz de o kelime La İlahe İllallah'tır dedi. Tabi La İlahe İllallah arkasından Muhammed Resulullah gelir. Yani o zaman yeryüzünde mevcut olan bütün ideolojiler, bütün inançlar, bütün izimler, bütün yaşam biçimlerinin merkezinde Allah'tan başka ilahlaştırılan bir takım nesneler var. Ya nefsini ilahlaştırmış, ya ecdadının bir takım anlayışlarını ilahlaştırmış, efendim kula kul olmuş, ya paraya, makama, mevkiye kul olmuş, ya şehvetinin esiri olmuş, ya midesinin esiri olmuş, kulu kölesi olmuş. Bu arada bunun üzerine oradakiler canları sıkılarak, ürkerek ayağa kalktılar, elbiselerini silkeleyerek. O mabutları bir mabut mı kıldı? Hani bütün ilahları iptal etti, bir tek ibadet edilecek varlık olarak Allah'ı mı geriye bıraktı? Kesinlikle bu hayret verilecek bir şeydir dediler. Bakın bu ifadeyi Kur'an-ı Kerim Sad suresinde 5. ayette, Sad suresi 5. ayette onların ağzından özetle aktarıyor. Onlar tapılacak varlıkları tümünü iptal edip bir tek varlığa indiriyorlar. Böyle şey olur mu? İşte zaten anlamadıkları nokta bu. Yani insanlar birbirlerinin ürettiği şeylere değil de sadece Allah'a kul olsalar bütün mesele hallolacak. Özgürlük de burada gerçek anlamda, saadet de burada. Bunun üzerine bu surenin 5. ayetinden 8. ayetine kadar olan kısmının nazil olduğu da rivayet olunuyor. 5.'yi söyledik. İçlerinden ileri gelenler dediler ki bakın siz la ilahe deyin, bütün ilahları reddedin, illallah sonra Allah deyin. Sadece Allah'ın ilahlığına ve Rablığına boyun eğin. Benim de onun kulu ve Resulü olduğumu kabul edin dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onlar bütün mabutlar bir tek mabuda indirgenir mi? Böyle şey olur mu? Dediler. Bu hayret verici bir şey. Hadi dediler bir kısmı da, gidin ilahlarınıza sahip çıkın, onlara tapmaya devam edin. İşte bu sizden istenen şeydir. Biz bunu son dinde, yani en son dini inanışlarda da duymadık. Bu yepyeni bir şey. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğini, Kur'an'ın mesajını garipsiyorlar bu manada. Bu ancak bir uydurmadır haşa. O zikir Kur'an içimizden ona mı indirilmeliydi? Yani buna mı kaldı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi bir yetime mi kaldı? Diyerek kalkıp gittiler. Rabbimiz diyor ki hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'ımdan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Evet, olayın devamına gelelim. Ya burada anlaşılan şu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara Kur'an'ı hakikatleri duyurduğunu ve Rabbimizin hemen ayetler göndererek onlara cevapları da şöyle vermesi gerektiğini beyan ediyor. Elbette Efendimiz bunlara gereken cevabı veriyor ayetlerle. Kureyş heyeti

etmeyen şeyleri terk et diyerek ona nasihat etmeye çalıştı. İşte bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o tarihi cevabını verdi. Ey amcacığım, eğer güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, yani bütün, adeta bu bir temsildir, kainatı bana verseler, Allah bu davayı galip getirinceye kadar ve bu dava uğrunda helak oluncaya kadar ben davamı terk etmem. Benim mücadelem budur. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah davasıdır. Kureyşliler yine bir araya gelerek aralarında konuştular. Dediler ki, sihri, kainliği ve şiiri en fazla, en güzel bileninizi seçin. Toplumumuzu parçalayan, işlerimizi darmadağın eden, dinimize dil uzatan şu kişiye, yani peygamberimizi kastediyorlar, haşa, varsın o seçilen kişi, onunla konuşsun, onun cevabını dikkatle izlesin. Hani işlerinde en akıllı, en zeki, en tabiri yerindeyse filozof tipli Utbe bin Rebiya'dan başka bu işi becerecek yoktur diyorlar. Tabii o akıl, Allah'ın verdiği aklı kullanmak anlamında değil, şeytani aklını kullanan birisi. Onu göndererek Efendimiz'i bir anlamda köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Ey Ebu'l-Velid diyorlar, şu Muhammed'e git de onunla konuş diyorlar. O da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, sen bizim halkımızı, milletimizi, toplumumuzu parçaladın. İşlerimizi darmadağın ettin. Bak, dinimize dil uzattın. Tabi la ilahe illallah'a çağırmak, onlara göre dil uzatmak, tekrar söyleyelim. Araplar arasında bizi rezil ettin. Hatta Araplar arasında şöyle sözler yayıldı. Kureyş'in içinde bir sihirbaz var, Kureyş'in içinde bir kahin var diyorlar artık. Senin mala ihtiyacın varsa aramızda mal toplayalım, senin Kureyş'in en zengini yapalım. Bildiğimiz teklif. Kadınlara ihtiyacın varsa sana Kureyş'in hangi hanımını istiyorsan onu verelim. Hatta onlardan 10 tanesini birden verelim. Diğer rivayette senin kafandaki düşünce reislikse, baş olmaksa seni reisimiz seçelim. Efendim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözler uzayıp gidince sözün bitti mi diyor. Bitti diyor. Evet. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakın, ona böyle farklı savunmalar, farklı beşeri argümanlar geliştirmek yerine, ki biz bugün bunu az yapıyoruz maalesef, doğrudan Fussilet suresinin ilk 12-13 ayetini okumaya başlıyor. Mealen biz de okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Hamim, bu kitap merhamet eden ve merhametli olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcıdır. Fakat onların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar işitmezler. Dediler ki, senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Bu tarih boyunca hep söylenen bir söylem. Onlar da söyledi. Rabbimiz bunu deşifre ediyor. Kuratlarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir perde vardır. Sen istediğini yap, çünkü biz de yapıyoruz derler bu müşrikler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, daha doğrusu Rabbimiz ona de ki buyurdu. O da elbette bunları söyledi işte. Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bakın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tebliğine dikkat. Bugün özellikle insani anlamda, insani düzlemde peygamberlerin tebliğ ettiğini çok iyi anlamaya ihtiyacımız var. Ben de sizin gibi bir insanım. Yani yemek yerim, işte içerim, acıkırım, çarşılarda gezerim, evlenirim, çoluk çocuğum olur, savaşlarda yaralanırım, yani nihayet ölürüm, yani ayetlerde belirtildiği üzere. Ben de sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Bakın, bütün mesele burada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bak, Rabbim bana bunu vahyediyor, ben de size bunu duyuruyorum. Ben sizin ilahlarınıza falan hakaret etmiyorum. Bir tek ilah var, onun dışındakileri kabul etmeyin. Bu bir çağrıdır. Artık ona yönelin. Evet, Allah'a yönelin. Ondan bağışlanma dileyin, başkasından dilemeyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ortak koşmaya devam ederseniz haliniz kötü olacak. Uyarı, çıplak uyarı. Onlar zekatı vermezler, ahireti de inkar ederler diye ayet-i kerime devam ediyor. Devam edelim. Şüphesiz ki iman eden, salih ameller işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır diyor Rabbimiz Fussilet suresinde. Devam ediyoruz. De ki, siz yeri iki günde yaratanı gerçekten inkar edip duracak mısınız? Tabi buradaki bazı yerlerde 6 gün, yani 2 gün, bu bir devre, evreler olarak farklı zaman dilimlerinde aşamalar olarak anlaşılmış müfessirler tarafından, bunu da parantezçi belirtmiş olalım. Bir de ona, Allah'a, bir olan Allah'a eşler koşuyorsunsa, o bütün alemlerin Rabbidir. O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam 4 günde

0: bir seviyede takdir edip düzene koydu. Bakın bunlar da yine bir aşama, dört ayrı aşamada şeklinde anlaşılması lazım. Sonra 2 ve 4, 6 yine aynı şey, 6 evre. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi, ona ve yer küreye isteyerek ve istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler. Böylece bir yaratılış felsefesi, hani ontolojik bir çağrı var burada aslında. Karşıdaki adam da çok zeki bir adam, bunu anlıyor tabii ki. Ama işine gelmediği için kabul etmiyor. Son Fussilet suresinin 12. ayeti şöyle bitiyor. Böylece onları 2 günde 7 gök olarak var etti Allah Teala. 6 ve son olarak 7. Her göğe kendi işini bildirdi. Dünya göğünü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bütün bu üstün ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir buyuruyor. Ve nihayet 13. ayete gelince, ki orada çok ilginç bir şey var. Bütün bu tebliğe, Allah'ın birliği, Allah'ın gökleri, yeri, her şeyi yarattığı, tüm rızıkları, yeryüzünde bütün imkanları sizin için hazır hale getirdiği, bu hakikatlere rağmen niye inkar ediyorsunuz? İşte 13. ayette çok vurgulu bir nokta var, onun için onu özellikle hatırlatmak istiyoruz. Eğer yüz çevirirlerse de ki, Ad kavminin ve Semud kavminin başına gelenler, onlara isabet eden yıldırım gibi bir yıldırımdan sizi uyarıyorum, sizi sakındırıyorum. Sizin başınıza da böyle bir yıldırım gelebilir. Bu cümleyi okuyunca Utbe bin Ebi Muayt, o işte Mekke'nin en zeki, Utbe bin Rabia, o müşriklerin ileri geleni, o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzını kapattı. Bakın o cümleyi daha bitirmeden, yani bu ayete başladı. Ad ve Semud kavminin başına gelen yıldırımın bir benzeri de sizin başınıza gelir der demez ağzını kapattı ve Sıla-i Rahim ile ona yemin verdirdi. Ne demek? Bak, akrabayız bak dedi. Yemin et, aman daha başka bir şey söyleme. Bunun üzerine Kureyş'in yanına gitmeyip evine çekildi. Yani bu manzara karşısında Ebu Cehil Kureyş'e hitaben şunları söyledi. Ey Kureyş cemaati, Allah'a yemin ederim bizim görüşümüze göre Utbe bin Rebiya Muhammed'e meyletti. Çünkü ağzını kapattı, hiçbir şey söyleyemedi ve devam etme, çünkü biliyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir yanlış söylemediği ve söylediği her şeyin çıktığını biliyor. Ebu Cehiller de kuşkulanıyor. Bu adam meyletti galiba. Muhammed'in yemeği onun hoşuna, yani işte anlattığı şeyler anlamında. Bu da Utbe'ye isabet eden bir fakirlikten ileri geliyor. Gelin şu Utbe'ye gidelim. Yani bir yorum yaptı kendince. Utbe'nin yanına vardılar. Ebu Cehil Utbe'ye hitaben dedi ki, ey Utbe, Allah'a yemin olsun ki biz sana Muhammed'e meylettiğinden ve onun durumu hoşuna gittiğinden dolayı geldik. Yani sen onu döndüreceğin diye de sen döndün gibi geliyor bana. Sen ona meylettin gibi geliyor bize. Eğer senin bir mali sıkıntın varsa, mallarımızdan seni Muhammed'in yemeğinden zengin kılacak miktarı derleyebiliriz. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki yemek ikram etti, bu fiilen de böyle anlaşılabilir ama mecazi de olabilir. Bu söz üzerine Utbe öfkelendi. Ebediyen Muhammed'le konuşmayacağına dair yemin etti. Efendim, siz dedi Kureyşliler biliyorsunuz ki mal yönünden bütün Kureyşlilerden ben zenginim. Bakın bunu bildiği halde, zengin olduğunu bildiği halde Ebu Cehil kafası, yani sanki bu ilişkide zihni, aklı, kalbi ona meyletmiş olabilir ya adam, bu sözlerin, vahyin doğruluğuna inanmış olabilir yerine onu başka türlü parayla, pulla, fakirlikle falanla izah etmeye kalkışıyor. Bugünkü mantıksızların yaptığı gibi işte efendim, varoşlar, fakirler, fukaralar, bilmem neler, işte aşağı cennetle avunuyorlar, bilmem ne gibi yaklaşımda bulunanlar hep maddi bakanlar olaya, böyle bakıyorlar. Biliyorsunuz ki ben de zenginim. Sonra Resulullah'ın Allah aralarında geçen konuşmayı naklettikten sonra sözlerine şunu ekledi. Muhammed bana öyle bir cevap verdi ki, vallahi o ne sihirdir, ne şiirdir, ne kahilliktir. Sonra Efendimizin Fussilet suresini okuduğunu belirterek azaptan bahsedince onun ağzını kapattığını söyledi. Çünkü Peygamberin, Hazreti Muhammed'in söylediği her sözün, her yeminin yerine geldiğini söyledi. O yüzden bari bunu tamamlama, başımıza sıkıntı gelmesin dediğini aktardı. Görüldüğü gibi Efendimizin Kur'an'ın talimatıyla harekete geçtiğini, en yakınlarından başlayarak tevhid inancını, Allah'ın birliği inancını, onun dışındaki bütün ilahları reddetme akidesini insanlara tebliğ ettiğini ve onları ahiret azabıyla, dünya azabıyla da gerekirse tabii ki korkuttuğunu, bunu yaparken de doğrudan Kur'an ayetlerini okuduğunu, oradan beslendiğini görüyoruz. Bakın aynı olayın bir benzerini Hazreti Peygamber'in Ebu Süfyan ve Hint'i İslam'a davet ederken de söylediğini görüyoruz. Mekke'li Ebu Süfyan'ı ve karısı Hind'i Fussilet suresini okuyarak şöyle İslam'a davet ediyor: ey Harb'in oğlu Ebu Süfyan, ey Ebu Süfyan bin Harb, ey Utbe'nin kızı Hind, Allah'a yemin ederim ki siz öleceksiniz, sonra haşre gönderileceksiniz, yani Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. İhsan eden kimse cennete, kötülük yapan kimse de cehenneme girecek. Ben size hakkı söylüyorum, siz benim ilk uyardığım kimselerdensiniz diyor, buyuruyor ve arkasından aynen Utbe'ye yaptığı gibi Fussilet suresinin 1'den 11. ayeti kadar olan bölümünü okuduğu rivayet olunuyor. Tabii ki aynı şeyi Hint söylüyor, Ebu Süfyan söylüyor. Hayır, Allah'a yemin ederim ki, yani o sihirbazdır diyor efendim Ebu Süfyan karısına. Karısı hayır diyor, bu sihire pek benzemiyor diyor, ama tabii ki çok geç iman edecekler. Ya da belki bu olay, bu ifadeyi söylediği zaman Mekke'nin fethinden sonraki bir dönemde de olmuş olabilir. Abdullah bin Mesud'un, bu tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep her yerde Kur'an ayetlerini okuyarak insanları İslam'a davet ediyor. Ama bunun benzerlerini sahabe de yapıyor. Mesela oraya geçmeden, Hazreti Abdullah bin Mesud'un o davetine geçmeden, Resulullah Efendimiz bu Mekke'deyken henüz işte Mina'da çeşitli kabilelerle görüşüyor. Panayırlar kuruluyor, haram aylar. İnsanlar orada, her türlü kabilelerden gelen insanlar şiir yarışmaları yapıyor, işte efendim alışveriş yapıyorlar, ticaret yapıyorlar. Bu arada Hazreti Ali ve Hazreti Ebubekir'i de yanına alan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir takım kabilelerle görüşüyor. Hazreti Ebubekir oradaki bir kabileye diyor ki, soruyor, siz kimlerdensiniz? Diyorlar, biz Şeyban bin Salebe kabilesinden, Beni Şeyban bin Salebe kabilesindeniz. O tabii ki Hazreti Ebubekir'in böyle bir bilgisi var. Yani bölgedeki tüm kabileleri, tüm o denklemleri iyi bilen birisi. Efendimiz'e dönüyordu ki, vallahi ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, bunlardan daha saygın, muhterem şahsiyetler bilmiyorum. Bu kabilede sözü geçenlerin hepsi de buradalar, öğreniyor o sorduktan sonra. Gel bunlarla konuşalım diyor. Toplantı yapılıyor. Onlara efendim, bir yanında Hazreti Ali, bir yanında Hazreti Ebubekir varıyor ve onların reisi olan Mefruk bin Amr. Sonra Hani bin Kabisa, işte Müsenna bin Haris, Numan bin Şerik gibi kabilenin bütün ileri gelenleri var. Tabi Mefruk en ileri gelenleri ve o konuşuyor güzelce ve soruyor. Hazreti Ebubekir şeye soruyor, Mefruk'a, hani bunların gücü ne kadar, acaba Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı himaye edebilirler mi? Kaç adamınız var? Adamlarımız 1000'den fazladır. 1000 adam da azlığından dolayı yenilecek bir miktar değildir. Yani biz kolay kolay yenilmeyiz gibi. Birisi size sığınsa onu himaye eder misiniz? Bakın, o ara bir arayış var çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın himaye edilmesi, tebliğin rahat yapması için. Birisi size sığınırsa himaye eder misiniz? Gücümüzle onu korumaya çalışırız. Bununla beraber her kabilenin kendine göre bir şansı vardır. Peki ya düşmanlarınızla savaşmakta nasılsınız? Biz en çok düşmanlarımızla karşılaşırken öfkeleniriz ve en çok öfkelenirken düşmanla karşılaşırız. Böyle bir tabii edebiyat yapıyor. Biz öyle kimseleriz ki iyi atları evlattan daha çok severiz. Savaşçıyız yani. Sütü bol develerden daha çok silaha önem veririz. Bununla beraber yardım Allah'tandır. Bazen düşmanımıza karşı bizi, bazen de bize karşı düşmanımızı üstün kılar der ve arkasından tabii o da tanışmak istiyor. Siz galiba Kureyş'tensiniz. Evet diyor, ben Kureyş'tenim. Hazreti Ebubekir önce konuşuyor. Ve arkasından Kureyşliyim dedikten sonra Efendimiz'e işaret ediyor. Kureyşlilerden bir zatın peygamber olduğunu duymuşsunuzdur herhalde. İşte diyor, huzurunuzdaki, yani benim işaret ettiğim zat, şahsiyet kendileridir, Mefruk. Evet diyor, biz böyle bir haber işitmiştik. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dönüyor. Siz insanları neye davet ediyorsunuz? Bakın çok önemli bir soru ve verilecek cevap çok önemli bir cevap. Yani ilk karşılaşılıyor ve İslam adına, Müslümanlık adına Allah'ın dinini tebliğ ederken öncelikle ne söylüyorsunuz, neye çağırıyorsunuz? Bu çok önemli bir soru ve cevap. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilerleyip onun yakınına geliyor, oturuyor. Tabii ki Hazreti Ebubekir de ayağa kalkıp elbisesini ona gölge yapıyor. Yani saygı ve Efendimizin rahat etmesi açısından. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söze başlıyor ve diyor ki, ben sizi İslam'a davet ediyorum. Sizi Allah'ın tek olduğuna, hiçbir ortağı olmadığına, ibadete layık olan tek varlığın Allah olduğuna, benim de onun kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmeye çağırıyorum. Ve sizden yardım ve eman talep ediyorum. Yani beni korumanızı, beni barındırıp kollamanızı ve Allah'ın bana emrettiği şeyleri halka rahatlıkla tebliğ edinceye kadar bana yardım etmenizi teklif ediyorum. Böylece Allah'ın bana verdiği vazifeyi tam manasıyla yerine getirebilirim. Zira Kureyşliler, kavmim yani, Allah'ın işini durdurmak için, Allah'ın dinini yayma görevini durdurmak için ittifak kurdular. Allah'ın emrine karşı gelip beni yalanladılar ve hakkı bırakıp ben batıldan yana çıktılar. Halbuki Allah kullarının yardımına muhtaç değildir ve kendi başına mahmuttur, hamde layıktır ifadelerini kullanıyor ve arkasından Nefruk, ey Kureyşli kardeş, bizi daha başka neye davet ediyorsun? O girizgah cümlelerinden sonra hemen bu kez ayetler okuyor. Enam suresinin 151, 152, 153. ayetleri. İşte evet, bakın, Kur'an'la tebliğ etmek bu. De ki, gelin Rabbimizin sizlere neleri haram kıldığını, aynı zamanda saygın bu haram, hürmetli kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babanıza iyilik edin. Ayet-i kerime, bakın, Allah'a ortak koşmamayla başlıyor, tevhidle başlıyor, şirkin iptaliyle başlıyor. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Zira sizin de onların da rızkınızı biz veririz. Doğrudan Enam suresinin 151-153. Ayetlerini okuyor. Çirkin hayasızlıkların açığını da gizlisine de yaklaşmayın. Fahşa ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. Haksızca adam öldürmeyin. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Yani emirleri ve yasakları. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüşt çağına erinceye kadar yetimin malına yaklaşmayın. Ancak en iyi şekilde onu koruyun. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadar bir yük yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Yakınlarınızın aleyhine dahi olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size iyice düşünesiniz diye bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Son ayet, 153. ayet bu. Hâzâ sırâtî müstakîmen. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. Sakınmanız için, takvaya ermeniz için Allah size bunları emretti. Evet, bakın, bu doğrudan Kur'an'la yapılan bir tebliğ ve o zat bunu dikkatle dinliyor. Arkasından Mefruk, ey Kureyşli kardeş, sen başka neyi vaaz ediyorsun? Hani biraz daha anlamak istiyor. Vallahi bu söylediğin ayetler, hani bu son kısımda ayetler okudu çünkü ve önceki kendi sözleriyle bunun farkını da fark etti. Dünyalıkların, dünyalıların, insanların kelamı değildir. Biz böyle bir şey olsaydı bilirdik, sözden anlayan birisi. Ruzan Efendimiz bir ayet daha okudu. Hani cuma namazlarında hutbenin sonunda estağfirullah innallaha ye'muru bil adli vel ihsani diye başlayan İlahirilaya Nahl suresinin 90. ayetini okudu. Bunu da birçok yerde Efendimizin tebliğ maksadıyla insanlara okuduğunu biz biliyoruz. Nedir o? Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, her türlü iyilikleri akrabaya vermeyi, akrabadan başlayarak insanlara vermeyi ve hayasızlıktan, fahşadan, kötülükten, münkerden yani ve azgınlıktan, bağ yetmekten yasakladı, men etti. Tutasınız diye Allah size böylece öğüt verir. Bundan sonraki diyaloğu şöyle toparlayalım. Mefruk devam ediyor. Ey Kureyşli kardeş, vallahi diyor, siz en güzel ahlaki vasıflara ve en iyi amellere davet ettiniz. Sizi yalanlayan millet çok aptal ve akılsızdır. Size iftira ve zulmetmiştir. Sonra Mefruk diğer birine işaret ediyor. Bu da diyor bizim büyüğümüzdür, din adamımızdır. Hani ona da bir konuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benzer şeyleri aynen ona da söylüyor. O hemen Müsenna bin Harise havale ediyor. O da benzer şeyleri söylüyor ama cevapları şu oluyor tabii ki. Ey Kureyşli kardeş, yani ben sizin sözlerinizi dinledim, beğendim, güzel buldum. Ama diyor, hep diyor birbirinin dediği gibi biz söylüyoruz. Ama diyor şu an sizin dininizi kabul etmeyi doğru bulmuyoruz. Çünkü biz iki büyük tehlikeyle karşı karşıyayız. Biri Yemame, birisi diğeri ise Semave. Yemame ve Semave. Efendimiz bu ne demektir diyor, bu iki büyük zorluktan kastınız ne? İşte biri Arapların arazisi olan dağlık ve tepeliklerdir. Diğeri de Farsların arazisi ve Kisra'nın nehirleridir, Semave. Yani İran hükümdarı başına herhangi bir gayle çıkarmamak için ve yeni bir iş peşinde bulunan herhangi bir kimseyi barındırmamak için bizden söz almıştır. Yani başımız, yani sizi himaye edersek onlarla başımız sıkıntıya girebilir anlamında. Sizin bir bizi davet ettiğiniz şey ise hükümdarların hoşuna gitmeyebilir. Bakın, bu da çok önemli bir nokta. Sizin bizi davet ettiğiniz şey hükümdarların hoşlarına gitmeyebilir. Bugün İslam daveti de egemenlerin mevcut statükodan, mevcut sömürü düzenlerinin devamından, mevcut insanların emeklerini, insanların işte efendim ürettikleri şeyi çalarak azınlık bir ekibin ama kapitalist, liberalist sistemde ama diğer sistemlerde insanları sömürdüğü bir sistemden vazgeçmek istemezler ve dolayısıyla hükümdarlar, egemenler İslam'dan hoşlanmazlar. Neden? Başkalarından, başka dinden değil İslam'dan. Çünkü İslam bu tür adaletsizliklere, bu tür haksızlıklara, sömürüye karşı çıkar ve İslam'ın bir hukuku vardır. İslam dinler içerisinde şu an yeryüzünde söyleyecek olursak diğerlerinin tamamen hukuku kaybolmuştur. Hukuku olan, ahkamı olan bir hayatı, günlük hayatı tepeden tırnağa dizayn edecek, düzenleyecek kuralları olan bir dindir. Bu onların hoşuna gitmez. Evet, eğer seni yalnız Araplara karşı savunmamızı istiyorsan bunu üzerimize alırız. Fakat İran'la ilgili herhangi bir yükümlülük altına girmeyiz diye devam ediyor. Efendimiz onlara evet diyoruz, güzel cevaplar verdiniz, doğru söylediniz. Fakat bilin ki Allah'ın diniyle kalkanları Allah himaye eder. Hani o korkularınızda da gerek yok. Allah sizi himaye eder eğer beni desteklerseniz. Biraz sabredin, çok geçmeden bir bakarsınız Allah İranlıların mallarını, mülklerini, topraklarını size verir diye devam ediyor. Sonra tabii ki diğerleri de benzer şeyler söylüyorlar. En son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların yanından ayrılırken bile bir ayet-i kerime okuyor. Ahzab suresinin 45-46. ayeti. Ey peygamber, biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı, Allah'ın izniyle de ona çağıran, Allah'a çağıran, nurlandıran bir ışık olarak göndermişizdir. Ayet-i kerimesini okuyor. O son Numan bin Şerik'in ifadesi üzerine ve Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in de elini tutarak meclisten ayrılıyor. Ve ey Ali, Arapların cahiliyeden kalma en iyi ahlakları, ne iyi ahlakları var derken nispeten memnuniyetini ifade ediyor. Tabii ki burada yani İslam'ı tam kabul etmiyorlar ama sonraki dönemlerde ne olacak? Evet, şu anlaşılıyor ki Şeyban bin Salebeliler bu dinin yepyeni bir yaşam biçimi önerdiğini, bu öğretinin devrin süper güçlerinden biri olan İran emperyalizminin sömürü çarkını tersine çevireceğini biliyorlardı. Ve nitekim daha sonraki yıllarda İslam elçisi İran orduları başkomutanı Rüstem'e gittiğinde niçin buralara geldiniz dediğinde İslam'ın insanları kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul yapmak için geldiğini haykırmıştı ki bütün mesele budur. İslam davetinin esası da budur. Dolayısıyla bugün biz bu manada hayatın bütün alanlarına yön vermek, bütün ilişkilerimizi tanzim etmek iddiasındaki bir dinin mensubu olarak küresel ve yerel her türlü efendim şer güçlere karşı İslam'ı tebliğ edeceğiz. Araf suresinin 157. ayetinde ifade edildiği üzere insanlara iyiliği, marufu emreden, münkerden, kötülükten yasaklayan, temiz şeyleri helal, murdar, iğrenç şeyleri haram kılan, onların sırtındaki ağır yükleri, prangaları indirip zincirleri kıran bir peygamberin müntesipleri, bir peygamberin ümmeti, bir peygamberin takipçiler olarak biz de bu tarzda davetimizi sürdüreceğiz. Evet, bu noktada bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabii her vesileyle, her davet ve tebliğ ortamında Kur'an ayetlerine gönderme yaptığına dair bir örnek daha verelim. Evet, bir takım esirler getiriliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Onlar Lat ve Uzza putlarının yakınında oturuyorlarmış. Efendimiz bunları esir almazdan önce kendilerini İslam'a davet ettiniz mi diye soruyor. Esir edenler hayır diyorlar. Efendimiz onlara hitaben diyor ki sizi İslam'a davet ettiler mi? Onlar da yine hayır diyorlar esirlerine. Efendimiz diyor ki o zaman bunları serbest bırakınız. Bakın İslam'da tebliğ etmeden, davet etmeden durup dururken insanları esir almak doğru değil. Bunları serbest bırakınız ta ki emin oldukları yere varıncaya kadar onları götürünüz buyurdu. Sonra Ahzab suresinin 45-47. ayetleriyle Enam 19. ayetini sonuna kadar okudu. Şimdi bu ayetleri mealen okuyalım çünkü biz böyle davranmalıyız Efendimiz gibi. Ey peygamber, şüphe yok ki biz seni bir şahit, yani örnek, model, bir müjdeci, bir korkutucu olarak gönderdik. Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Müminlere müjde ver. Gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazıl vardır. Yani kendi misyonunu Efendimiz burada hatırlatmış oldu. Enam 19'da da de ki hakikatin en güvenilir şahidi kimdir? De ki Allah benim ile sizin aranızda şahittir ve bu Kur'an bana vahyedildi ki ona dayanarak sizi ve ulaşabileceği herkesi uyarabileyim. Evet, bakın bu Kur'an bana vahyedildi ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına bize vahyedildi. Ona dayanarak, ondan güç alarak, ondan beslenerek sizi ve onun ulaşabileceği herkesi uyarabileyim. Siz Allah'tan başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik yapabilir misiniz? De ki ben böyle bir şahitlik yapmam. De ki o tek Allah'tır ve bakın sizin yaptığınız gibi Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştırmak benden uzak olsun ayetini okuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğrudan insanları Allah'a çağıran, daiyen ilallah olan bir peygamber olarak böyle davranıyor. Bizim de onun gibi davranmamız elbette gerekiyor. Şüphesiz bu tarzda sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları İslam'a çağırırken sadece o değil, bütün ashab-ı kiram başkalarına Kur'an'ı okuma öncelikli bir tebliğ faaliyeti içindeydiler. Abdullah bin Mesud'un efendim Kabe civarında oturan insanlara mesela Rahman suresini okuduğunu biliyoruz. Bunun detaylarını bir miktar görmekte fayda var. Evet, İslam gelmiş, Kur'an-ı Kerim ayetleri peyderpey iniyor. Fakat orada yüksek sesle bunlara okumaya tabii ki cesaret edilemiyor. Adamların tepkileri ve bir takım saldırıları söz konusu olabilir. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim okuyacak diyor Kur'an'ı onlara. Efendim Abdullah bin Mesud pervasızca hemen, yani korkmadan hemen harekete geçiyor. Ben okurum diyor. Ve beni diyor onların şerrinden Allah korur diyor. Yani bunu söylerken de Allah'a güvenerek hiç korkmadan gidiyor. Bu sırada Kureyş ileri gelenleri haremde toplanmışlar. Bir meseleyi görüşüyorlar. Abdullah bin Mesud da yüksek ve güzel bir sesle besmele çekerek Rahman suresini okuyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye sesini yükseltiyor. Kur'an'ı o çok esirgeyici Allah öğretti. Er-Rahman, Allemel Kur'an diye başlayan ayet-i kerime. İnsanı o kalakal insan, Allemehül beyan, evet. O insanı yarattı, ona konuşmayı öğretti. Böyle şiir gibi tabii ki belagat, fesahat. Abdullah bin Mesud'un da bu anlamda bir özelliği var. Okuyor. Tabii o müşrik ileri gelenler Abdullah bin Mesud gibi ufak tefek boyu, işte cılız tabiri yerindeyse bir adamın bu kadar cesaretle Kur'an okumasına çok şaşırıyorlar ve hemen ona saldırıyorlar. Efendim ağzını burnunu tabiri yerindeyse kırıyorlar kan revan içerisinde. Abdullah bin Mesud çıkıyor ve arkadaşlarının yanına geliyor, Müslümanların yanına. Ama hiç pişman değil, hiç böyle hani ben gittim ki falan gibi bir duygu içerisinde değil. Arkadaşları hatta diyor ki, vallahi diyor Allah'ın düşmanları hiçbir zaman yanımda şu andaki durumlarından daha zayıf olmamışlardır. Bakın dayak yediği halde. Eğer isterseniz yarın aynı şekilde yine onların yanına gider ve Kur'an'ı okurum. Buna izin vermek istemiyorlar. İbn-i Mesud tabii ki bu işkenceler, baskılar sebebiyle hatta rahatsızlanıyor. Ama asla inancından, asla imanından taviz vermiyor. Bu arada yeri gelmişken Abdullah bin Mesud'dan birkaç cümle söz ederek sohbetimizi toparlayalım. Yani yine Abdullah bin Mesud'un daha sonra da birçok yerde, Kureyş'in toplandığı yerlerde Allah'ın kelamını, Kur'an'ı yüksek sesle okuduğunu, onlara duyurduğunu biliyoruz. Onun imanı ve cesaretini efendim herkes görüyor. Tabii ki müşrikler bu durum karşısında ona baskı yapıyorlar. Herkesten daha fazla baskı yapıyorlar. Nitekim bu baskılar karşısında Abdullah bin Mesud Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından hani kendilerini himaye edecek bir yakını olmayan ya da güçlü bir himayesi olmayanları ilk etapta Habeşistan'a hicrete gönderiyor. Habeşistan'a gönderiyor. Onlar arasında Abdullah bin Mesud da var. Evet. Ama Medine döneminde de o dediğimiz gibi cılız haliyle ama bakın iman var, heyecan var. Bütün savaşlara katılıyor ve hepsinde de önemli fedakarlıklar gösteriyor. Öyle ki Bedir'de şeyin efendim Ebu Cehil'in başını kesip efendim zor taşıyarak biraz da Efendimizin yanına getiren odur ve evet iki delikanlı hep onu aramışlar. Üzerine bir kartal gibi atılıp onu öldürmüşler Ebu Cehil'i, fakat yaralı ve son nefeslerini verirken de Ebu Cehil ile İbn Mesud arasında bir diyaloğun geçtiğini de biliyoruz. Ve onu götürünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin firavunu da bu idi diyor. Bu ümmetin firavunu Ebu Cehil'di. Evet, yani Allah o cılız İbni Mesud'a, ufak tefek İbni Mesud'a, o dev gibi tabii ki bedensel olarak efendim cüsse olarak söylüyoruz, Ebu Cehil'in kellesini koparma lütfunu da ona veriyor. Bir gün Resulullah diyor ki, biz Kur'an'ı sizden okuduk ya Resulallah, sizden öğrenmedik mi diyor. Daha doğrusu bunu şöyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona, İbn-i Mesud'a Kur'an okuturdu ve kendisi ondan dinlerdi. Yani bu da bir kişiden daha bahsedilir. Onun dışında Übey bin Kab gibi bir zatı hatırlıyorum. Onun dışında, çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbn-i Mesud'u başta sayıyor. Maz bin Cebel, Übey bin Kab, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim. Bunlardan diyor Kur'an'ı öğreniniz. İbn-i Mesud'dan çok dinliyor. Bir kere de Übey bin Kab'dan dinlediğine dair bir rivayet hatırlıyorum. Ama ilk defa ona söyleyince, bana Kur'an oku, senden dinleyeyim. Ya Resulallah, Kur'an size inmişken biz mi onu okuyacağız, ben mi okuyacağım sana? Evet, ben Kur'an'ı başkalarından dinlemeyi seviyorum, istiyorum diyor ve ondan dinliyor. Nisa suresinin başından başlıyor, 41. ayete kadar geliyor. 41. ayete geldiğinde şu meali, 41. ayetin meali şöyle: her ümmetten bir şahit getirdiğimiz, seni de onların üzerine şahit kıldığımız vakit bakalım onların hali nice olacak şeklindeki ayete gelince Efendimiz gözleri doluyor, ağlıyor, hatta ağlamaktan sakalı ıslanıyor ve bu kadar yeter diyor. Bütün bunlardan şu sonucu çıkarıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi insanlara İslam'ı anlatırken, İslam'ı tebliğ ederken konuşmalarında doğrudan Kur'an ayetlerine yer veriyor. Kur'an'ı merkeze alıyor, Kur'an'dan besleniyor ve sahabeye de bunu emrediyor. Abdullah İbni Mesud ve diğerlerine de. O da işte Er-Rahman suresini okuyor diğerlerini. Ya da kendisi bizzat Abdullah İbni Mesud'dan Kur'an dinliyor. Böylece onlar sürekli Kur'an'la haşir neşir olan vahyi sürekli zihinlerine yerleştirmek, gönüllerine, kalplerine yerleştirmek için kana kana tabirlerinde seçiyorlar. Ve böylece Kur'an merkezli bir tebliğ, bir davet faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Bugün de Müslümanlar olarak bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabını bu noktada örnek almamız gerekiyor. Kendi indiği kanaatlerimiz, kendi görüşlerimiz, hatta bazen bir takım batılı filozofların bir takım sözlerinin arkasına sığınarak veya bir takım sonra izm getirilen ideolojilerin, düşünce kalıplarının, kavramlarını, efendim söylemlerini ödünç alarak İslam'ı tebliğ etmek mümkün değil. Zaten o İslam'da olmaz. İslam'ı bizatihi Kur'an ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları, sözleri merkeze alınarak tebliğ etmeliyiz. Daha doğrusu önce onu biz anlamalıyız, yaşamalıyız ve zaten bunu yaşarken de insanlara mutlaka halimizle ve kalimizle, yani yaşayarak ve sözlerimizle bir şeyler anlatacağız demektir. İşte o zaman etkili olur. Yoksa çok etkili, çok edebi, çok efendim teknik imkanları kullanarak insanlara anlattık, fakat eğer biz onu yaşamıyorsak etkili olmaz. Rabbim Kur'an'ı gereği gibi okumayı, anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin. Allah Resulü Aleyhisselam ve ashabı gibi Kur'an-ı Kerim'i hayat tarzı haline getirmeyi Rabbim nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun aziz kardeşlerim.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem
2: 103.2

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
2: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
1: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes. Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
3: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji. Teknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
10: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmut Varhan sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve habibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehma. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Amma ba'd. Değerli kardeşler, Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun müsnedinden muttefakun aleyhi olan hadislerden 18. hadise gelmiş bulunmaktayız. Bu dersimizde inşallah bu hadisi okumaya, bitirmeye çalışacağız. Hadisin içeriği zengin. Hadiste pek çok konulara temas ediliyor. Ama inşallah biz özetliye bitirmeye gayret edeceğiz. Önce hadisimizi okuyalım. Ondan sonra hadisin şerhine, izahına değinmeye çalışalım. An Yezid ibn Şerik ibn Tariq el-Teymiyyi قال رأيت علي رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول يزيد بن شريك ابن طارق التيمي رحمه الله dedi ki Hazreti Ali radıyallahu anhu'yu minber üzerinde hutbe okurken gördüm. Şöyle buyurduğunu işittim. Hazreti Ali minberin üzerinde herkese ilan ederek şöyle buyuruyor. La vallahi ma indena min kitabin nakra'uhu illa kitabullahi ve ma fi hadihi sahifeti fenneşaraha fe iza fiha esnanul ibli ve eşya'u minel cerahati ve fiha kala Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, Allah'a kasem ederim ki bizim nezdimizde Allah'ın kitabı ve şu sahifede yazılı olanlardan başka okuduğumuz herhangi bir kitap yoktur. Bizim yanımızda, yani Ehl-i Beyt'in yanında, özellikle de Hazreti Ali'nin yanında Allah'ın kitabından ve şu sahifede yazılı olan bilgilerden başka Resulullah Efendimiz'in özel olarak bize verdiği, diğer insanlara öğretmeyip, diğer insanlara ilan etmeyip sadece bize tahsis ettiği yazılı, özel bir metin, bir bilgi, bir kitap bizim nezdimizde yoktur diye Hazreti Ali radıyallahu anhu kasem ediyor, yemin ediyor. O sahifeyi açtı, içinde deve yaşlarıyla alakalı bilgiler ve yaralamaların hükümleriyle alakalı hususlar yer alıyordu. Yani diyette ödenen develerin yaşlarıyla alakalı, hangi öldürmede, hangi yaşlarda develer verilir, bununla alakalı bir de yaralamaların diyetleri, yaralamaların hükümleriyle alakalı bilgiler yer alıyordu. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu da o kitapta, o sahifede yazılıydı. Resulullah Efendimiz buyurdu ki El medinetu haramun ma beyne ayrin ila thevrin femen ahdese fiha hadesen ev ava muhdisen fe aleyhi la'netullahi vel melaiketi vel nasi ecma'in la yakbelullahu minhu yevmel kıyameti sarfen ve la adla. Medine-i Münevvere Ayr dağından Sevr dağına kadar haremdir. Haram kılınmıştır, mukaddestir, kutsaldır. Her kim Medine-i Münevvere'de bir taşkınlık yaparsa, zulümde bulunursa, haddini tecavüz ederse, Kur'an'a sünnete aykırı bir bid'at çıkarırsa veya bir zalimi korur, destekler, bir bid'atçiye arka çıkarsa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde ondan ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez. Başka bir tefsire göre Allah kıyamet gününde ondan ne tövbesini kabul eder ne de fidye vermesi takdir edilse bile Allah ondan fidyesini kabul etmez. Ki fidye verecek bir şey de bulamaz yani. Ne tövbesini ne fidyesini kabul etmez. Devam ediyor Resulullah Efendimiz. وَذِمَّتُ الْمُسْلِم۪ينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا اَجْنَاهُمْ Müslümanların zimmeti, ahdi, emanı, güvence vermesi tektir. Ve Müslümanların bu zimmetini, güvence vermesini, eman vermesini onların mertebece en düşük olanları dahi yerine getirebilir. Dolayısıyla فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَيَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا Her kim bir Müslümanın vermiş olduğu bir emanı, bir güvenceyi, bir ahdi bozacak olursa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde ondan ne farz ne nafile, ne tövbe ne fidye hiçbir şey kabul etmez. Devam ediyor Resulullah Efendimiz. وَمَنْ وَالَ قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيهِ وَفِي الرِّوَايَةٍ وَمَنْ اِدَّعَى اِلَى غَيْرِ اَب۪يهِ اَوِنْتَمَا اِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ Hangi köle efendilerinin, mevlalarının kendisini azat eden kimselerin izni olmaksızın vela hakkını başkalarına verecek olursa, kendi efendilerinden teberri edip gidip başkalarıyla muhalat kuracak olursa, başka bir rivayette bu cümle şöyle geçmiş: her kim babasından başka birisine kendi nesebini ilhak edecek olursa veya hangi köle efendilerinden başkalarına gidip de velasını verecek olursa, فَعَلِهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لَيَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde ondan ne farz ne nafile, ne tövbe ne fidye hiçbir şeyini kabul etmez. Buhari Müslim'deki lafız bu şekilde, İmam Buhari'nin efradı olarak, yani Müslim'de geçmiyor bu okuyacağımız rivayet. Sadece Buhari'nin sahihinde muhtasar bir şekilde, daha kısa bir şekilde, ravisi de az önceki zat değil, bu defa ravi Ebu Cuhayfe Vehb ibn Abdullah es-Suvai bu zattan rivayetle şu şekilde gelmiş. Ebu Cuhayfe dedi ki: "Kale kultu li Ali'in hel indakum şey'un min el-vahyi mimma leysa fi'l-Kur'an?" Hazreti Ali'ye dedim ki: "Sizin yanınızda, yani Ehl-i Beyt'te ve özellikle de ey müminlerin emiri sende Kur'an'da bulunmayan, yani herkesin bilmediği özel bir vahiy var mı?" Allah bir şey vahyetmiş, o Kur'an'da yok ve Ehl-i Beyt'in yanında özel olarak bulunduruluyor. Resulullah sadece onlara bildirmiş. Ehl-i Beyt'te, Hazreti Ali'de böyle bir vahiy, böyle bir bilgi var mı diye sordum. Hayır dedi. Daneyi yaran Allah'a yemin ederim ki, canı yaratan Allah'a yemin ederim ki hayır dedi. Bizim nezdimizde, Ehl-i Beyt'te, bende Kur'an dışında İnsanların bilmediği, Allah'ın vahyettiği özel bir şey yok. Herkesin bildiği Kur'an-ı Kerim var, sünnet-i seniyye var. Onu da herkes biliyor. Resulullah özel kimseye bir şey vermedi. Ancak eğer Allah yine herkesin ortak olduğu, herkesin bildiği Kur'an-ı Kerim hakkında bir kuluna, yani kendisini kastederek bir kuluna, bir adama özel bir anlayış bahşederse bu başka. Yani Kur'an herkesin elinde. Ayet-i kerimeleri herkes okur. Ama herkes ayet-i kerimelerden aynı oranda anlamaz. Kimileri diğerlerinden daha fazla anlayabilirler. Bu başka. Yani bu itibarla bazen diğerlerinin söylemediği veya başkalarının bilmediği, benim Kur'an'dan istihraç ettiğim, istinbat ettiğim, çıkardığım bir şeyi benden duyarsanız, o farklı bir şey. Onda çünkü herkes yine Allah'ın lütfuna, kendi derecesine göre mazhardır. Açıklayacağız bunu. Bir de وَمَا فِي هَذِهِ السَّحِيفَةِ Bir de şu kılıcımın kınında bulunan, diğer rivayetlerde geçiyor kılıcının kınında olduğu, şu kılıcımın kınında bulunan bu sahifede yazılı olan şeyler hariç. Resulullah Efendimiz zamanında ben bu sahifeye bazı şeyler yazmıştım. Resulullah Efendimiz'den duyarak, Resulullah Efendimiz bana bildirerek bunları bu sahifeye yazmıştım. O gündür bugün, o gün bugündür bu sahifede yazılı olan şeyler de benim yanımda duruyor. Tabi bunlar da yine toplu halde Hazreti Ali'nin yanında belki özel olarak duruyor idiyse de pek çokları veya hemen hemen hepsi farklı farklı ayrı ayrı diğer sahabeler tarafından da yine Resulullah Efendimiz'den rivayet edilmişler. Zaten az sonra üzerinde duracağız. Dedim ki وَمَا فِي هَذِهِ السَّحِيفَةِ bu kılıcının kınındaki sahifede ne yazılıdır? Dedi ki diyetler, diyetlerle alakalı hükümler, diyet olarak verilen develerle alakalı hükümler, esirin kurtarılmasının gerekliliği, Müslümanların kafirlere esir düşen Müslümanları, Müslüman esirleri kurtarmalarının gerekliliği ve bir kafire karşılık bir Müslümanın öldürülmeyeceği. Bir Müslüman eğer bir kafiri öldürürse, zimmi birisi dahi olsa bir Müslüman bir kafiri öldürse ona karşılık öldürülmeyeceği hususu yazılı. Tabi daha başka rivayetlerde, daha başka hususlara da yine değinilmiş. Az sonra bazılarını okuyacağız. İbni Hacer el-Eskalani rahimehullah diyor ki farklı farklı rivayetlerde gelen bütün bu hususlar o sahifede yazılı idi. Ancak her ravi bazısını ne yaptı? Rivayet etti. Evet, İmam Bukhari'nin sahihinde, İmam Bukhari'nin efradı olarak geçen rivayette bu şekilde inşallah bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Evvela Hazreti Ali radıyallahu anhu minber üzerinde bütün Müslümanlara niçin böyle bir şeyi ilan etme ihtiyacı hissetti? Bizim nezdimizde Ehl-i Beyt'in yanında, benim yanında, Kur'an dışında ve şu sahifede yazılı olan bilgiler dışında özel yazılı bir bilgi, bir metin, herkesin bilmediği, sadece benim bildiğim bir husus yok. Resulullah Efendimiz böyle bir şey bana bildirmedi. Niçin böyle bir hususu beyan etme ihtiyacı hissetti? Bunun sebebini İbn Hacer el-Asqalani rahimehullah Fethül Bari'de bazı rivayetler vererek açıklıyor ki bu rivayetlerde daha farklı bilgilerin de yine o sahifede yazılı olduğu geçiyor. Hızlı bir şekilde okuyalım. Ebu Hassan el-A'raç rahimehullah der ki Hazreti Ali radıyallahu anhu bazen bir şey emrederdi. Hazreti Ali'ye biz senin emrettiğin şey yaptık denilirdi. Bunun üzerine Hazreti Ali sadakallahu ve rasuluhu derdi. Allah ve Resulü doğru söylemiştir derdi. Şimdi bu tabi biraz müşkil gelirdi bazı insanlara. Hazreti Ali normal emir olarak, emirül müminin olarak, halife olarak bir şey emrederdi. Şunu yapınız. İnsanlar da onu yaptıklarında ve gelip Hazreti Ali'ye biz senin emrettiğin şey yaptık dediklerinde Hazreti Ali ne diyormuş? Sadakallahu ve Resulü. Allah ve Resulü doğru söyledi diyormuş. Şimdi böyle olunca tabii bazı insanların kafası karışmış. Acaba bu hususlarla ilgili Resulullah Efendimiz'in Hazreti Ali'ye bildirdiği özel bazı bilgiler mi var diye kafaları karışınca فَقَدَ لَهُ الْاَشْتَرُ الْاَشْتَرُ النَّخَعِ الْاَشْتَرُ النَّخَعِ Hazreti Ali'nin ordusundaki meşhur komutanlardan birisi. الْاَشْتَرُ النَّخَعِ bir gün Hazreti Ali'ye dedi ki senin bu söylemiş olduğun şey, bu söylediğin husus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özel olarak sana bildirmiş olduğu bir şey mi yoksa ne? Sen niye yani her defasında böyle Allah ve Resulü doğru söylemiştir diyorsun yani? Resulullah'ın sana bu konuda vermiş olduğu özel bir bilgi mi var diye soruyor Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali de şöyle buyurdu. Ma ahide ileyye şey'en khaseten dunen nasi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlara bildirmeyi bana bildirdiği özel herhangi bir şey yoktur. İlla şey'en semi'tuhu minhu fehuve fi sahifetin fi qirabi seyfi. Ancak kılıcımın kınındaki bir sahifede yazılı olan Resulullah Efendimiz'den duyduğum bazı şeyler hariç. Dediler ki bu sahifede ne yazılıdır? Hazreti Ali radıyallahu anhu kılıcının kınından o sahifeyi çıkardı ve sahifelerde şunlar yazılıydı. bazı hususlar, az önceki hadiste okuduğumuz hususlar, burada ziyadeten şu ifade de var: el mu'minune tetekafe'u dima'uhum, müminlerin kanları birbirine denktir. Yani kadın, erkek, hür, köle, bütün müminler kanları itibariyle, canları itibariyle birbirine denktirler. Biri diğerini öldürürse ona karşılık o da öldürülür. Ve yes'a bi zimmetihim ednahum, müminlerin mertebece en düşük olanları dahi onlar adına eman verebilir. Ve hum yedun ala men sivahum, müminler kendilerinin dışındaki insanlara karşı tek bir eldirler, tek bir yumruktular. Bütün müminler tek bir vücut gibidirler diğer milletlere karşılık. Ela la yuqtalu mu'minun bi kafirin ve la zu ahdin fi ahdihi. Bir ziyade de bu. Dikkat edin. Bir kafire karşılık bir mümin öldürülmez. Aynı şekilde antlaşmalı bulunan bir zimmi de, yani bir kafire karşılık öldürülmez. Yani bir zimmi bir harbiyi öldürürse, harbi bir kafiri bir zimmi öldürürse, o harbi kafire karşılık zimmi olan kişi öldürülmez. Tabi Hanefilerin özellikle bu ifadeyi tefsir etmeleri bu şekilde. Zimmi kafiri, harbi bir kafiri öldürürse ona karşılık öldürülmez. İmam Şafii Rahimehullah'ın bu ifade hakkındaki tefsiri biraz farklı. Biz hadisi tamamlayalım. Yine hadiste şöyle geçiyor. Bu hadiste İbrahim Aleyhisselam Mekke'yi haram kıldı. Ben de Medine-i Münevvere'nin iki harresinin, yani iki kara taşlığının arasını haram kılıyorum. Medine'nin tümünü koru yapıyorum. Medine'deki ağaçlar kesilmez. Av hayvanı kışkırtılmaz. Av hayvanına dokunulmaz. Medine'deki kayıp olan mallar, buluntu mallar alınmaz. Ancak birisi eğer ilan edip sahibine ulaştırmak için alıyorsa alabilir. Medine'deki ağaçlar da ancak bir kişi hayvanına yem olarak kullanacaksa kesilebilir, yoksa kesilmez. Yine Medine-i Münevvere'de dövüşmek için, kavga için, savaş için hiç kimse silah taşıyamaz. Yani silahsızlandırıyor Medine-i Münevvere'yi. Medine'nin içinde herhangi bir karışıklığı önlemek için bu ifadelerde yine bu hadiste bulunuyorlar. Yine bu hadis-i şerifin başka bazı rivayetlerinde şu ifadelerde bulunuyor ziyade olarak, bu sahifede yazılı olarak yani. Şöyle geçiyor: Allah Azze ve Celle adına değil de Allah dışında bir şey adına hayvan kesene Allah lanet etsin. Allah yeryüzünün sınırlarını değiştiren kimseye, yani şehirlerin, kasabaların, köylerin, diyelim ki özel mülk olan alanların sınırlarıyla oynayan, haksız yere buraların sınırlarını değiştiren, tecavüz eden, arazi gasp eden kimselere lanet etsin. Allah anne babasına lanet eden kimseye lanet etsin. Allah bir bid'atçıyı, bir zalimi koruyan, ona arka çıkan kimseye lanet etsin. Bu hususlarda yine Hazreti Ali radıyallahu anh'un elindeki o sahifede yazılı olarak bulunuyordu. Tabi az önce dediğimiz gibi İbni Hacer el-Eskalani rahimehullah diyor ki evet, farklı rivayetlerde o sahifede yazılı olan farklı şeylerin de bulunduğu aktarılmış. Bunun anlamı şudur ki bütün bunlar esasında o sahifede bulunuyordu. Ancak bazı raviler bazısını, diğer bazı raviler de diğer bazısını ne yapıyorlardı? Aktarıyorlardı. Yani buradan gördüğümüz şu: Hazreti Ali radıyallahu anhu minberden bunun için özel olarak beyan ediyor. Çünkü bazı insanların kafasında acaba Ali'nin yanında ve Ehl-i Beyt'in yanında diğer sahabelerin bilmediği, onların yanında mevcut olmayan özel bir ilim, vahyedilmiş özel bir bilgi, özellikle yazılı bir kitap acaba var mı yok mu diye bazılarının kafalarında böyle bir şüphe oluşuyor. Hazreti Ali radıyallahu anhu da bu şüpheyi gidermek için minberde, hutbede herkese ne yapıyor? Bunu beyan ediyor. Kendilerinde özel bir bilginin bulunmadığını, herkesin bildiği şeylerin kendilerinde mevcut olduğunu söylüyor. Hepimizin malumu olduğu üzere ta Hazreti Ali'nin zamanından başlayarak, tabi o zamanda az var idi, daha sonra çoğala çoğala, yayıla yayıla bizim zamanımıza kadar gelen Şiilerde, Rafizilerde bir düşünce yerleşti. O da nedir? Ehli Beyt'in nezdinde diğer sahabenin bilmediği, diğer sahabenin yanında bulunmayan bir bilgi mevcut. Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'ye ve Ehli Beyt'e özel bilgiler vermiş. Bunu herkes bilmez. Yani bu Kur'an'la alakalı da böyle iddiaları var. Kur'an dışındaki bazı bilgilerle alakalı da böyle iddiaları var. Yani Kur'an'ın zahirini herkes bilir ama Kur'an'ın batınını özellikle Hazreti Ali'ye anlattı. Kimsenin bilmediği esrarlı bilgileri Kur'an'ın batınıyla alakalı ya kendilerinin yalan iddialarına göre Hazreti Ali'ye öğretti. O da kendi çocuklarına, böylece torunlarına, böylece geldiği iftira ediyorlar yani. Aynı şekilde Kur'an'ın dışında da yine özel bir kitap Hazreti Ali'de ve dolayısıyla onun zürriyetinde mevcut. Buna ne diyorlar? Fatıma Mushafı diyorlar. Yani bir bütün Müslümanların elindeki mushaf var, herkesin okuduğu. Bir de Fatıma'nın mushafı var. Hazreti Fatıma'ya Resulullah Efendimiz'in güya emanet ettiği, bıraktığı ve Hazreti Fatıma'dan Hazreti Ali'ye, Hazreti Ali'den çocuklarına, torunlarına, böylece Ehl-i Beyt imamlarına intikal eden ve en son işte diyelim ki Şiilerin, Rafizilerin iftiralarında geçen 12. İmam Muhammed el-Mehdi dedikleri ve Samerra'da bir mağarada, ondan sonra bir sirdapta gizlenen, işte gaip olan ve kıyamete yakın bir zamanda çıkacak olan, o mağaradan çıkacak olan Muhammed el-Mehdi ile beraber o kitap da, yani şu anda elimizdeki Kur'an-ı Kerim'den daha büyük, Kur'an-ı Kerim'in iki katı, üç katı olduğunu iddia ettikleri o gizli kitap, o esrarlı kitap da Mehdi ile beraber gaip olmuş, mağarada saklanmış. Mehdi mağaradan çıktığında bu kitabı ne yapacak? Fatıma'nın mushafını bütün insanlığa ilan edecek. Yani sanki diyelim ki bütün Müslümanların elindeki Kur'an'ı iptal edecek. Asıl sahih Kur'an, onların iftiralarında geçen asıl sahih Kur'an olan Fatıma'nın mushafını ne yapacak? Bütün insanlığa ilan edecek Mehdi geldiğinde. Bu da Hazreti Ali'ye özel olarak bırakılmış, Ehl-i Beyt'e bırakılmış bir bilgi. Tabii ilk dönemlerde bunu düşünenler Abdullah İbni Sebe gibi ve onun çevresi gibi zındıklardı. Bunlar insanların arasında bu tarz batıl fikirleri ne yapıyorlardı? Müslümanları bölmek için, parçalamak için, İslam'ı içeriden yıkmak için, İslam'ı tahrif etmenin yolunu açmak için, en azından Müslümanlardan bir taifeyi saptırmak, onların eliyle İslam'ı diyelim ki bölmek, parçalamak için böyle fikirleri ne yapıyorlardı? Yahudi olup da sonradan zahiren Müslüman gibi gözüken zındıklar yayıyorlardı. Ama daha sonra tabii ki Rafiziler arasında bu düşünceler, bu fikirler iyice ne oldu? Yayıldı. Hatta daha sonraki dönemlerde bazı Rafiziler bunu da aştılar yani. Bunu da aştılar. Yani Kur'an dışında özel bir kitap var, tamam. Bu Rafizilerin birçoğunun kabul ettiği bir şey. Tabii kabul etmeyenler de var ama birçoğu kabul ediyor. Ama Rafizilerden bazılarına göre de Müslümanların elinde bulunan Kur'an da tahrif edilmiş. Böyle düşünen Rafiziler de var tabii. Ve buna dair kitaplar da yazılmış. Yani bazı Rafizi hocaları Kur'an'ın tahrif edildiğine dair, tabii kimin eliyle? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, yani onların yalan iftira olan iddialarına göre Ehl-i Beyt'in düşmanları olan diğer sahabelerin eliyle ne yapılmış? Kur'an-ı Kerim tahrif edilmiş. Buna dair adamlar ne yapmışlar? Kitaplar dahi yazmışlar. Rafizilerin en sahih kabul ettikleri kitaplarda bile, kendi hadis kitaplarında bile Kur'an'ın tahrif edildiğine işaret eden, böyle iddialarda bulunduklarına işaret eden bilgiler yine ne yazık ki mevcut. Tabii bütün Rafiziler bunları kabul ediyorlar mı? Kur'an'ın tahrif edildiğini? Yok, bütün Rafiziler tabii kabul etmiyorlar. Ama bunu kabul edenler de aralarında az değiller. Allah Azze ve Celle onların şerlerinden İslam ümmetini ne yapsın? Muhafaza buyursun. İşte İmam Nevevi Rahimehullah bu münasebetle bu hadisin şerhinde diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve diğer bütün hadis kitaplarında geçen herkesçe bilinen bu meşhur hutbesi, bütün insanların arasında ilan ettiği, hutbede beyan ettiği Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun bu sözleri Rafizilerin bütün bu iddialarını, bu yalanlarını, iftiralarını çürütmek için yeterlidir. Onların bu yalanlarını, iftiralarını reddetmek için kafidir. Bu açık bir şekilde gösteriyor ki Hazreti Ali'de ve Ehli Beyt'te diğer sahabenin bilmediği, Resulullah Efendimiz'in diğer Müslümanlara bildirmediği özel bir bilgi, özel bir kitap, özel bir metin, özel bir vahiy veya herkesin bildiği Kur'an-ı Kerim'in batini yorumu. Onların böyle çok batıl iddiaları var bu anlamda. Yani ayet-i kerimelere çok batıl böyle manalar yüklüyorlar. Böyle batini yorumu. Hazreti Ali'de ve Ehl-i Beyt'te böyle bir şey asla ve kat'a mevcut değildi. Hazreti Ali'de diğer sahabe gibi onlar Resulullah'tan ne aldılarsa o da onu Resulullah Efendimiz'den almış idi. Ancak Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i seniyi anlama kapasitesi olarak insanlar tabii ki farklı farklıdır. Ona inşallah değinmeye çalışacağız. Evet değerli kardeşlerim, özellikle Hazreti Ali'nin hutbede bunu beyan etmesinin sebebi bu şekilde. İkinci bir husus yine hadisle alakalı, İbni Hübeyre rahimehullah burada önemli bir noktaya temas ediyor. Diyor ki bu hadis gösteriyor ki eğer yönetici, imam, halife insanların içerisinde bir bid'atın yayıldığı, insanların içerisinde yanlış bir zannın, yanlış bir düşüncenin yayıldığını görürse bunu görmezden gelmemelidir. İnsanların bu yanlış zanlarını, kuruntularını, düşüncelerini, insanların arasında yayılan bu tarz görüşleri veya bid'atleri düzeltmelidir. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anhu insanlar arasında Ehl-i Beyt'te özel bir bilgi bulunduğu düşüncesinin, zannının yayıldığını görünce ne yapıyor? Minbere çıkıyor, hutbede herkese beyan ediyor ki Ehl-i Beyt'in nezdinde diğer insanlarda bulunmayan özel bir bilgi yok. İşte bu imamların, yöneticilerin en temel vazifesidir. Çünkü yönetici Müslümanların dünyalarını ve dinlerini muhafaza etmekle, dünyevi ve dini maslahatlarını korumakla mükelleftir. Dolayısıyla Müslümanların içerisinde yanlış düşüncelerin, zanların, kuruntuların, bid'atlerin yayılmasına imam yönetici müsaade etmemelidir. Bu hususta insanları sürekli irşad etmeli, doğruya yönlendirmelidir diye İbni Hübeyre rahimehullah ne yapıyor? Buradan böyle bir istinbatta bulunuyor. Bu hadisten bu şekilde bir ders çıkarıyor. Yine İbni Hübeyre rahimehullah önemli bir noktaya daha temas ediyor. Şimdi diyor ki bu hadisi şerifi incelediğimizde bu hadisi şerifte bulunan bütün hükümlerin özellikle yöneticilerin uygulaması gereken hükümler olduğunu görüyoruz. Yani bu sahifede yazılı olan şeyler, Hazreti Ali radıyallahu anh'un kılıcının kınındaki bu sahifede yazılı olan şeyleri incelediğimizde bu yazılı olan şeylerin hemen hemen hepsinin yöneticilerin tasarrufunda bulunan yöneticilerin uygulamakla yükümlü olduğu, onların görevlerini belirleyen hususlar olduğunu görüyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Hazreti Ali radıyallahu anh'un Resulullah Efendimiz'den alarak böyle bir sahifeyi yazması, ileride Hazreti Ali radıyallahu anh'un emir olacağının, emirül müminin olacağının işareti olarak kabul edilebilir. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'ye özellikle yöneticilerin görevleri olan, yöneticilerin uygulamakla yükümlü olduğu şeyleri bir sahifede yazdırıp Hazreti Ali'nin yanında kalmasını sağlaması Hazreti Ali radıyallahu anh'un ileride müminlerin başına geçeceği, emirül müminin olacağının işareti olarak kabul edilebilir ki dördüncü halife olup bütün bu hususları da layıkıyla Hazreti Ali radıyallahu anh'u uygulamıştır. Değerli kardeşler, giriş olarak bunlara değindikten sonra İmam Bukhari'nin sahihinin başlıklarından inşallah yola çıkarak hadis-i şerifi şerh etmeye çalışalım. Çünkü daha önceden defaatle söyledik, İmam Bukhari'nin sahihi sünnet-i seniyyeden istinbat kitabıdır. Hadis-i şeriflerden hüküm çıkarma kitabıdır. Yani İmam Bukhari rahimehullah hadisin temas ettiği bütün hususlara farklı başlıklar altında temas etmiştir. Ki biz burada da göreceğiz ki İmam Bukhari rahimehullah bu hadisin hemen hemen bütün içeriğini farklı başlıkların altında dağıtarak hepsine ne yapmış? Hepsine değinmiş. İnşallah biz de başlık başlık gidip hem hadis-i şerifi de bu şekilde şerh etmeye, açıklamaya çalışalım. İmam Bukhari rahimehullah hadisi 9 bab altında, 9 başlık altında rivayet ediyor. Birinci başlık Kitabul İlim, ilim kitabında babu kitabetil ilmi, ilmin yazıya geçirilmesi babı diye bir başlık atıp 111. hadis olarak rivayet ediyor. Evet, yani ilim yazı yoluyla kayıt edilebilir mi? İlim yazılabilir mi? Yazılması caiz mi? Evet, böyle bir başlık atmış. İmam Bukhari burada ne caizdir demiş, ne caiz değildir demiş. Babu kitabetil ilmi, ilmin yazılması babı demiş. İmam Bukhari'nin adetlerinden birisi, eğer bir mesele alimler arasında ihtilaflı ise, özellikle ilk dönem selef alimleri arasında bir mesele ihtilaflı ise ve ihtilaf da yerine göre kuvvetli ise, İmam Bukhari rahimehullah orada bir tercihte bulunmadan olduğu gibi meseleyi yazıyor. Burada olduğu gibi. Ha, bildiğiniz üzere ilim yazıya geçirilir mi? Hadisler yazılır mı? Bu konu ilk dönemde tartışmalı bir konuydu, ihtilaflı bir konuydu. Özellikle sahabe arasında ihtilaf çok kuvvetliydi yani. Sonra tabi'in döneminde ihtilaf yavaş yavaş zayıfladı. Yani ilmin yazıya geçirilmesini caiz görenler çoğaldı. İlmi yazıya geçirmek caiz değildir diyenler azaldı. Gittikçe terazi bu şekilde değişti. Daha sonra hemen hemen icma ile bütün alimler ilmi yazıya geçirmek, hadisleri yazıya geçirmek, ilmi konuları yazıyla kaydetmek caizdir, müstehaptır. Hatta yerine göre farz-ı kifayedir görüşünde ne yaptılar? Karar kıldılar yani. Evet, yani şu anda bir ihtilaf yok. Tabii şu anda dediğimiz ilk 3 asırdan sonra hemen hemen herhangi bir ihtilaf kalmadı. Bütün alimler ilmi yazıya geçirmenin caiz olduğu konusunda birleştiler. Ama ilk dönemde kuvvetli bir ihtilaf vardı. Hatta çok sert bir şekilde buna karşı çıkanlar vardı. Hadisleri yazanlara hadis anlatmayanlar vardı. Yani diyelim ki tabi'in döneminde bazı muhaddisler kendi meclislerinde hadisleri yazanlar oldu mu, onların meclislerinden ne yapıyorlardı? Çıkarıyorlardı. Diyorlardı biz hocalarımızdan ezberleyerek aldık. Siz de bizden ezberleyerek almalısınız. Biz yazmadık, siz de yazamazsınız. Bu konuda müteşeddit olanlar da vardı. Ömründe hiçbir zaman eline kalem almamış olanlar da vardı. Tabii onların hafızaları güçlüydü, kuvvetliydi. Yani özellikle Araplar bu konuda ilk dönem Arapları tabii. Yani cahiliye döneminde ve İslam'ın ilk döneminde, ilk üç asrında Müslümanların hafızaları veya Arapların hafızaları çok güçlüydü, çok kuvvetliydi yani. Yani uzun bir konuşmayı bir defa dinleyerek ezberliyorlardı. İbn-i Şahab Ez-Zühri bir arkadaşıyla beraber bir hatibin hutbesini dinliyorlar. Hutbeden çıktıktan sonra arkadaşı diyor ki o hatibin hutbesi benim çok hoşuma gitti. Ne kadar güzel bir hutbeydi. Keşke onu yazsaydık diyor. İbn-i Şahab Ez-Zühri diyor ki sen onu yazmak istiyor musun? İstiyorum diyor. O zaman al kalemi diyor. Adam alıyor kalemi, İbn-i Şahab Ez-Zühri hutbeyi okuyor da yazıyor. Yani normal. Diyelim ki hatibi normal dinlemiş yani. Normal dinlemiş. Ama dinlerken hatibin bütün konuşmalarını olduğu gibi ne yapmış? Ezberlemiş. Bazı muhaddisler şöyle derlerdi. Biz hocamıza asla hadisi tekrar ettirmedik. Yani hoca bir defa okuduğunda ezberliyorlardı. Ezberliyorlardı. Hocam ben tam ezberleyemedim. İkinci bir defa tekrar eder misin? Dedirtmedik. Demedik hocamıza diye söylüyorlardı. İlk dönemde tabii böyleydi. Ama daha sonra toplumlar İslam'a girdiler. İnsanlar karıştı. İnsanlar o asli hüviyetlerini, o temiz fıtratlarını, o selikalarını kaybettiler. Yavaş yavaş insanların kapasiteleri, kabiliyetleri de zayıfladı. Dolayısıyla ilim zayi olmasın diye bütün alimler ilmi yazıya geçirmenin, yazı yoluyla ilmi muhafaza etmenin caiz olduğu, müstehap olduğu hususunda ne yaptılar? İttifak ettiler. Hatta ilmi neşredenler için bunun farz-ı kifaye olduğunu alimler beyan ettiler. İşte İmam Bukhari bu hadisi bu başlık altında alıyor. Neden? Çünkü bu hadiste ilmin yazıya geçirildiği açık bir şekilde ifade ediliyor değil mi? Hazreti Ali radıyallahu anhu ne diyor? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde şu sahifede yazmış olduğum bilgiler hariç diyor. Demek ki Resulullah Efendimiz zamanında Hazreti Ali radıyallahu anhu bazı hadisleri ne yapmış? O sahifeye yazmış. İşte bu da Kur'an dışındaki ilmin, hadislerin, sünnetin yazıya geçirilmesinin caiz olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Bu konuda tabii ki deliller çoktur. Konunun tafsilatına girmiyoruz. Özeti böyle yani. İkinci olarak İmam Buhari rahimahullah bunu Kitab-ı Fadailil Medineti, Medine'nin faziletleri kitabında Babu Haramil Medineti, Medine-i Münevvere Haremi babı başlığı altında 1870. hadis olarak rivayet ediyor. Evet, hadis-i şerifin açık bir şekilde temas ettiği konulardan birisi de bu. Medine-i Münevvere'nin haremi, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçtiği üzere ne diyor? Medine diyor, Ayr dağından Seur dağına kadar haremdir diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiğinde özellikle Hayber fethinden sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'yi harem olarak ilan ettiği alimler tarafından beyan edilmiş. Medine-i Münevvere'ye sınırlar belirliyor. Yani şehrin sınırları. Şehrin sınırları doğu ve batı tarafından Medine-i Münevvere'yi iki harre, iki kara taşlık sınırlıyor. Doğu tarafında ve batı tarafında iki taşlık var. Medine'nin sınırları yani. Kuzey ve güney taraflarında da iki tane tepe var. Bir tanesi Ayr veya Ayr tepesi, öbürü de Seur tepesi. Medine-i Münevvere'de Ayr tepesi maruf, biliniyor. Ama Seur tepesi Medine-i Münevvere'de var mı yok mu? Bu konuda alimler arasında ihtilaf çıkmış. Biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir hicret ettiklerinde mağarasına çekildikleri meşhur Seur Dağı Mekke-i Mükerreme'de var. Acaba Medine-i Münevvere'de Seur Dağı var mı yok mu? İhtilaf etmişler. Bazı alimler demişler ki Medine-i Münevvere'de Seur ismiyle bir dağ maruf değil, böyle bir dağ bilinmemektedir. Dolayısıyla bu ifadenin Ayr ile Uhud olması daha doğrudur. Bazı rivayetlerde de bu şekilde gelmiş. Yani Ayr tepesi ile Uhud dağının arası, güney ve kuzey sınırları Medine-i Münevvere'nin böyle olması daha doğrudur demiş bazı alimler. Ancak İmam Taberi rahimehullah ve diğer bazı alimler diyorlar ki Medine-i Münevvere'de Uhud dağının kuzey yamacının hemen arkasında küçük bir tepe olarak Seur ismiyle bilinen bir dağ bulunmaktadır. Dolayısıyla Ayr ile Seur ifadesi sahih rivayetlerde geçiyor. Bazı alimlerin Seur ismiyle bir dağın Medine'de bulunduğunu bilmemeleri bu ifadenin doğru olmadığı şeklinde ifade edilemez. Bu doğru olmaz. Dolayısıyla Ayr ile Seur doğrudur. Yani Medine-i Münevvere'nin doğu ile batısı iki harra, yani iki taşlık, böyle kara taşlar, siyah taşların bulunduğu, sivri böyle diyelim ki taşların bulunduğu iki mıntıkası var. Onlar Medine'nin doğu ve batı sınırları. Kuzey ve güney sınırları da Ayr ve Uhud dağı tarafından sınırlanmış olarak Resulullah Efendimiz tarafından haram bölge ilan edilmiştir. Şimdi Medine-i Münevvere Resulullah Efendimiz tarafından haram bölge olarak ilan edilmiş. Bu haramliğin manası ne? Bunun sınırları ne yani? Bunun hükümlerine bu konuda alimler arasında ihtilaf çıkmış. Özetle söyleyelim. Hanefiler demişler ki bunun manası Medine-i Münevvere'nin tazim edilmesi, Medine-i Münevvere'ye saygı duyulmasıdır. Yoksa bu haremliğin Mekke'deki haremlik gibi özel hükümleri yoktur. Yani Mekke'deki harem olan mıntıkada ihramsız girilmez, orada av hayvanı avlanılmaz, oranın diyelim ki ağaçları, tabi insanların yetiştirmediği ağaçlar, Allah Azze ve Celle'nin diyelim ki açık alanda bitirmiş olduğu ağaçları, bitkileri, otları, ondan sonra kesilmez, yolunmaz, yani özel hükümleri olan bir alan Mekke'deki harem bölgesi. Hanefiler diyorlar ki Medine-i Münevvere'deki harem bölgesinin böyle özel hükümleri yok. Dolayısıyla Medine-i Münevvere'de av hayvanı bulunursa avlanabilir. Medine-i Münevvere'de insanlar yetiştirmemiş olsa bile Allah Azze ve Celle'nin bitirdiği ağaçlar bile kesilebilir, otları yolunabilir. Bu anlamda harem değil. Ama kutsal olması, mukaddes olması, muazzam olması, saygı duyulmasının gerekliliği anlamında haremdir diye söylüyorlar Hanefiler. Buna da tabi bazı deliller getiriyorlar. Bedrüddin el Ayni rahimehullah Umdetul Qari'de uzun uzun Hanefilerin delillerini bu anlamda zikretmiştir. Konunun detayına, tafsilatına girmeyelim. Ancak alimlerin cumhuru, Şafiiler, Malikiler, Hanbeliler, alimlerin cumhuru demişler ki aynı Mekke-i Mükerreme'de nasıl harem mıntıkası varsa Medine-i Münevvere'de de Resulullah'ın belirlemiş olduğu bu alanın arası harem mıntıkasıdır. Dolayısıyla burada avlanmak haramdır. Burada ağaçları kesmek veya oranın diyelim ki

Malikiler, Hanbeliler de yine Medine-i Münevvere'deki harami her konuda Mekke'deki haram gibi değerlendirmiyorlar. Örneğin Mekke haramine ihramsız girilmez ama Medine haramine ihramsız girilebilir. Mekke hareminde avlanan kimseye veya ağaçları, otları kesen, biçen kimseye ceza verilir. Yani orada bu suçları işlemenin maddi cezası var. Bir diyelim ki hayvan avladınız mı, onun benzeri bir hayvanı ne yapacaksınız? Kurban olarak keseceksiniz veya bazen maddi bir bedeli, bazen oruç tutmak gibi ondan sonra cezaları var. Peki Medine-i Münevvere hareminde de aynı şekilde cezalar var mı? Cumhur da demişler ki bu manada maddi bir ceza yok. Manevi ceza var. Burada Resulullah Efendimiz'in beyan ettiği üzere kim Medine'de bir olay çıkartırsa veya bir olay çıkartanı barındırırsa Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah ondan kıyamet gününden ne farz ne nafile kabul etmez. Ne tövbe ne fidye bir şey kabul etmez. Yani manevi anlamda bir sorumluluğu var. Yoksa maddi anlamda bir cezası yok. Bu anlamda Medine harami Mekke hareminden farklı. Ancak bununla beraber Medine hareminde avlanmak cumhura göre ne? Haram. Ağaçları kesmek cumhura göre tabi hacet olmadan. Yani bir kişi diyelim ki hayvanlarına yem olarak otları biçerse bunda bir sakınca yok. Veya diyelim ki evin tavanında veya direkt olarak herhangi bir hacet için diyelim ki ağaçlarını kesme ihtiyacı hissedip keserse bunda bir sakınca yok. Ama hacet olmadan Medine-i Münevvere'nin diyelim ki yapısına, tabii yapısına diyelim ki zarar vereni Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Tehdit ediyor. Dolayısıyla haram işlemiş olduğunu söylüyor. Alimlerin cumhurunun görüşü de bu. Yani bu konuda Allahu alem delillere bakıldığında cumhurun görüşünün daha kuvvetli olduğu görülmektedir. Yani doğrusunu Allah-u Teala bilir. Evet, üçüncü babımız Kitabul Cihad'da, Cihad kitabında rivayet etmiş. Babu fekakil esiri. Babu fekakil esiri. Esiri kurtarmanın gerekliliği babı diye bir başlık atmış. 3047. hadis olarak rivayet etmiş İmam Bukhari rahimahullah. Ki hadisimizde bu konuda gayet açık. Hazreti Ali radıyallahu anh'unun elindeki sahifede yazılı olan hususlardan birisi de Müslümanların düşman eline esir düşen kardeşlerini kurtarmalarının gerekli olduğu, onlara farz olduğunu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş. Tabi bu gerçekten çok mühim bir konu. Özellikle bizim zamanımızda, yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce değil, milyonlarca esir var. Yani şu anda diyelim ki Doğu Türkistan, değil mi? Hemen hemen komple esir gibi mesela. Yani bir açık hava cezaevinde veya diyelim ki açık bir cezaevinde etrafları çitlerle ondan sonra diyelim ki çevrilmiş. Ondan sonra her türlü zulme mahkum edilmişler yani. Milyonlarca esir yani. Şu anda Gazze ne giriş var ne çıkış var yani. Milyonlarca insan ne? Esir yani. Arap aleminde, Suudi Arabistan'da, Körfez ülkelerinde, Mısır'da, hapishanelerde yüz binlerce Müslümanlar. Yani bunlar Müslüman toplumların kendi içinde bir de. Yani diyelim ki Çin Doğu Türkistanları esir etmiş ama diyelim ki İslam alemindeki zindanlarda bulunan yüz binlerce Müslümanı kim esir etmiş? İsimleri Müslüman olanlar. Kendilerini İslam'a intisap edenler. Hatta bazen İslam'ın hamiliğini yapar gibi görüntü verenler. Bunlar ne yapıyorlar? Yüz binlerce Müslümanı esir etmişler. Yine Amerika, İngiltere, Fransa ve diğer batılı ülkelerin dünyanın gizli açık çok çeşitli yerlerinde kimsenin bilmediği zindanlarında binlerce, on binlerce değil mi? Esirler var Müslümanların yani. Kabe-i Muazzama esir gibi yani Suud ailesinin elinde. Medine-i Münevvere, Mescid-i Nebevi esir gibi. Ama Mescid-ül Aksa gerçekten esir. Hakikaten esir gibi değil yani. Değil mi? Evet, Müslümanların kendi esirlerini kurtarmaları Müslümanlara farz ama hangi birini kurtaracaksın? İmam Saraksi rahimehullah'ın bir ifadesi var. Yani bu bapta söylenebilir. İmam Saraksi tariz yoluyla şöyle diyor. Diyor ki sultanlara zekat vermek caizdir. Mesela bir Müslümanın diyelim ki 80 gram altını var, 85 gram altını var, zekat vermesi gerekiyor. Zekatını kime versin? İşte diyelim ki şunlara, şunlara, şunlara verebilir. Peki padişaha zekat vermek caiz mi?
İmam Sarraç'ıdır.

0: padişaha da zekat vermek caiz. Yani bir Müslüman diyelim ki 85 gram altınından ondan sonra %2,5'ünü çıkartıp gidip padişahın kapısına, ey padişah bu benim zekatımdır sana getirdim verdim dese, padişah da alsa zekat yerini bulmuş olur mu? İmam Sarrafçı diyor ki evet zekat yerini bulmuş olur. Ya padişahın elinde tonlarca altın var. Nasıl diyelim ki zekat yerini bulmuş? Diyor padişah çünkü Müslümanlar en fakiridir. Çünkü elindeki bütün mal onun değil Müslümanların malıdır. Onun kuruşu yok yani. Yani gerçekten yani ifade etmiş olduğum mana açısından yani. Mana açısından çok böyle derinlikli bir fetva yani. Bu anlamda şöyle denilebilir yani. Yani Müslümanların düşmanların elindeki esirlerini evet kurtarmaları farz. Ama Müslümanların ilk önce Müslüman toplumları esir eden başlarındaki yöneticilerini esaretten kurtarmaları lazım. Çünkü evvela İslam alemindeki yöneticiler esir yani. Düşmanlar tarafından esir edilmişler, hapsedilmişler gibi yani. Ha, düşmanlar onları bağlamışlar, zincirlemişler, hareket edemiyorlar yani, esirler yani. Ha, Müslümanlar kendi yöneticilerini düşmanların esaretinden kurtarmakla mükelleftir. Evvela ilk mükellefiyetleri bu. Yani denilebilir mi? Denilebilir. Çünkü gerçekten en kuvvetli esir olan yani en kuvvetli bir şekilde zincirlenmiş olan esirler onlar yani. Yani bütün İslam toplumlarını onlar esir etmişler. Hainler, zındıklar, münafıklar yani. Allah Azze ve Celle İslam toplumlarını evvela bu münafıklardan ne yapsın? Bu münafıklardan kurtarsın. Evet, vaka yani bu ifade gerçekten bizim zamanımızda yani İslam aleminin içine düşmüş olduğu hal göz önünde bulundurulduğunda yani çok böyle acı bir ifade yani. Allah Azze ve Celle bizlere yardım eylesin yani. Evet, dördüncü bab İmam Bukhari bunu Cizye kitabında Babu zimmetil müslimine ve civaruhum vahidetun yes'a biha ednahum. Müslümanların zimmeti yani ahdi, sözü, güvencesi, eman vermesi birdir. Yani bir Müslüman eman verdi mi bütün Müslümanlar eman vermiş kabul edilir. Bir Müslüman güvence verdi mi bütün Müslümanlar güvence vermiş kabul edilir. Ve Müslümanlar açısından mertebece en düşük olan dahi Müslümanlar adına bu emanı, bu ahdi, bu güvenceyi verebilir diyor. İmam Bukhari rahimehullah ve bu hadisi 3172. hadis olarak rivayet etmiş. Zaten hadisteki gayet açık olan konulardan bir tanesi de bu değil mi? Yani o Hazreti Ali'nin sahifesinde yazılı olan bilgilerden birisi de bu. Hatta devamında şöyle deniliyor. Her kim Müslümanın vermiş olduğu bu güvenceyi bozarsa Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti onun üzerine olsun ve Allah kıyamet gününde ondan ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez, ne tövbesini ne fidyesini asla kabul etmez. Bu kadar da ağır bir hüküm konulmuş Müslümanların emanına. Tabi bu husus gerçekten önemli bir husus şu açıdan İslam'ın Müslümanlara ne kadar değer verdiğini, Müslüman şahsiyetleri ne kadar önemsediğini, Müslümanların sözünün ne kadar ağır olduğunu beyan ettiğini bize gösteriyor yani. Yani bir Müslüman, diyelim ki bir kafire veya kafirlerden bir kabileye veya bir kaleye sığınmış olan diyelim ki kafirlerin bir ordusuna veya bir kafir şehre mesela yerine göre eman veriyor. Ve bu eman ne yapıyor? Bütün Müslümanları bağlıyor. Onu bozamıyorsunuz. O kafirlerin aleyhine herhangi bir girişimde bulunmanız bu kadar ağır bir şekilde tehdit edilmiş veya haram kılınmış oluyor yani. Ha, bu Müslümanlara ne kadar değer verildiği, ne kadar önem verildiğini gösteriyor yani. Allah Azze ve Celle bu değere, bu öneme liyakatli olmayı Müslümanlara nasip eylesin. Evet. Tabi bu hususta alimlerimiz bu eman mevzusunda uzun uzun diyelim ki görüşler ve deliller ortaya koymuşlar. Hepsine giremeyeceğiz. Ama özetle şunu belirtmekte fayda var. Bazı alimler demişler ki eman verme, güvence verme devletin, halifenin, sultanın yetkisindedir. Dolayısıyla herhangi bir Müslüman güvence verdiğinde eğer devlet, sultan, emir, komutan onun bu güvencesini yürütürse, buna izin verir, bunu tasdik ederse yürürlüğe sokulur. Ama eğer sultan onun bu güvencesini Müslümanların maslahatına uygun görmeyip iptal ederse onun bu güvence vermesi geçersiz olur, yürürlüğe girmez demiş bazı alimler. Ama alimlerin cumhuru, alimlerin çoğunluğu, dört mezhep alimleri bunu kabul etmemişler. Müslümanların kişisel olarak da eman verebileceğini savunmuşlar. Tabi bu hususta özellikle hadiste mertebece en düşük olan Müslüman dahi bütün Müslümanlar adına eman verebilir denilmesi, Müslümanların sınıfları içinde kimin eman verebileceği, kimin eman veremeyeceği hususunu ne yapmış? Tartışmaya açmış. Bu konuda akıl, baliğ, hür olan Müslüman erkeklerin eman verebileceği icma ile sabit. Akıl, baliğ, hür olan Müslüman bir erkek eman verebilir. Bütün alimlerin ondan sonra ittifakıyla sabit. Yine bazı alimler karşı çıksalar da Müslüman, yine akıl, baliğ, hür Müslüman bir kadının emanı da yine alimlerin cumhuruna göre, dört mezhep alimlerine göre geçerli. Yani Müslüman bir kadın bile düşman tarafına eman verse, güvence verse, diğer bütün Müslümanlar, İslam ordusu o Müslüman kadının vermiş olduğu emana, güvenceye riayet etmekle mükelleftir. Yani müthiş bir şey değil mi? Yani değil mi, şu anda diyelim ki böyle işte kadınları böyle yücelten veya kadın hakları diye her tarafta bağıran, nice nice böyle kadınların meta gibi kullanan taraflar var yani. İşte İslam kadına böyle bir değer vermiş. Bir Müslüman kadın bir şehir halkına eman veriyor mesela. Bütün Müslümanlar onun eman vermesine riayet etmek zorunda kalıyor. Ordu buna riayet ediyor yani. Ha. Yani diyelim ki bir İslam ordusu bir şehri silah yoluyla fethetti. Sonra onlar ispat ettiler ki bir Müslüman hatun onlara ordu girmeden önce eman vermiş. İspat ettiler bunu şahitlerle yani. O kılıç zoruyla, kılıç yoluyla fetih ne yapılır? İptal edilir. Müslümanlar oradan çıkarlar. Sulh yoluyla, eğer sulh ederlerse onlar yani, sulh yoluyla ancak oraya girebilirler yani. Kılıç zoruyla fethetmenin hukuku farklı. Sulh yoluyla bir yeri almanın hukuku farklı. Onların canları, malları, evlatları, bütün diyelim ki mülkleri korunmuş olur yani, eğer sulh yoluyla aldığınız zaman. Ama kılıç zoruyla aldığınız zaman ne oluyor? Onun hukuku farklı olmuş oluyor yani. Kadının emanı dört mezhebe göre de geçerli yani. Kadın eman verse ha, o emanı bütün ordu ne yapacak? Riayet edecek yani. Ama diyelim ki kölenin emanı geçerli mi değil mi? İhtilaf etmişler. Hanefilere göre eğer kölenin efendisi kölenin savaşmasına izin vermişse, köle de savaşçılardansa eman verebilir. Emana da geçerlidir. Ama eğer köle efendisine hizmet için gelmişse, efendisi ona savaşma izni vermemişse, savaşçı değilse, Hanefilere göre onun emanı geçersizdir. Yani Hanefiler emanı savaşçıların hakkı gibi ne yapıyorlar? Mutalaa ediyorlar. Ama cumhura göre ister savaşmasına izin verilmiş olsun, ister izin verilmemiş olsun, ister fiilen savaşsın, ister savaşmasın, kölenin emanı geçerlidir. Az önce Hazreti Ömer dönemindeki vakayı ve işte bu hadisi, Müslümanların mertebece en düşük olanları dahi onlar adına eman verebilir hadisini ne yapıyorlar? Delil getiriyorlar. Kaldı çocuk ve delinin emanı. Diyelim ki Müslüman bir çocuk eman verse emanı geçerli mi? Alimlerin cumhuruna göre Müslüman bir çocuk eman verse emanı geçerli değil. Ama bazı alimler demişler eğer bu çocuk mümeyyiz ise, artık doğru yanlıştan ayırt edebiliyor, murahik olmuş yani ergenlik çağına girdi girecek yani, ergen olmaya yakın bir döneme gelmişse yine emanı geçerlidir diyen alimler de var. Ancak cumhura göre ergen olmadan çocuğun emanı geçerli değil. Yine delinin emanı alimlerin hemen hemen ittifakıyla geçersizdir. Çünkü delinin aklı yoktur. Ondan sonra verdiği emanın da herhangi bir geçerliliği söz konusu değildir demişler alimlerimiz. Evet, emanla ilgili özetle bunları belirtmiş olduk. Yine İmam Buhari rahimehullah 5. bab olarak Cizye kitabında babu ismi men ahede sümme gadere, söz verip sonra sözünü bozan kimsenin günahı, sözleşme yapıp sonra yaptığı sözleşmeye gadir edenlerin günahı diye bir başlık atmış. 3179. hadis olarak bu hadisi rivayet etmiş. Bu da yine hadiste açık bir şekilde geçiyor değil mi? Kim bir Müslümanın vermiş olduğu bir sözü, bir Müslümanın vermiş olduğu bir emanı bozarsa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Ki bu konuda pek çok ayetler var. Yani Müslümanların en temel niteliklerinden, özelliklerinden birisi nedir? Verdikleri söze riayet etmeleri, ahitlerine vefa göstermeleri. Bu hususta da İslam tarihinde gerçekten dikkat çekici örnekler, misaller mevcuttur. Yine İmam Bukhari rahimehullah Kitabul Feraidi Ferais kitabında, yani miras hukukunun işlendiği kitapta, babu ismi men teberre'e min mevalihi, efendilerinden teberri eden kölenin günahı babı diye bir başlık atmış. 6755. hadis olarak rivayet etmiş. Yine İmam Bukhari bu hadisi Kitab-ı Diyati babun la yuhtelul muslimu bil kafiri, kafiri öldüren bir Müslüman o kafire karşılık öldürülmez başlığı altında Diyetler kitabında bu hadisi 6915. hadis olarak rivayet etmiş. Bu hususta hadiste gayet açık. Hazreti Ali'deki sahifede yazılı olan hususlardan birisine bir Müslüman bir kafiri öldürürse ona karşılık öldürülmez. Tabi bir Müslüman harbi bir kafiri öldürürse icma ile ona karşılık öldürülmez. Bir Müslüman eman alıp da, vize alıp da İslam yurduna, Darül İslam'a gelmiş olan bir kafiri öldürse, tabi bunun haram olması başka bir şey. Yani bir Müslüman Müslümanların verdiği emanı ihlal etse, bozsa, diyelim ki eman almış bir kafiri öldürse, bu ağır bir sorumluluk, büyük bir günah yani. Ama hukuki olarak, ceza hukuku açısından bu Müslüman o kafiri öldürdü diye öldürülür mü? Kısasa tabi tutulur mu? Müstemeni, vize almış kişiyi öldüren Müslüman yine alimlerin icma'ı ile öldürülmez. Kaldı zimminin hükmü, ihtilaflı olan yani. Bir Müslüman İslam devletinde zimmet akdi ile antlaşmalı olarak kalan bir kafiri, bir Yahudi'yi, bir Hristiyan'ı, bir Mecusi veya başka bir kafiri, zimmi, yani Müslümanların zimmeti altında öldürse öldürülür mü Müslüman ona karşılık? Ha, burada ihtilaf etmişler. Hanefiler demişler ki bir Müslüman bir zimmi öldürse öldürülür. Kısas yapılır yani. Ama alimlerin cumhuru, yani Şafiiler, Malikiler, Hanbeliler, bunlara göre ise bir Müslüman bir zimmiyi öldürse ona karşılık kısasen öldürülmez. Bunun delili ne? En meşhur delili Hazreti Ali radıyallahu anh'unun bu hadisi. Bir Müslüman bir kafire karşılık öldürülmez hadisini delil getirmişler. Bir de kısasta en önemli husus müsavattır. Yani diyelim öldürenle öldürülen arasında eşitliğin bulunmasıdır. Dolayısıyla Müslümanla kafir arasında da müsavatın bulunması söz konusu değil, eşitliğin bulunması söz konusu değil. Dolayısıyla kısas olmaz diye söylüyor alimlerin çoğunluğu. İmam Bukhari yine Kitab-ı Diyetler kitabında Babul Akileti, Akile babı diye bir başlık atmış. 6903. hadis olarak bu hadisi rivayet etmiş. İmam Bukhari rahimehullah 9. olarak son bab. Kitab-ül İ'tisami, Kur'an ve Sünnet'e tutunma kitabı. Babu ma yukrahu mine te'ammuki ve tenazu'i vel guluvvi fil ilmi. İlmi konularda böyle kılı kırk yarmak, çekişmek, tartışmak, aşırıya gitmenin kerih görülmesi, hoş karşılanmaması babı diyor. Bir de vel guluvvi fil dini vel bida'i, dinde aşırılığın kerih görülmesi, hoş karşılanmaması, bid'atler ortaya koyarak aşırı gitmenin kerih görülmesi, hoş karşılanmaması babı diye bir bab başlığı atmış. Altına da şu ayeti yazmış, Nisa 171. Ey kitap ehli, dininizde aşırıya gitmeyin. Allah hakkında hak olandan başka bir şey söylemeyin ayetini de ne yapmış? Altına koymuş ve altında bu hadisi rivayet etmiş. Son olarak İmam Müslim Kitab-ül Hac, Hac kitabında şöyle bir başlık atıp bu hadisi rivayet etmiş. Medine'nin fazileti, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere için bereket duasında bulunması, Medine'nin harem kabul edilmesinin beyanı, Medine'deki av hayvanlarının avlanmasının haram kılınması, ağaçların kesilmesinin haram kılınması, Medine hareminin sınırlarının beyan edilmesi diye geniş bir başlık atmış. bu başlık altında bu hadisi 1370. hadis olarak rivayet etmiş. Zaten buna da değinmiş olduk. Böylece inşallah nokta koyalım. Subhaneke Allahumma Rabbena ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Erdem yolcusuna öğütler. İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
1: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
2: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehl-i beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim Kur'an'ıyla, kitabıyla, ayetleriyle birlikteliğimizi hayra, berekete vesile kılsın ve daim eylesin inşallah. Araf suresinin 85. ayetinden itibaren okuyoruz. Hazreti

Şuayb ve Medyen ya da Eykeller. Her iki isim de Şuayb'ın kavminin adı olarak Kur'an'da geçer. Medyen diye geçtiği gibi Eyke kavmi diye de geçer. Bu aynı kavmin farklı iki oymağı, iki kabilesi, iki aşireti şeklinde algılandığı gibi aynı kavmin farklı özellikleri anlamına da değerlendirilmiştir. Dolayısıyla her ikisi de sonuçta Hazreti Şuayb'ın kavmidir. Yine bu peygamberlerin burada anlatılış amacı, bu konunun ilk başladığı ayetlerde Allah Teala bir örnek vermişti. Ne örneği? Bir toprak örneği vermişti. Münbit olan, verimli olan, bereketli olan bir toprakla verimsiz olan bir toprağın örneğini Allah Teala vermişti. Bereketli olan toprağın ürünü bol, verimsiz olan toprağın ürünü ise hiç olmaz olsa bile zorla ya da cılız bir şekilde çıkar diye Rabbimiz ifade etmişti 58. ayette. Bu konuların girişi mahiyetindeki ilk ayette bunu Rabbimiz söylemişti. Bu konuyla alakalı, yani bu örnekle alakalı olarak 4 peygamber ve 4 kavim. Yani her 4 kavim de, her 4 örnek de aslında münbit olmayan, bereketli olmayan, verimli olmayan, verimsiz olan bir toprağın örneği olarak anlatıldı. Okuyacağımız 85. ayetle birlikte bu 5. örnekte anlatılmış olacak Şuayb ve Medyen. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ila Medyen'e ahahum Şuayben. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Bu ifadenin daha önceki peygamberlerle ilgili olarak Lut dışında, yani Hud ve Salih için de ahahum ifadesiyle birlikte kullanıldığını, Lut'un kendi içinde yetiştiği, yaşadığı topluma değil de hicret ettiği, yeni tanıştığı topluma din anlatması ile alakalı bir örnek olunca Lut kardeşleri olarak anlatılmadı. Bir önceki örneği hatırlamaya çalışalım. Şuayb da demek ki Medyen'de, Medyen'in içerisinde, Medyen'in tanıdığı, Medyen gibi, Medyenler gibi bir insan onların içerisinde. Türedi bir insan değil, dışarıdan transfer edilen bir insan hiç değil. Onların bildiği adeta insan zaaflarının hepsine sahip olan bir kişi olduğunu yeniden anlıyoruz. Kardeşleri Şuayb'ı da Medyen'e gönderdik. Medyen neresi? Sadece kesin olmamakla birlikte en azından tarihsel bir bilgi olsun diye, eğer illa da merak ediyorsak, Kızıldeniz'in doğusu tarafı, yani Filistin'in bir bölgesi, Sina Yarımadası'nın karşı tarafı gibi düşünülebilir belki. Yani o bölgede yerleşmiş olan bir topluluktur Medyen kavmi. Şuayb Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği toplumda orası olsa gerek kuvvetle muhtemeldir. En azından tarih kaynaklarının verdiği bilgiden hareketle. Şuayb Aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi aynı şeyleri söyledi. Kale dedi ki, ya kavmi, ey kavmim, ey hemşerilerim. Bu ifadeler bütün peygamberlerde geçti. Kur'an-ı Kerim hep bu ifadeyle peygamberlerin seslendiğine vurgu yapar. Karşıdaki insanlar din düşmanı, karşıdaki insanlar peygamber düşmanı olmasına rağmen, bütün amaçları peygamberi ve mesajını ortadan kaldırmak olmasına rağmen, o toplumlara yine de o peygamberler ey kavmim diye hitap ediyor. Şefkat ve merhametin ifadesi olarak. Yani onları dışlayarak değil, ey kafirler demiyor, ey müşrikler demiyor, ey kavmim, ey benim halkım, ey ulusum, ey kardeşlerim anlamında bunu söylüyor. Bu tebliğde önemli bir nükte olsa gerek. Bütün peygamberler hep bu ifadeyi kullanır. Ey kavm, u'budullah, Allah'a kul köle olun. Mâ lekum min ilahin gayruh, onun dışında sizin hiçbir ilahınız yoktur. Aynen diğer peygamberlerin hepsinin söylediği cümlenin aynısı, tıpkısı. Ne o? Yani Medyen halkı da mı Allah'a iman ediyordu? Evet. Ama neye iman etmiyordu? Allah'ın yöneticiliğine iman etmiyor. Allah'ın hayata karışıcı olma özelliğine iman etmiyor. İlahlığına iman etmiyor. Yoksa yaratıcılığına inanıyor. Problem değil burada. Onun için bütün peygamberler gibi Şuayb Aleyhisselam da aynı şeyleri söyledi. Allah'tan başka, Allah'ın dışında sizin hayatınıza kural koyacak, hayatınıza kanun çizecek, hayatınıza çeki düzen verecek başka bir yetkili yok Allah'ın dışında. Bunu kabul edin ve sadece Allah'a kul köle olun. Başkalarına yapmayın dedi. قَدْ جَاءَتْكُمْ

0: Beyyinetun min Rabbikum. Rabbinizden size bir beyine gelmiştir. Rabbinizden size bir beyine gelmiştir. Nedir o beyine? Apaçık delil demektir. Ayet ifadesi ile bazen bu anlatılır, bazen de beyine ifadesiyle. Acaba Şuayb Aleyhisselam Medyenlere hangi tür mucizeyi gösterdi gibi sorunun cevabı değil bu. Yani bir mucize olduğu anlamına bunu netleştirme imkanımız yok. Yani Şuayb Aleyhisselam'ın beyine dediği şey nedir? Mesela Beyyine suresi gibi bir sure var. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ Beyyine gelinceye kadar ehli kitaptan, müşriklerden, kafirlerden hiç kimse beyyine gelinceye kadar üzerinde bulundukları hali değiştirecek değiller. Sahip oldukları inancı beyyine gelinceye kadar değiştirecek değiller. Durumlarından ayrılacak değiller. Ne zaman beyine geldi, o zaman ayrılma gibi bir sorumlulukları var anlamına. Dolayısıyla beyine nedir? Sadece mucize kabilinden dediğimiz şeylerden ziyade peygamberin getirmiş olduğu ayetlerdir, mesajlardır, hükümlerdir. Dolayısıyla Rabbinizden size bir beyine gelmiştir. Bu kavmin özelliği ne peki? Diğer kavimlerin her birisinin bir özelliği vardı. Kimisi dünyayı cennete dönüştürme çabasında olan bir kavim. Kimisi dünyada hiç ölmeyecekmiş, hep ebedi kalacakmış gibi bir kavim. Öbürüsü sadece ve sadece şehevi duygularına, uçkurlarına sadece mahkum olan bir toplum, eşcinsel bir toplum. Medyen kavminin özelliği de Şuayb Aleyhisselam'ın anlatıldığı, Medyen kavmine seslendiği her yerde hep aynı cümlelerle karşımıza çıktığına göre özellik ne? فَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ Ölçü ve tartıyı tam yakın. Ölçü ve tartıyı nasıl olması gerekiyorsa öyle yapın. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاهُمْ İnsanların mallarını eksiltmeyin. Kul hakkını yemeyin. İnsanların haklarına tecavüz etmeyin. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا Islahından sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer iman ediyorsanız, gerçekten güven veriyorsanız ve güvenilecek insanlarsanız o zaman bunu yapın, bu sizin için çok daha hayırlıdır. Bu söylediklerimi yerine getirin. Şuayb Aleyhisselam'ın buradaki cümleleri diğer peygamberlerin kavimlerine olan seslenişinden, konuşmasından çok farklı bir yapı oluşturuyor. O farklılığın en önemli özelliklerinden birisi, en önemli belirtilerinden birisi, çok farklı bir konuşma oluşunun işaretlerinden birisi de konuşmanın çok uzun olması. Şuayb Aleyhisselam'ın. Bunun nedenini biz Aleyhissalatü Vesselam'ın bir hadisinden öğreniyoruz. Diyor ki Aleyhissalatü Vesselam bize öğrettiği kadarıyla Hatibul Enbiya'dır Şuayb Aleyhisselam. Peygamberlerin içerisinde hitabeti en güçlü olan Hatib. Hatibul Enbiya'dır Şuayb Aleyhisselam. Biraz da buna mı bağlı acaba? Çünkü epeyce uzun sürüyor Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine olan konuşması, hitabesi. Diğer peygamberlerden çok daha fazla yekün tutuyor o hitabı. Allah en iyisini bilir ama galiba bu özelliğiyle birlikte değerlendirildiği zaman böyle bir sonuç ortaya çıkabilir. Hatib-ül Enbiya olması konuşmasının üslubuna, konuşmasının şekline ve uzunluğuna da yansıyor gibi, Allah en iyisini bilir. Burada Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi Medyenlerin bu özelliği Kur'an-ı Kerim'in neredeyse Medyen'den bahseden her yerde gündeme getirilir. Ölçü ve tartıda sahtekarlık. Anlıyoruz ki Medyen kavminin en çarpıcı özelliği, en belirgin özelliği ticari ahlaksızlık noktasında gelmiş geçmiş kavimler içerisinde bir numarayı oynamış olmasıdır. Ticari ahlaksızlık konusunda. Ticari ahlakın bozulduğu yozlaştı bir toplumdur Medyen kavmi. Bu özellikle ölçü ve tartıyı tam yapın ifadesinden anlaşılıyor. Ama burada özellikle ölçü ve tartı kelimesini biz Türkçe olarak kullandığımız zaman, yani işte 100 santimlik bir şeyse 95 santim yaptığınız zaman ölçüye riayet etmemiş olursunuz. Ya da 1 kilo verilmesi gerekirken 900 ya da 950 gram olduğu zaman 50 gram 100 gram eksik olur anlamına. Zahiri anlamından elbette bu anlaşılır. Bunu reddetmeyelim tabii ki. Yani ilk ve en önemli anlamı elbette budur. Ölçü ve tartıyı tam yapmak. Ne gerekiyorsa öyle. Verirken de alırken de. Çünkü kimileri alırken tam alır da verirken tam vermez. İşine göre, yerine göre. bazen bu yapılır. O yüzden arkasından da insanların eşyalarını eksiltmeyin derken, yani hem müşteri için aynı şey geçerli hem de satıcı için. Müşteri için de bu kural geçerli, satıcı için de bu kural geçerlidir. Hiç kimse bu anlamda diğerini mağdur etmemelidir. Belki ilk etapta anlamamız gereken anlam elbette budur. Fakat burada bir şeyi sorgulamadan geçmek doğru olmaz. Yani her zaman ölçü ve tartıyı tam anlamıyla yerine getirmek, dikkat buyurun, her zaman ölçü ve tartıya uygun hareket etmek, Allah'a kullukla eşitlenebilecek bir tavır mıdır? Ölçü ve tartıyı tam yaptı diye tam kulluğunu yerine getirmiş sayılır mı? Yani ölçü ve tartının ne isteniyorsa kendisi aynısını yaptı ve dolayısıyla sahtekarlık yapmadı. Dolayısıyla da yani bu noktada tam da ölçü ve tartı hareket mi etti? Ya da tersini söylerim. Diyelim ki 1 metre ise 1 metre, 5 kilo ise 5 kilo, gram eksik değil, hatta fazla bile veriyor. Ama buna rağmen yaptığı iş gayri meşru ise, ölçü ve tartı uygun ama yaptığı iş gayri meşru ise buna evet mi diyeceğiz? Ölçü tartı demek ki sadece kilo ile metre ile alakalı bir konu değildir. Ondan dolayı bakın mesela bazen evin içerisindeki dekorasyonunuz tam da ölçüye uygundur. Zaten ölçüye uygun olmasa sırıtır. Ama peki hangi ölçüye uygun? Metre olarak ölçüye uygun tabii ki. Metre olarak ölçüye uygun. Peki israf ölçülerine ne kadar uygun? O ölçüyü katmayacak mıydık? Yani normal metre olarak tam, hiç milim şaşmıyor. Hatta sırıtmıyor. Sırıtsa bile ev sahibinin uykusu kaçabiliyor icabında. Neden boyası şöyle oldu diye. Tam da ölçüye uygun. Ama israf mı dersiniz? Danıskası. Ölçü mü? Demek ki bu değilmiş sadece. Ya da mesela bir işverenin emrinde çalışan bir işçi kendisine emredilen, kendisinden istenen bir iş yapıyor. Yaptığı iş ne? Gayri meşru bir iş. Meşru bir iş değil. Tam da ölçülü olarak kendisinden isteniyor ama gerçekten de tam işinin eri, işinin uzmanı. Gram şaşmıyor. Gram şaşmıyor. Yaptığı iş gayri meşru. Yaptığı iş gayri meşruysa ölçünün doğru olmasının fazla bir kıymeti harbiyesi yok ki. Bazen haberlerde söylerler, içki, işte sahte içki ürettiler. Peki içkide sahtekarlık, hakikaten sahtekarlık mı? Onu mu diyeceğiz yani şimdi? Vay Allah'tan korkmazlar mı diyeceğiz? Yani niye ölçülü yapması gerekiyordu? Ya da işte 1 litre yerine 900 cc falan mı işin içine girdi? Yani 100 cc eksik mi koydu? Haksızlık mı oldu yani, haram mı oldu bu, haram mı işledi? Neden bahsediyoruz değil mi? Niye? Çünkü mesele bu ölçü değil ki. Adam mesela sabah 8'den akşam 5'e kadar çalışma sözü vermiş. Mesai saatleri bu. 8'den 5'e kadar. Adam o kadar işine sadık ki hiç yapılması gereken işi aksatmadan işine devam ediyor. Hatta 8-5 mesaisinde çalışarak hak ettiği parayı helal kırmak için, elde ettiği parayı helalinden hak etmiş olmak için arada namazları bile kılmıyor, sonra birden kaza ederim diyor. Ne ölçüdeyim ama. Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Önemli olan yaptığınız işin ölçülü olması değildir. Önemli olan tarttığınız ve biçtiğiniz şeyin tam ölçüye uygun olması, sadece bu değildir elbette. Elbette önemli ama sadece bu değil. Yaptığınız işin meşruiyeti önemlidir. Adam mağazasında Allah'ın razı olmadığı bir alışveriş biçimi yapıyor. Bir levha oraya koymuş. Er-rizku alallah demiş. Rızık Allah'a aittir. Hangi rızık? Şu sattıklarından mı? Allah'ın satın dediği şeylerden değil. Ya da oraya bir levha koymuş. Allah'ın dediği olur diye. Utanmak lazım. Allah'ın dilediği olur de Allah'ın dediği olur deme. Çünkü Allah'ın dediği olmuyor. Nerede olmuyor? Kendi olmuyor. Tezgahta Allah'ın dediği olmuyor ki. Allah'ın dilediği olur her zaman için. Ama Allah'ın dediği olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü Allah'ın dediği oluyorsa bu dükkanda bu sattığın şeylerin ne işi var? Tepeden tırnağa dükkanını gayri meşru resimlerle donatmış, arkasından Allah'ın dediği oluyor. Nasıl oluyor ki bu? Bir kadının bile girerken utandığı türden eşyalar satıyor. Bir kadının bile kendinden utanacağı şeyler. Bir erkeğin girmesi zaten mümkün de yüzü kıpkırmızı kesiyor. Hasbelkader bir şey alıp çıkacağınız zaman farkında değilsiniz. Adeta çok farklı bir mekana girdiğinizi hissediyorsunuz. Ne haber? Çok mu düzgün bu? Ama alırken ve satarken hakikaten ölçüye riayet ediyor. Alırken ve satarken hiç kimseyi de kandırmıyor. Doğru mu oldu peki bu? Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Önemli olan bir metre ise bir metre, bir kilo ise bir kilo meselesi değil sadece. Elbette bu önemli ama onun dışında da ölçüyü ve tartıyı, onun dışında da kriterleri ve standartları, dilin belirlediği kriter ve standartları yakalamadan bir alışveriş yapmanın meşruiyetini konuşamazsınız. Böyle bir şeye hakkınız olmaması lazım. Onun için bu ticari ahlaksızlık dediğimiz zaman sadece bu değil. Bu ve benzeri konuların tümü aynı şekildedir. Kaldı ki mesela adam faizle alakalı bir anlaşma yapıyor. Tam ne diyor? %0.94'lük bir faiz. Aynen o kadar da ödüyor. Tam da sözünün eri. Değil mi? Tam da sözünde durdu. Ya da dedi ki her ayın 15'i ile 17'si arasında sana bu kadar miktar vereceğim. Haram bir alışveriş. Tam da sözünü tuttu değil mi? Bu adam kendince övünüyor icabında. Diyor ki ben söz vermişim, kontratı imzalamışım ayın 15'inden 17'sine kadar. 5 yıldır ödüyorum, 18'ine hiçbir şey sarkıtmadım. Tebrikler, ne kadar güzel bir iş değil mi? Ya işin zaten tepeden tırnağa hepsi gayrimeşru. Sen onu zamanında yatırsan ne olur, yatırmasan ne olur ki? Onun için ölçünün bozuk olması demek, ölçünün gayrimeşru olması demek sadece kilometrenin hesabıyla alakalı bir konu değil. Evet o da dahil ama sadece o da değil. Onun için bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Ticari ahlaksızlık, Şuayb Aleyhisselam'ın gönderildiği Medyen toplumunun en önemli özelliklerindendir. Hatta daha başka özellikleri de var. 86. ayet-i kerimede bu özelliklere devam ediyor Şuayb Aleyhisselam. Onun dilinden Rabbimiz bize aktarıyor. Ne dedi başka Şuayb onlara? وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ Yollarda oturmayın. İnsanları tehdit ederek. İnsanları tehdit ederek yollarda oturmayın. Ne yapıyorlardı ki? Yani bir yolda oturmak ve insanları tehdit etmek ne anlama geliyor? Elbette ilk aklımıza gelen bu ticari ahlaksızlıkların yanı sıra temel bir özellikleri daha varmış. Başkalarının inanç özgürlüğüne müdahaledir. Başkalarının istedikleri şekilde Müslümanca bir hayat yaşamalarına engel olma çabasıdır. Her yolda oturup insanları tehdit ediyorlar. Bak böyle yaşarsan, böyle yaparsan sicilini bozarım. Bak böyle yaşarsan seni görevden atarım. Bak böyle yaşarsan ekmeğiyle oynarım senin. Tehdittir. Kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan insanlara yönelik tehditler milattan bilmem kaç yüz bin yıl önce Medyen kavmindeymiş. Ama ne ilkelik değil mi? وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ İnsanları tehdit etmek üzere yollarda oturmayın. وَتَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا İman edenleri Allah'ın yolundan da alıkoyuyorsunuz. Alıkoymaya gücünüz yetmedi mi? وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا O yolu hiç olmasa, hani engelleyemediniz, hiç olmasa engelleyemediğimiz insanların nazarında, gözünde o yolu yamuk hale getirelim. Bunu yapıyorsunuz. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ Hatırlayın. Bir hafızanızı yoklayın. Hani siz bir dönem yeryüzünde azdınız da, gücünüz azdı, sayınız azdı da Allah sizi çoğalttı, gücünüze güç kattı. Bunu hiç düşünmüyor musunuz? وَانْدُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ Sizden önce ifsatçıların akıbeti, bozgunculuk yapanların akıbeti, sonucu nasıl oldu? Baksanıza üzerine, düşünsenize dedi Şuayb Aleyhisselam. Bu iki özellik de onlarda. Yani yollarda oturup insanları tehdit etmek ve de insanları Allah'ın yolundan alıkoymak. Beceremedi mi? Hiç olmasa yolu yamuk göstermeye çalışmak. Bilmem tarihin hangi dönemlerinden bahsediyoruz. Milattan falan değil, çok çok çok öncesinde. Aynı yöntemlerin, aynı kuralların, ilkelerin hiç de demoda olmadığını bugün daha iyi anlıyorum. Aynı yöntemlerin bugün de demoda olmadan bir fiil yürürlükte olduğunu, uygulamada olduğunu yeniden düşündüğümüz zaman anlıyoruz. Nasıl mesela? Medyenlerin özellikle ticaret yollarının bulunduğu bir bölgeden geçen kervanların yollarını değiştirerek soymaktan vazgeçmelerini istiyor Allah Teala. Yani bu tehdit içerikli şeyler tamamen onların mallarına sahip olmak, el koymak. Doğrusu siz aklınıza yatar mı söyleyeceğim bilmem ama benim ilk aklıma gelen de şudur. Bizde de mesela şehir dışlarındaki yollarda değil de şehir içindeki yollarda, kaldırımlarda bile yürürken önünüze medyenlerin çıktığını görürsünüz. Nerede? Reklam panolarında. Nerede? Mağaza vitrinlerinde, cam kenarlarında, duyurularla, uyarılarla, eskiyi getir yeniyi götür kampanyalarıyla, ihtiyaç olmadığı halde ucuzluk başladı çağrısıyla insanların adeta gelecekleri ipotek altına alınıyor. Benim ilk aklıma gelen bu oldu. İlla da gel, mutlaka gel. Eskileri atın, yenileri atın, getirin. Veya şunu ihtiyaç olmasa bile bunu alın. Herkes de var, sizden iyi olmasın. Köyden kentlisine kadar, sosyetesinden kenar mahallede oturanına kadar herkesin bizatihi bu anlamda bu çağrıya kulak vermek zorunda kaldığı bir dönem yaşıyoruz. İnsanların gelecekleri ipotek altına alınıyor. Bazen bakıyorsunuz 36 yıllığına taksit. Çok mu fazla geldi? Ev satıyor adam. Satarken de vaat ediyor. 9 şiddetine depreme dayanıklı, yani yıkılmaz. Korkmayın, ölmezsiniz demeye getiriyor. O noktaya getiriyorlar. Ya da öyle bir noktaya getiriyorsunuz ki artık son 5 yılınız sadece ödemekle geçiyor. Misafir kabul etme konusunda son derece cimri oluyorsunuz. İnfak zaten kalmıyor. Cimrilikle damgalanan bir insanın ya da infaktan vazgeçen bir insanın din adına, Müslüman toplum adına bir şey yapma imkanı kalmıyor ki. Zalimlerin hedeflediği zaten budur. Birçok memur için aynı şey geçerli. Adamın işte işi idare edecek, ayağını yerde kesecek bir arabası vardır ama komşunun arabası süper olunca çevre, kolu komşu, dost, hele ki evin içerisindekiler bastırdılar. Ne var yani, öderiz ya, bir kredi alalım, zaten banka hazretleri yardımcıdır. Evet öyledir. Öderiz zaten. Sonra 5 yıl ipotek altına alıyor. Dün bir Müslümana bir çay içiren bu Müslüman artık bir Müslümanı gördüğü zaman sokak değiştiriyor. O noktaya geliyor. Niye? Çünkü ödeyecek durumda değil ki. İnfak, sızlık hastalığı da bundan dolayı başlamadı mı? Zaten maaşının büyük bir bölümü almadan gidiyor zaten. Niye? Çünkü lükse yatırdı. Rızka değil bakın. Rızka değil. Lükse yatırdı. İhtiyaca değil. İhtiyaç olmayan şeylere yatırdı. Niye? Çünkü yollarımıza oturdular. Gelin dediler. Sanki babasının malını ya da sanki babamızın malını bize satıyor ya da veriyorlar. Öyle değil. O yüzden medyenlerin ticari ahlaksızlıklarla alakalı olarak ortaya koydukları bu tavır kıyamete kadar da Müslümanların dikkatle izlemesi gereken bir tavır. Tabii izlemesi gereken derken içine düşmeden izlemesi gereken bir tavır olması lazım. Aynı şekilde Allah'ın yolundan iman edenleri alıkoyuyorsunuz ve وَتَبْهُونَهَا عِوَجًا onu yamuk hale getiriyorsunuz. Bir yol, Allah'ın yolu nasıl yamuk hale getirilir? Üstten girersiniz, alttan girersiniz, yani girerler birileri, bir Müslümanın doğru bir hareket yapmasına engel olurlar. Kıyafetlerde böyledir. Düğün dernek işlerinde böyledir. Ticari anlayışlarda böyledir. Ödemelerimizde hep böyledir. Anlatırlar, aslında bu haram değil. Eski hocalar haram demiş ama bunun bir fetvasını bir hoca efendi verdi zaten derler. Anlatmaya çalışırlar. Kandırmaya çalışırlar. Öteden beri bu bir tavırdır. Beceremedin mi? Yani alıkoymadın mı? Kendisine benzetemedin mi? Ne yapacak bu sefer? O yolu yamuk hale getirecek. Aslında din o değil, budur. Din o değil, din budur. O nasıl oluyor? Dinin kendi içinde bak, çok iyi niyetlerle, çok samimi niyetlerle o kadar farklı din anlayışları ortaya çıkar ki, ya hocam yani adam yutmuş derin, ölçtün mü kaç metre? Yok. Ama çok derin. Gerçekten ilim yutmuş. Adem'den ötesinden bahsediyor sizin ifadenizle. Adem'den öncesinden bahsediyor adam. Evet öyle mi? Peki sonra öyle bir kitap ortaya konuyor. Allah'ın kitabı mı? İçinden garnitür cinsinden birkaç tane ayet serpiştirilmiş. İşte size din bu. Bunu okudunuz mu? Gerçek bir din anlayışına sahip olursunuz. Kim diyor bunu? Birçok Müslüman aynı şekilde hareket ediyor. Teorik anlamda söylemiyorum. Teoride herkesin kitabı Allah'ın kitabı. Kesinlikle. Hiç kimse bu cümleyi reddetmez. Hiçbir Müslüman. Ama bu ülkenin Müslümanlara ayar vermeye çalışan, Müslümanlara plan program yapmaya çalışan birçok Müslüman öncüsü, cemaati kendi özel kitaplarıyla bir din oluştururlar. Allah'ın kitabı sadece aksesuardır. İçerisinde birkaç tane ayet vardır. İçinde bilemedim birkaç tane sure vardır. Kesinlikle o yanlış yamuk din anlayışının öncülüğünü yapan insanların size takdim ettikleri kitaplarda 114 surelik bir Kur'an yoktur. Olmaz da zaten. Bulamazsınız. Aleyhissalatü vesselamın baştan sona bütün hayatını bulamazsınız. Peygamberin sadece hipermenliğini, süpermenliğini anlatan şeyler bulursunuz. Benim gibi, sizin gibi özelliklerini anlatmazlar. İşte size bir din alın. Dini yamutma dediğimiz budur. Dine engel olamadı mı? Başka kanallarla bunu yaparlar. Ve adına din denilmeyecek şeylerle insanlar dine davet edilir. Soruyorum şimdi, böyle bir din anlayışına çağrılan kişinin kabul ettiği şey Allah'ın dini mi? Diyelim ki anlattınız ve reddetti. Reddettiği şey Allah'ın dini mi? Ne münasebet? Benim senin kitabın olur. Reddedilen de kabul edilen de. Allah'ın kitabına niye çağrılmaz? Zor iş ya. Vallahi zor. Müslümanca yaşamak gerçekten zor. Müslüman kalmak çok zor. Müslüman olmak kolaydır. Asıl suresini hatırlayalım. İman etmek ve salih amel işlemek imanın, iman etmiş olmanın olmazsa olmaz şartıdır. Peki adam imanı ve salih ameli var da hakkı ve sabrı tavsiye etmiyorsa bu adam nasıl Müslüman kalabilir ki? Bakın Müslüman kalma imkanı yoktur. Onun için Allah'ın kitabıyla çağrı yapmıyorsanız, çağrınız Allah'ın kitabına değilse, sözde demiyorum, özde, gerçek manada. Yoksa sözde herkes yapıyor zaten. Aleyhissalatü vesselamın hayatına, sünnetine, sahih sünnetine çağırmıyorsanız, reddedilen de kabul edilen de Allah'ın dini değil. O sizin dininizdir. Onu kabul ediyor ya da onu reddediyor. Dolayısıyla Müslümanlar neden cesaret etmez? Bu camialar, yani bu cemaatler, bu meşrepler, bu mezhepler, bu oluşumlar neden Kur'an'ı ön plana koymazlar da başka kitaplar bunun önünde perdedir? Neden mesela sahih sünneti anlatan kaynakları değil de hurafelerden, menkıbelerden oluşan kitaplar, başucu kitapları haline gelir? Neden mi? Bunları okuduğu zaman sorgular, tahtlar sallanır. Bunları öğrendiği zaman sorgulayacaktır. Allah'ın kitabında böyle bir peygamber modeli yok, sana ne oluyor diyecek. Aleyhissalatü vesselamın sahih sünneti öğrendiği zaman, ya benim peygamberim bile böyle yapmamış, sana ne oluyor diye sorgulayacaktır. Bunu engellemek için en iyi yöntem nedir? Uyuşturucu bir din anlayışı. Etliye sütliye dokunmayan, hayatta kalma mücadelesinden soyutlanmış, direniş mi Kaf Dağı'nda, mücadele mi zaten o bize ait değil, başkalarına ait, cihat mı zaten gayrettir, o savaş mı var zaten değil, şehadet mi zaten o hikaye. Bütün bunlar öyle bir din anlayışının merkezinde ortaya çıkan kavramlar haline geldi. Onun için dün dini yamultan bu insanların bir benzeri müritleri bugün de aynen devam ediyor. İnsanlar bu kitabı gerçek anlamıyla öğrenmesinler diye, Aleyhissalatü vesselamın sahih sünnetini tam anlamıyla öğrenmesinler diye bütün gayretleriyle çalışıyorlar. Gerekirse her sokak başında bir davetçiler, bir nida edenleri, bir çağırıcıları var. Yeter ki insanlar gerçek dini öğrenmesin. Şuayb Aleyhisselam'ın Medyenlere söylediği özellikler tarihte kalmış özellikler değil. Bu ayetin indiği dönemde Mekke döneminin inen sureleri sonuçta. Araf suresi Mekki bir sure. Mekke'de Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlara anlattığı ya da bütün topluma ulaştırmaya çalıştığı bu mesajın karşısındaki o duranlara yönelik bir dersti. Bu dersi ilk onlara anlattığı zaman ile bu olay arasında binlerce yıl geçmişti. Ama tazeydi, değişen bir şey yok ki. Peygamber Aleyhisselam'dan bugün arasında 1400 yıl geçti. Fark eden bir şey yok, aynı kural yine geçerli. Yani insanlar önünüze duracaklar. Sahih bir din anlayışına sahip olduğunuz zaman birileri rahatsız olur. O rahatsız oluş orada kalmıyor. Rahatsız olanlar da karşı atağa geçerler. Nasıl? Anlayacağınız dilde. Reddedemeyeceğiniz bir üslupla, son derece Müslümanca bir tavırla, tırnak içinde söylüyorum Müslümanca. Son derece Müslümanca bir tavırla engellemeye çalışacaklar ve dini yamultmanın dik alası budur. Dün bu var, bugün de aynen devam eder. Şuayb Aleyhisselam devam ediyor anlatmaya. Ve in kâne taifetun. Ayet 87. Ve in kâne taifetun minkum âmenû hillezî ursiltu bihi. İçinizden benimle gönderilmiş olan mesaja iman edenleriniz var. Ve taifetun lem yu'minû. İçinizden buna iman etmeyen bir grup da var. Her iki grupta var. İman edenleri var. İman etmeyenleri var. Fasbiru hatta yahkumallahu beynena. Allah aramızda hüküm verinceye kadar, Allah aramızda kararını verinceye kadar bekleyin, sabredin. Ve huve hayrul hakimin, o hükmedenlerin, karar verenlerin en hayırlısıdır. Bekleyin. Hem Müslümanlara, kendisine iman edenlere bir teselli, hem de iman etmemekte direnenlere bir uyarıdır bu cümle. İçinizden iman edenler de var, iman etmeyenler de var. Herkes kendine düşeni yapmış ama bekleyin diyor, sabredin ve direnin. Bu hitaptan sonra Şuayb Aleyhisselam'a Medyenlerin cevabı. Kim? Herkes değil, koro halinde değil. Onların temsilcileri var. Onların söz söyleme hakkına sahip olan yetkilileri var. Ne diyordu Kur'an bu surede? Melek grubu. Yani boşlukları dolduranlar, göz dolduranlar, insanlara güven verenler kendilerince. قَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُ مِنْ قَوْمِهِ. Kavminin müstekbir olan melek grubu, öncü kadrosu, entelektüelleri, aydınları, kendince aydınlatanları. Müstekbir olanlar dediler ki, لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكِ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا. Ey Şuayb! Seni ve seninle birlikte iman eden kimseleri bu memleketimizden çıkaracağız. Ya da ikinci bir seçenek, bizim dinimize dönersin. Ya bu memleketten çıkaracağız seni ya da bizim dinimize dönersin. Kal, Şuayb dedi ki, اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِمْ. İstemesek de mi? Yani çıkmayı istemesek de mi bu tehdit geçerli? Dininize dönmek istemesek de mi yine mi geçerli? Zorlayacak mısınız yani? قَدِ اِفْتَرَيْنَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا ف۪ي مِلَّتِكُمْ بَعْدِ اِذْ نَجَّانَ اللّٰهُ مِنْهَا. Allah bizi bu dinden, bu batıl ve sapkın inancınızdan bizi kurtardıktan sonra eğer dönersek tekrar, sizin davetinizi kabul eder, çağrınızı kabul eder, inancınıza dönersek قَدِ اِفْتَرَيْنَ عَلَى اللّٰهِ. Allah'a iftira atmış oluruz. Allah'a iftira atmış oluruz, bunu böyle bilin. وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَعُودَ ف۪يهَا. O dine dönemeyiz, dönme imkanımız yok. Olmaz böyle bir şey, kesinlikle. Hiç mi olmaz? İlla en yaşa Allahu Rabbuna. Rabbimiz dilerse hariç. Ya nasıl olur mu? Allah diler mi dönmesini ki Şuayb'ın ve beraberindeki iman edenlerin küfre dönmesini? Ne münasebe? İzah edeceğim. Rabbimiz dilerse, dilemesi dışında dönmeyiz. Vesi'a Rabbuna kulle şeyin ilme. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Geçmişte ne olduğunu bildiği gibi gelecekte ne olduğunu da bilendir. Alallahi tevekkelna. Biz Allah'a dayandık. O tehditleriniz bizim için geçerli değil ki. Biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hakki. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasını aç, ayır, netleştir, hüküm ver, karar ver ya Rabbi. Ve ente hayrul fatihin. Sen açanların, sonuca götürenlerin, çözümü ortaya koyanların en hayırlısısın der Şuayb Aleyhisselam, beraberindeki iman edenlerle birlikte bu teslimiyeti gösterir. Burada melek grubun, müstekbirlerin Şuayb Aleyhisselam'a söylemiş olduğu tehdit ya da savurduğu tehdit nedir? Ya bu memleketten çıkarsın, seni çıkarırız, ya da dinimize döneriz. Ne kadar ilkel bir yöntem değil mi? Ya sev ya terk et. Bu yöntemi ilk uygulayan Medyen'miş bak. Ya seveceksin ya terk edeceksin. Yani sevmesek olmaz. Terk etmesek olmaz. Ya seveceksin ya terk edeceksin mantığını Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi ortaya koyuyor. Ne gariptir. Bütün Müslümanlara tarih boyunca hep aynı teklifler sunulmuş. Ya bizi rahatsız edecek söylemlerden vazgeç. Eğer vazgeçmiyorsan burada yapma, git başka bir memlekette yap. Peki bu memleket benim değil mi? Askere giderken benim oluyor. Vergi verirken de benim oluyor. Hadi Mehmet nöbete dediği zaman da benim oluyor. Ama Müslümanca bir hayatı yaşamaya gelince niye benim olmuyor? Niye başkalarına tanınan özgürlük, iffetsizlere, homoseksüellere, eşcinsellere, en sapkın düşüncede olanlara, her türlü ahlaksızlığa sahip olanlara bu özgürlük bu ülkede tanınıyor da neden bana Müslümanca hayat hakkı tanınmıyor ki? Der bütün Müslümanlar. Geçmişte hep böyledir ve bu tavra da tahammül edememiştir zalimler. Ya terk edeceksiniz ya da bu millete gelip, yani milletimiz dediği dine döneceksin. Bu bir tehdittir ve Şuayb Aleyhisselam da beraberinde olan Müslümanlar da bu tehdite son derece serin kanlı bir vaziyet. Yani istemesek de mi böyle olacak? Ne münasebet? Şunu hiçbir zaman unutmayın. Öyle kıvırma yok. İki anlama, üç anlama gelecek cümleler kullanmaya gerek yok. Biz dönmeyeceğiz kardeş. Biz bu dine böyle devam edeceğiz. Ve burayı da terk etmeyeceğiz. Niye? Çünkü Allah'a tevekkül ettik. Yaptığımız iş yanlış bir şey değil ki. Niye terk edelim? Bir avuç insanın terk edin demesiyle terk edilir mi? Vazgeçin bu inançtan, buraya gelin demesiyle terk edilir mi? Biz Allah'a tevekkül ettik. Allah'a tevekkül ettiyse bir insan, lafta değilse, yani hem Allah'ı vekil kabul edecek, hem de Allah'ın kendisiyle alakalı takdir ettiğini dikkate almayacak. Yok böyle bir şey. Biz Allah'a tevekkül ettik ve bunu bilin. Duyuruyor Şuayb Aleyhisselam. Dönmeyeceğiz. Orada bir istisna gündeme geldi. İlla en yeşâ Allahu Rabbuna. Rabbimiz dilerse hariç. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'in ifadelerini, ayetlerini, cümlelerini, özellikle deyimlerini biz Türkçeleştirdiğimiz zaman kimi yerlerde, hatta birçok yerde eğer anlamı tam oturtulmamışsa, zihinlerimizde de daha önce ön yargılar, ön bilgiler varsa o ifadeler tamamen farklı bir alana çıkıyor. Allah'ın dilemesiyle alakalı konuyu kelami bir tartışma haline getirdiğiniz zaman işin içinden çıkamazsınız. Onu bir tarafa bırakalım. Allah Teala dilemesi ile alakalı olarak söylenen şey nedir peki burada? Şimdi şunu söyleme imkanımız var, bir defa onu tespit edelim. Yani Şuayb Aleyhisselam sahip olduğu inançtan vazgeçmeyeceğine dair karar verdi ama birazcık şüphesi vardı. Ne olur ne olmaz ya dönersek falan diye. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman bunu bir model olarak anlatmaz ki Allah Teala. Böyle bir peygamberi model olarak anlatmazdı. Yani ufacık bir şüphesi olan, yani ne olur ne olmaz bakarız, yani çok şey olursa olabilir, düşünürüz falan diye. Yok böyle bir şey. E peki o zaman nedir? Bir peygamber, Şuayb özelinde, bütün peygamberlerin genelinde söylüyorum bunu. Hiçbir peygamber, hiçbir Müslüman da dahi yapmayı düşündüğü doğru bir işi yapmaya karar verirken kendini Allah yerine koymaz. Ne demek bu? Bir irade var insanda. Her insanda bir zaaf vardır, peygamber dahi olsa. Bir insan istisnasız konuşuyorsa kendisini Tanrı yerine, ilah yerine koyuyor anlamıdır. O yüzden hiçbir peygamber mutlak surette ben yapacağım demez. Benim iradem bu, düşüncem bu, amacım bu, prensibim bu. Ama buna rağmen Allah dilerse farklı şey olabilir mi? Hem de nasıl olur? Bu yerine göre Kur'an-ı Kerim'de değerlendirilen bir konudur. Yerine göre. Bir tane ayeti alırsınız, bir kesimin tam delili olur. Demek ki Allah diledikten sonra kulun hiçbir payı yok. Rüzgarın önünde bir yaprak gibi. Bir ayetten alırsınız, bu çıkar ortaya. Bir başkası bir başka ayet. Ayet mi yok? Ayetin başını sonunu tırpanla aradan bu cümleyi çıkar. Öbürde tam tersine sen her şeysin. Allah mı? Allah sadece yarattı, seni sana bıraktı. Ne karar verirsin hep sana ait. Ne o doğru ne bu doğru. Tabii ki. Niye? Çünkü parçacı yaklaşıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Mesela En'am suresinde bir önceki okuduğumuz sureyi hatırlarsanız eğer 107. ayette ve 148. ayette Allah Teala'nın dilemesiyle alakalı olarak bu iki ayeti özellikle lütfen not edelim zihnimize. En'am suresi 107 ve 148. ayetler. İkisi aynı konuyu anlatıyor. Birinde müşriklerin iddiası, aynı konu. Birinde de Allah'ın sözü. Aynı cümlelerle. Okuyayım şimdi. 107. ayet En'am suresi. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُمَّ اَشْرَكُوا. Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. Bunları okuduk, yeniden hatırlatalım diye söylüyorum. Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. Bu cümleyi söyleyen kim? Allah. 148. ayette, ayetin hepsini okumaya devam edersiniz siz. 148. ayete bakın şimdi. Seyekûlul lezîne eşrakû. Müşrikler diyecekler ki لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. Eğer Allah dileseydi biz de atalarımız da Allah'a şirk koşmazdık. Allah dileseydi biz de atalarımız da şirk koşmazdık ve hiçbir şey haram kılmazdık. Müşrikler diyor bunu. Allah da diyor ki كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. Bunlar da aynı kendilerinden öncekiler gibi azabımız gelinceye kadar aynı şeyi yalanladılar, devam ettiler. Allah bunu cümleyi reddetti. Şimdi Kur'an'ı bu şekilde okuyan ben 148. ayeti okuduğum zaman ya Rabbi niye eleştiriyorsun ki müşrikleri? Sen de aynısını 107. ayette söylüyorsun zaten. Aynı cümle. Allah söyleyince doğru oluyor. Müşrikler söyleyince yanlış oluyor. Kelimenin tam anlamıyla bu. Neden? Çünkü her birisinin söylenme niyeti farklıdır. 107. ayette Allah'ın sözüdür. Evet, %100 doğru. Şeksiz ve şüphesiz. Ama 148. ayet kelimede müşriklerin sözü. Müşrikçe bir mantık. Allah dileseydi şirk koşmazdı. Tepeden tırnağa yalan. Niye? Müşrikler bu sözüyle faturayı Allah'a kesmeye çalışıyor. Bizim suçumuz yok. Allah dilerse müşrik olmazdı. Evet mi diyeceğiz şimdi 107. ayet okuduk diye? Hayır. Her bir cümlenin bağlamı farklı şey anlatıyor. Niye? Allah Teala şunu söylüyor. Eğer Allah dileseydi insanlar şirk koşmazdı. Nasıl yani? Şirk koşmayı düşünen bir insanın gözünü, beynini, kalbini daraltır, işini bitirir. Şirk koşmadan öldürür müydü? Dilerdi Allah. Yapmadı ama bakın. Fikir özgür, inanç özgür, istediği şekilde yaşasın diye. Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Allah dileseydi yalan söyletmez değil mi bize? Peki yalan söyletiyoruz, Allah mı diledi? Aynen öyle. O anlamıyla. Allah dilese kötülüğü mü yapar bizi? Allah dilese harama imza atarken tam o sırada elimiz bitti. Allah dileseydi bunu yapardı ve yapamazdı. Değil mi? Hiç kimse günah işlemez. Ama Allah bunu yapmıyor. Burada düşünce bu 107. enamda. Ama 148'de yani ben bir iş yapacağım. Arkasından diyeceğim Allah dileseydi yapmazdı. Atma iftira Allah'a. Yalan söylüyorsun. Hiç mi iraden yok? İşine gelmiyor çünkü. Benzeri bir özelliği Münafıkun suresinde de okuyoruz. Münafıklar sana geldiğinde derler ki neşhedü inneke le Resulullah. Senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyoruz. Münafıkun suresi ilk ayet. Bunu zaman zaman söylüyorum. Çok dehşet bir kural öğretiyor bize bu. Münafıklar sana geldiğinde derler ki sen Allah'ın Resulüsün. Bu cümlenin yanlış tarafı var mı? Arkasında Allah da diyor ki aynı ayetin ikinci cümlesi. Allah da biliyor ki sen Allah'ın Resulüsün. Aynı cümle. Üçüncü cümle, ayetin son cümlesi, ilk ayetin son cümlesi. Allah şehadet ediyor ki münafıklar yalan söylüyor. Yani Allah'ın Resulü değil mi? Allah'ın Resulü. Peki niye yalan oldu? Çünkü cümleyi söyleyen kişiye göre cümle değer kazanır. Bu kuralı öğrenelim. Onun için her cümleyi her söyleyen kişinin duruma göre değerlendirebilirsiniz. Birisi der ki namaz farzdır. Adam der ki yalan söylüyorsun. E peki doğrusunu sen söyle. Namaz farzdır. E aynı şey oldu. Hayır ama ben namaz kılıyorum sen kılmıyorsun. Yalan söylüyorsun sen. Budur, anlatabiliyor muyum? O yüzden burada sözü söyleyen kişiye göre bu değer kazanır. Ondan dolayı Allah'ın dilemesiyle alakalı olan bu hususları okuduğumuz zaman kelami tartışmaların etkisinde kaldığımızdan dolayı açıkçası kelami tartışmaların yok Maturidi şöyle dedi, yok Eş'ari böyle dedi. Küçümsemiyorum. Allah hepsine rahmet etsin. Önümüze çığır açtılar, koydular önümüze bir din. Tabii ki. Ayrı bir şey. Bazı konularda spesifik olarak, bazı konuları yüzeysel olarak, bazı konularda kendi mezhebi takıntısından dolayı bir kural ortaya koymuşlar. Ne yapalım şimdi onlar dedi diye Allah'ın kitabıyla uyuşmuyor ya nasıl kabul edeceğiz ya? Öyle bir şey olabilir mi? Allah'ın dilemesi nerede? Şimdi Şuayb'ın bu cümlesini nereye koyacağız? Allah dilerse hariç. Demek ki Allah Şuayb'ın ve beraberindekilerin müşrik olmasını dileyebilir mi? Ne alakası var? Burada Şuayb kendisini ön plana tutmuyor. Ben her şeye karar veririm ve karar verdiğim her şeyi de yerine getiririm iddiasında değil. Benim düşüncem bu ama Allah dilerse hepsi tepe taklak da olabilir. Bu düşüncenin bu tevekkül anlayışının gereğidir. Benzer bir şey daha söyleyeceğim. Çünkü bu özellikle söyleyeceğim bu ayetler de zaman zaman tartışma konusudur. Hud suresi 108. ayet. Hud suresi 108. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, 108'i bilerek önce okuyorum, sonra 107'ye geçeceğim. Çünkü daha çok 108. ayet ön planda tutulur. وَاَمَّنْ لَذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ Saadet ehli olanlar cennettedir. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ Gökler ve yer, gökler ve yer durduğu sürece cennettedirler. اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ Rabbin dilerse hariç. Ne oldu? Cennetten çıkışta mı var acaba? Niye illa maşayı tercüme edersen böyle çıkar. Yani o takıntılarımızla tercüme edersek Allah'ın dilemesi hariç cennete ebedi kalacaklar. Demek ki Allah cennete ebedi kalmasını istemedi kimseler var. Yani cennete girdikten sonra son mu olacak? Sonlanacak mı? Böyle bir şey olabilir mi? Bir önceki 107. ayet Hud suresinde orada da cehennemi hak edenlerle alakalı olarak aynı cümle kullanılıyor. Enteresandır. Yani birinden kaçarsanız birine tutulursunuz. Kur'an-ı Kerim boşluk vermez, açık vermez. 107. ayette de diyor ki, cehennemliklerden bahsediyor. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ Aynı kalıp. Aynı kalıp. Cehennemde ebedi kalacaklar. Yer ve gök kaldığı sürece. Ama Allah dilerse hariç. Şimdi buradan hareketle cehennemin ebedi olmadığını söyleyeceksiniz. Ama 108. ayeti kamufle edeceksin. Olmaz ki böyle bir şey. Eğer cehennemin ebedi olmadığını illa ma şa'a rabbuk eden hareketle söylüyorsanız o zaman cennet de ebedi değil. Oysa bu kelimenin bununla alakası yok. Ya ne demek peki bu? Allah kendi koyduğu kurallarla kayıtlanmaz. Bunun Türkçesi bu. Allah bir kural koyduysa hiç kimse Allah'a niye böyle yaptın diye hesap soramaz ki. Soramaz tabii. Aynı ayet enteresandır. Yine 107 Hud suresinin 107. ayetinde bu cümle bütün kuralları bire bağlayan cümledir. İnne rabbeke fe'alun lima yurid. Allah yani Rabbin istediğini yapandır. İstediğini yapar. İstediğini yapar dedikten sonra şimdi bir soru gelecek. Yani şimdi biz kulluk yaptık sonra bunlar hepsini sildi cehenneme koyamaz mı Allah? Hadi koyamaz. Koymaz ayrı bir şey. Koyamaz diyemezsin çünkü Allah istediğini yapar. Ya da tersi. Tersi biraz daha kolay belki de. Bir insan tamamen tepeden tırnağa bütün hayatı zulümle geçti. Günahla geçti. Şimdi Allah bu adamı cennete koyamaz mı? Ya Rabbi o zaman bu böyleyse biz niye o kadar uğraştık ya? Öyle mi diyeceğiz yani? فَعَالُ لِمَا يُرِيدِ Allah'ın kendisiyle alakalı söylediği kimi kuralları kısa ve öz olarak bir yere korsanız Allah'ı yanlış tanıtmaya çalışanlarla ilgili en azından zihninizde bir doğru Allah tasavvuru olur. Allah istediğini yapandır. Bu cümlenin Türkçesi bu. İstediğini yapar. Bu istediğini yapar ama diye başlayamazsın ki sonra. O zaman o Allah Allah değildir. İstediğini yapar ama yapmaz. Allah istediğini yapıyor da hani. Onun için bakın dilemeyle istemeyle alakalı konular bizim düşünce tasavvurlarımızla alakalı konularla örtüştürerek anlatılmaz. Lütfen. Bu Hud 107-108. ayeti, En'am 107-148. ayetleri ve bir de bu ayeti beraber değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın dilemesinin ne anlama geldiğini bize anlatır. Bizim gibi değil ya, Allah istediğini yapar. Kim sorabilir ki Allah'a? Üstelik Allah kendisine yine bahsederken Enbiya suresinde 23. ayette La yüselu amma yef'al ve hum yüselu. O hiçbir zaman Allah hiçbir zaman sorulmaz, sorgulanmaz. Onun dışındakilerin hepsi sorulabilir. La yüsel amma yef'al. Allah'ın yaptığı bir şey sorulmaz. Niye böyle yaptın diye. Soramazsınız ki Allah'tır ya. Allah'ı sorgulamaya başladığınız zaman o Allah değil. O başka bir şeydir. Allah sorgulanmaz. Allah'ı doğru bir yere koymamız lazım. Dolayısıyla söylemeden rahat etmeyeceğim. Kur'an'ın bize tanıttığı Allah'la başkalarının kitaplarının bize tanıttığı Allah aynı değil. Kesinlikle. Allah bize yanlış tanıtıyorlar. Allah'ın tanıttığı, Allah'ın Kur'an'da tanıttığı Allah ayrı bir Allah'tır. Kur'an'ın dışına taşınan ve oraya yerleştiren Allah ayrı bir Allah'tır. O yüzden medya üzerinden din anlatırken Müslümanlar son derece dikkat etmek zorundadır. Allah her şeyi bilmez mi? Yani Allah benim kiminle evleneceğim ya da çocuğun kiminle evleneceğini bilmez. Ya bu Allah'la alakalı bir eksiklik değil mi Allah aşkına? O zaman yani Allah'ın bilgisiyle alakalı bir tartışma açıyorsanız bu Allah değil. Allah vallahu bi kulli şeyin alim diyor. Her şeyi bilen ya. Vesi'a rabbuna kulli şeyin ilma. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmış. Kulli şey, kulli şey ne ya? Her şey, her şey. İstisnası yok ki illa falan demiyor yani. Falanın dışında bir şey yok, her şey. Onun için yani Allah'ın kitapta kendisini tanıttığı biçimle, şekille, özelliklerle başkalarının Allah'ı tanıtmaya çalıştığı özellikler bazen ciddi anlamda çelişir. Onun için Şuayb Aleyhisselam'ın bu cümlesi Allah'la alakalı bir tereddüt değil. Kendisiyle alakalı bir tereddüt hiç değil. Ben böyle karar verdim. Dönmeyeceğim ama buna rağmen Allah farklı bir şey murat eder mi? Ben Allah değilim ya, ben insanım. İnsan olunca da o irade ve istek belli bir yere gelir ve orada tıkanır dedi. وَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ Bu duayı yaptı Şuayb Aleyhisselam. Kavmiyle birlikte bu duayı yaptı. Ha, şunu da söyleyelim. Şuayb Aleyhisselam özelinde bütün peygamberlere yönelik bu tehditlerde yani vazgeç bu inançtan, terk et bu düşüncelerini diye söyleyenler hep müşriklerdir, hep kafirlerdir, hep zalimlerdir. Yaşadığımız modern dönemde de maalesef ki maalesef Müslümanca bir tavır ortaya koyduğun zaman aynı tekliflerle karşımıza çıkan bizim gibi Müslüman. Bunun altını çizilmesi gereken bir şey herhalde. Dünün müşrikleri tarafından söylenen cümleler maalesef bugünün Müslümanları tarafından söylenir. Bir şey yapıyorsun doğru, doğru olduğu kesin. Hem zamanı itibariyle, hem mekanı itibariyle, hem ölçüsü itibariyle Allah'ın da razı olduğu zamanlama, mekan ve kriter itibariyle doğru. Ama hani birileri gözüne batıyor diye ya, yapmaya çalışıyor Müslüman, yanı baştaki Müslüman onu engellemeye çalışıyor. Vazgeç diyor. Vazgeç diyen bu kez Müslüman. Ya şimdi acelesin var daha sonra bakalım diyen Müslüman. Ya da başka kimse yok mu senden, başka kimse yok mu diyen yine Müslüman kardeşimiz. Bu gerçekten büyük bir zaaftır, büyük bir handikaptır Müslümanlar için. Şuayb Aleyhisselam'ın bu direnişini görünce toplumu dedi ki وَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Kavminden küfredenler, melek grubu ileri gelenler dediler ki لَيْنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا Eğer siz Şuayb'a tabi olursanız اِنَّكُمْ اِذَنْ لَخَاسِرُونَ Kesinlikle siz kaybedenlerden olacaksınız. Kaybeden tehdide bakın. İman ederseniz, Şuayb'ın peşinden giderseniz canınızı okuyacağız. Ticaretiniz, hayatınız, sosyal hayatınız, aile birlikleriniz hepsi biter. Kesinlikle kaybedenlerden olursun diye açıkça tehdit. Şuayb'a kar etmeyince toplumda belki birilerini kotarırız düşüncesiyle onlara yönelik bir tehdittir. Tepeden tırnağa biliyorsunuz aynı tehditler söz konusudur. Dirençli olan Müslümanları vazgeçiremeyince zaaf içerisinde olan Müslümanlara yönelir ve moraller bozulur. Dün 10 kişiydik, bugün 3'ünü ikna ettiler, kaldık 7 kişi. Zayıftan başlarlar ve insanların moralleri bozulur. Acaba alemin akıllısı ben miyim diye bana düşündürtmeye başlarlar. Oysa doğru tektir. Bunu, bu tehdidi söyleyen bu toplumun haline bakın. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ Onları bir sarsıntı, bir titreme aldı götürdü ve kendi yurtlarında, kendi memleketlerinde dizüstü çöktüler. Dizüstü çökmek adeta hareketsiz kalmak, çaresiz kalmanın ifadesi olarak anlatılır bu. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا O Şuayb'ı yalanlayanlar, o Şuayb'ı hiçe sayanlar var ya, كَأَلَّمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا Orada hiç olmamış gibidirler. Hiç yaşamamış gibidirler. Hiç eser kalmadı. Yani eser olmaz mı ya? Hiç eser kalmamış gibi. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا Bir kez daha Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, كَانُهُمُ الْخَاسِر۪ينَ Kaybedenlerden oldular. Oysa dün onlar uyarıyorlardı. Siz kaybedersiniz. Kimmiş kaybeden? Allah bunu ortaya koydu ve biz bunu anlıyoruz ve iman ediyoruz. Şu ayba bakıyoruz. Aynı diğer peygamber kardeşleri gibi fetevella anhum onlardan yüz çevirdi yani arkasını döndü. İman edenler kurtuldu çünkü. Vakale dedi ki ya kavmi ey kavmi hala o kadar baskıya rağmen o kadar şantaja rağmen hala ey kavmin diyor, ey hemşerilerim. لَقَدَ بْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي Ben size Rabbimin mesajını ilettim. Kime söylüyor? Enkaza söylüyor. Yıkılmış olan enkaza söylüyor. Cansız bedenlere söylüyor. Ben size bu risaleti, mesajı anlattım. وَنَصَحْتُ لَكُمْ Size karşı çok samimi ve içten oldum. Nasihat öğüt anlamında değildi. Tekrar geldi bu. Size öğüt verdim değil. Size karşı çok samimi ve içten oldum. فَكَيْفَ اَسَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ Böyle nankör bir topluma karşı niye üzüleyim ki? Kime üzülür peki insan? Mesajı ulaştırmadığınız bir toplum, eğer mesajınızla yüzleşmediği için yanlış bir noktaya gitti, helak edildiyse ona üzülür. Niye anlatmadık, niye ulaştırmadık? Ama mesaj net bir şekilde ulaştırılmışsa ona üzülmeye gerek yok ki. Zil takıp oynamaya da gerek yok tabii ki elbette. Ama üzülmeye gerek yok. Hak ettiler tabii ki. Bunu deme hakkını Allah Teala veriyor ki Şuayb Aleyhisselam'ın bu cümlesini Rabbimiz bize aktarıyor. Niye nankör bir topluma karşı üzüleyim ki? Görevimi yaptım çünkü. Bu beş peygamber ve kavmini anlattıktan sonra 94 ve 95. ayetleri anlatmayacağım da sadece bir geçiş olsun diye. O önümüzdeki haftaya kalsın. Allah Teala sanki şunu dercesine. Helak edilen toplumlar sadece peygamber kavimleri değil ha. Nebevi haberlerle muhatap olmuş olan ve bunların gereğini yerine getirmeyen nice toplumlar da helake maruz kalmışlardır. 94 ve 95. ayette genel bir ilkeyi anlatacak ve sonra Musa Aleyhisselam'a ve kavmine geçeceğim. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Subhanekallahu ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Sehl İbni Sa'd'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp giderler ve o kapıdan onlardan başkası giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse giremez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Her Müslüman İslam ümmetinin üyesidir. Müslümanların tek ümmet ve imamet etrafında birleşip beraber olmaları, Kur'an-ı Kerim'in temel meselelerindendir. Mekki surelere baktığımızda inen ilk ayetlerle birlikte İslam kardeşliği çerçevesinde bir ümmet modeli oluşturulduğunu görmekteyiz. Bizim de kitapla hayatımızı şekillendirip örnek bir Müslüman olma, örnek Müslümanların birleşerek bir cemaat olma ve cemaatlerin birleşerek ümmeti inşa etmeleri gerekiyor. Duygusal olarak ümmet özlemini duymak bizi bir yere taşımayacaktır. Hemen şimdi başlayarak hayatımızı ve çevremizi vahiy ile yeniden inşa etmemiz gerekli ve bu üzerimizde bir farziyet oluşturmaktadır. Çünkü biz farklı kavimlerimize, renklerimize, mezhep ve mezheplerimize rağmen tek ümmetiz. Rabbimiz buyuruyor Enbiya suresi 92. ayetinde. Gerçekten sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim, öyleyse bana ibadet ediniz. Din olarak İslam'ı seçme ve Müslüman olma ortak vasfının birleştirdiği büyük kitle ve birlik. Bu kitlenin dini ve tarihi kaynaklarımızdaki adı İslam ümmeti. En geniş ve müsamahalı yorumlara göre İslam dairesi içinde kalan fert ve topluluklar İslam ümmetini oluşturuyorlar. Bu manada ümmet yalnızca bir teori değil, aynı zamanda bir vaka. Tarihte ve günümüzde böyle bir İslam ümmeti mevcuttur. İşte her Müslüman bu ümmetin bir üyesi. Ümmet, İslami literatürün merkezi kelimelerinden, anahtar terimlerinden biridir. Batı dillerinde karşılığı yoktur. Yerine, yani kullanımdaki bağlamına göre iki anlamından söz etmek mümkün. İlk anlamıyla ümmet salt olarak siyasi bir birliği ifade eder. Müslim, gayrimüslim herkesin içinde yer aldığı, üzerinde konsensüse vardığı bir birlik. Medine vesikasının ikinci maddesinde ümmet şöyle yer almaktadır. Bu vesikada yer alanlar diğer insanlardan ayrı bir ümmettir. Buradaki ümmet Yahudileri ve Arap Yarımadası'nda bilinen mevali sistemi üzerinden müşrikleri de içine alan, sözleşme ve konsensüsle bir araya gelmiş, bir arada yaşama iradesini ve kararını vermiş bulunan insan topluluğu anlamında kullanılmıştır. İkinci ve aynı zamanda yaygın anlamıyla ümmet, evrensel İslam cemaati demektir. Aynı Allah'a inanan, aynı kitabı rehber, imam kabul eden ve dünya üzerinde ortak hedefleri, karşılıklı sorumluluk ve görevleri olan Müslümanlar Birliği demektir. Bunun içine aşiretler, kabileler, kavimler, halklar, ırklar, coğrafyalar, diller girer. Kim Müslüman olmuşsa İslam ümmetinin bir üyesi olmuş demektir. İslam parçalanmaz, bölünmez bir bütün olduğu gibi İslam ümmeti de parçalanmaz ve bölünmez. Şu zamanda İslam ümmetini çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika suretinde tasavvur ediyorum. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaşı olan başka bir çarka tecavüz etse makinenin mihanikiyeti bozuluyor. Onun için İttihad-ı İslam'ı gerçekleştirerek birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerekir. Dedi ki, İslam ümmeti bir fabrikaya benzer. Fabrikada işleyen ve birbirine destek olup düzenin işlemesine yardım olan bir sistem. Nasıl ki bir dişli bozulsa, ona bağlı olan diğer dişliler de işlevini kaybedecek ve sistem doğru dürüst işleyemeyecek ve bozuk sesler gelecek. Aynen bunun gibi ümmet de büyük bir fabrikanın dişlilerine benziyor. Dayanışmanın esaslarına uyması gerekiyor. Ümmet olan toplumların birbirlerinin eksikliklerini düzeltmesi, köstek olması yerine destek olması gerekiyor. Küçük şahsi veya siyasi hatalar büyütülüp bütün reddedici olmamak gerekiyor. Müslüman vasfını kazanmış hiçbir kimseyi kavminden, kabilesinden, mezhebinden ve meşrebinden dolayı öteleyemeyiz. Kavmi, rengi, kabilesi, ırkı ne olursa olsun her Müslüman İslam ümmetindendir ve İslam ümmetinin asli üyesidir. İslam ümmetine ait olmak demek, eksiksiz bir kimlik bütünlüğüne sahip olmak demektir. Yani herkes için olmak demektir. İnsanlığa hayırlı olmak demektir. Dolayısıyla Allah'ın dini çerçevesi dahilinde insanlığa hayırlı olmaya gayret eden her mümin İslam ümmetindendir. İslam ümmeti Müslümanların birlikteliğidir. İslam ümmetinin bulunduğu her yerde Müslüman, Müslümanın bulunduğu her yerde İslam ümmeti var demektir. İslam ümmetinden olmak için şu veya bu kavme mensup olmak şart değil. Aksine tağutları, putları, azmanları reddedip Allah'a iman etmiş olmak şarttır. Mümin olma vasfını kazanmış her şahıs Müslüman ümmetindendir. Yaşadığımız şu zaman diliminde Müslümanlar olarak imamesi olmayan tesbih taneleri gibiyiz. Hepimiz bir bütünü tamamlıyoruz. O bütün İslam ümmeti. hepimizin İslam ümmetinde bir yeri vardır. Belli bir gruba emniyet alanları açmak için dünya sisteminin egemenleriyle aynı kurtlar sofrasına oturmak, ümmetin genel halini göz önünde bulunduran samimi bir Müslüman için asla kabul edilebilir bir şey değil. Kendi hakimiyet alanlarında bağımsız, dışarıya karşı ise bağımlı bir cemaatleşme asla İslami bir anlam taşımaz. Bizi İslam ümmetine götürmeyen ve İslam ümmetinin üyesi kılmayan cemaatleşmede hayır yoktur. Akidenin felsefeleştiği, ibadetin gelenekselleştirildiği, dinin protestanlaştırıldığı ortamlarda ümmet şuurunu kuşanmak, firavunların, nemrutların tuzaklarından kurtulmaktır. Müslümanlar bir vücudun azaları gibi. Bir uzvu acı çekerse bütün vücut acı çekmeli. Müslümanlar olarak Kaşgar'da kar yağsa İstanbul'da üşümeye mecburuz. Ümmetin yaralı yanlarını sarmaya gücümüz yetmese de yaraya üflemeyi öğrenmeliyiz. Çünkü biz sadece bir cemaat değil, topyekün bir ümmetiz. İslam ümmetinden olmamız için Müslüman olmamız yeterli şarttır. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli ve ufevvyadu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 62. sayfasında yer alan ders kitabınızın ihtiva ettiği derslerden sayfa 59'da Eddersü't-Tâsiye başlığıyla verilen dersin tercüme etmediğimiz yarım sayfalık kısmını ele alacağız. Bu bölüme 9. dersin son kısmının tercümesiyle başlayacağız. Ve sonrasında karşı sayfada sayfa 63'te yer alan dersle ilgili alıştırmaları ve devamını inşallah işlemiş olacağız. Efendim sayfa 62'de sayfa başında El Müderris Ahsente ya Ebu Bekir kem sema'en halakallahu ya Abdallah cümlesini ve hocanın bu sorusuna yönelik Abdullah'ın halakallahu seb'a semavatin cümlelerini okuduk. Öğretmenin ve fi kem yevmin halakallahu semavati vel arda ya Abdurrahman cümlesinde kaldık bir önceki bölümümüzde. Şimdi bu cümleyi tercüme etmeye, anlamaya çalışalım. Ve fi kem yevmin halakallahu semavati vel arda ya Abdurrahman. Abdurrahman, Allah gökleri ve yeri kaç günde yaratmıştır? Abdurrahman, Allah gökleri ve yeri kaç günde yaratmıştır anlamında bir sorusu var hocanın. Abdurrahman hocanın bu sorusuna şöyle cevap verir. Halakallahu semavati vel arda fi sitteti eyyam. Allah gökleri ve yeri 6 günde yaratmıştır. El müderris hâzâ sahihun. Bu doğru. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْآيَاتِ. Allah-u Teala birçok ayette şöyle buyurmuştur. اِنَّهُ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Kendisinin 7 gök yarattığını buyurmuştur. Allah-u Teala birçok ayette kendisinin 7 gök yarattığını buyurmuştur. فَقَالَ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ. Talak suresinde şöyle buyurmuştur. اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Allah 7 göğü yaratandır. اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Allah 7 göğü yaratandır. وكذلك قال في كثير من الآيات إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. Yine aynı şekilde birçok ayette kendisinin gökleri ve yeri 6 günde yarattığını buyurmuştur. وكذلك قال في كثير من الآيات إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. Ve yine pek çok ayette kendisinin gökleri ve yeri 6 günde yarattığını buyurmuştur. Fekale fi suratil hadidi. Nitekim Hadid suresinde Huvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâm. O gökleri ve yeri 6 günde yaratandır buyurmuştur. O gökleri ve yeri 6 günde yaratandır buyurmuştur. Fi hadhihi lahzati rannal jarasu ve kharaca al mudarrisu min al fasli. Bu esnada zil çaldı ve hoca sınıftan çıktı. Fi hadhihi lahzati rannal jarasu. Bu esnada zil çaldı ve kharaca al mudarrisu min al fasli ve öğretmen hoca sınıftan çıktı. Değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda Ed-Dersu Tâsi'a 9. ders başlığıyla verilen dersin tercümesini tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 63'e geçiyoruz. Sayfa başında temariğin başlığını görüyoruz. Temariğin, temrin kelimesinin çoğulu malumunuz, alıştırmalar. Birinci alıştırma Ecib Anil Es'iletil Atiye, aşağıdaki sorulara cevapla başlığını taşıyor. Peki burada birinci alıştırmada okumuş olduğumuz ve tercümesini verdiğimiz metinle ilgili 10 soru var. Bu soruların ilki şu şekilde. Kem taliben ve cedel müderrisu fil fasli. Öğretmen sınıfta kaç öğrenci buldu anlamında bir soru. Bu soruyu ve cedel müderrisu fil fasli. 15 taliben şeklinde cevaplayacağız. Ve cedel müderrisu fil fasli 15 taliben. Öğretmen sınıfta 15 öğrenci buldu. Soru 2. Lime zehebet tullabul cududu ilel müdiri. Yeni öğrenciler niçin müdüre gittiler? Yeni öğrenciler niçin müdürün yanına gittiler? Bu soruyu şöyle cevaplamış olmalıyız. Zehebet tullabul cududu ilel müdiri li'ennehum ma vecedu esma'ehum fil kaimeti. Yeni öğrenciler müdüre gittiler çünkü onlar isimlerini listede bulamadılar. Üçüncü soru. Men halakana, bizi kim yarattı? Bu soruyu halakanallahu diye cevap vereceğiz. Yani bu soruya bu şekilde cevap vereceğiz. Böyle cevaplayacağız. Men halakana, bizi kim yarattı? Halakanallahu, halakanallahu, bizi Allah yarattı. Soru 4. Men halakal kamera, ayı kim yarattı? Halakahullahu, onu Allah yarattı. Soru 5. Men halakaş şemse, güneşi kim yarattı? Halakahallahu, onu Allah yarattı. Soru 6. Men halakan nucume, yıldızları kim yarattı? Halakahallahu diye cevaplayacağız bu soruyu da. Onları Allah yarattı anlamında. Soru 7. Mimme halakallahul insane, Allah insanı neden yarattı? Bu soruyu halakallahul insane min tînin şeklinde cevaplayacağız. Allah insanı çamurdan yarattı. Halakallahul insane min tînin. Soru 8. Mimme halakallahul cânne, Allah cinleri neden yarattı? Bu soruyu halakallahul cânne min nârin, Allah cinleri ateşten yarattı anlamında bir cümleyle cevaplamalıyız. Soru 9. Kem semâen halakallahu, Allah kaç sema, kaç gök yarattı? Soruyu halakallahu seb'a semâvâtin ifadesiyle cevaplamalıyız. Allah 7 gök yarattı. Halakallahu seb'a semâvâtin. Onuncu ve son soru. Birinci alışmanın son sorusu. Fî kem yevmin halakallâhu semâvâti vel arda. Allah gökleri ve yeri kaç günde yarattı? Sorunun cevabı. Halakallâhu semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin. Halakallâhu semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin. Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Efendim ikinci alışmaya geçelim. Ene hayrun minhu halakteni min narin ve halaktehu min tinin. Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın. Evet, ayet-i kerime ile ilgili sorular hemen alt satırda sıralanmış. Ben ondan daha hayırlıyım, daha üstünüm. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ayetleri için ilk soru men kâle hâdâ. Bunu kim dedi? Bu sorunun cevabı ne olacak? Gayet basit. Kâle hâdâ iblisu. Kâle hâdâ iblisu. Bunu iblis dedi. İkinci soru ve limen. Kime dedi? Kâle iblisu lillâhi. İblis Allah'a dedi. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın sözünü iblis Allah'a söyledi. Üçüncü soru min eyyi suratin hâzihil âyetu. Bu ayet hangi suredendir? Bu soruyu da şöyle cevaplayacağız. Hâzihil âyetu min suratil a'râfi. Min eyyi suratin hâzihil âyetu. Bu soruyu nasıl cevaplayacakmışız? هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ سُورَةِ الْاَعْرَافِ. Bu ayet Araf suresindendir. El-Araf suresindendir. Efendim alıştırma 3'e geçiyoruz. ضَا هَذِهِ الْعَلَامَةَ اَمَامَ الْجُمَلِ الصَّحِيحَةِ وَهَذِهِ الْعَلَامَةَ اَمَامَ الْجُمَلِ غَيْرِ الصَّحِيحَةِ. Doğru cümlelerin önüne tik işaretini, doğru işareti, doğru olmayan cümlelerin önüne de çarpı işaretini, doğru değil işaretini koy anlamında bir başlık var 3. alıştırmada. 3. alıştırmanın 1. cümlesi Et-tullâbul cududu hamsete aşara. Yeni öğrenciler 15'tir. Et-tullâbul cududu hamsete aşara. Kastedilen nedir burada? Yeni öğrencilerin sayısı. Yeni öğrenciler 15'tir. Yani yeni öğrencilerin sayısı 15'tir. Parçada verilen bilgiler ışığında bu ifade doğru değil. Öyleyse çarpı işaretini koyacağız ve doğrusunu Et-tullâbul cududu hamseton şeklinde kaydedeceğiz. İkinci cümle Abdurrahmani ma fehime ma'na selâsi kelimâtin. Abdurrahman 3 kelimenin anlamını anlamadı. 3 kelimenin manasını anlamadı. Evet, bu ifade parçaya göre doğru bir ifade. Dolayısıyla buraya bir tik işareti, doğru işareti koyacağız. Ve hemen bir sonraki sayfaya, sayfa 64'e geçeceğiz. Sayfa başında 3. cümle. Se'ele Faysalun el müderrise ma cem'us semai. Faysal hocaya Es-sema kelimesinin çoğulu nedir diye sordu. Peki bu cümle parçada verilen bilgiler ışığında doğru bir cümle mi? Değil, doğru bir cümle değil. Soru soran kimdi? Faysal değil, Hasendi, El-Hasen. O zaman ne diyeceğiz? Buraya yanlış kaydına düşeceğiz, doğru değil kaydına düşeceğiz ve Se'elel Hasenu el-Müderrise ma cem'u's-semâi şeklinde doğrusunu yazmış olacağız. Dördüncü cümle Ketebel müderrisu derse alessebbureti. Öğretmen dersi tahtaya yazdı anlamında bir cümle. Doğru kaydımızı düşüp dördüncü alışmaya geçeceğiz. Ma manel kelimetil atiye. Aşağıdaki kelimelerin anlamları nedir? Birinci olarak ettayinu. Peki bunun anlamını Arapça bir ifadeyle verecek, tanımlayacak olursak Etturabul muhteliyatu bilmai. Etturabul muhteliyatu bilmai. Suyla karıştırılmış toprak diyeceğiz. Yani Türkçe'de, dilimizde balçık veya çamuru karşılayan kelime. Ettin, suyla karıştırılmış toprak yani çamur. İkinci kelime aade. Eş anlamlısı nedir? Raca'a, döndü anlamında bir fiil. Üçüncü kelime ise el-ceddu, dede anlamında olan bu kelimeyi ebul-ebi ev ebul-ummi, babanın babası yahut annenin babası şeklinde bir anlamla açıklamış olalım. Efendim beşinci alışmaya bakalım. İkra'il misale sümme ekmil ma yeli ala girarihi. Örneği oku, sonra aşağıdakileri örnekteki gibi tamamla. Asımetü Sudani el Hurtumu. Sudan'ın başkenti Hartum'dur. Peki burada dört cümle var ve her birinde cümlenin ilk kelimesi konumundaki asime, yani bu kelimeyi yazacağımız yer boş bırakılmış ve sizden bu kelimeyi yazmanız istenmiş. Irak'ın, Suudi Arabistan'ın, Yemen'in ve Mısır'ın başkentlerini yazmanız isteniyor sizden. O halde Asimetul Iraqi, Asimetul Iraqi, Bağdadu. İkinci boşluğu Bağdat'la tamamlayacağız ve Irak'ın başkenti Bağdat'tır demiş olacağız. İkinci cümle Asimetul Memleketil Arabiyyeti Suudiyyeti. Boşluğu Er-Riyad kelimesiyle tamamlayacağız. Asimetul Memleketil Arabiyyeti Suudiyyeti Er-Riyadu. Suudi Arabistan Krallığı'nın başkenti Riyad'dır demiş olacağız. Üçüncü cümle Asimetul Yemeni San'a'u. Yemen'in başkenti San'a'dır. Ve dördüncü olarak Asimetu Mısra, Mısır'ın başkenti El-Kahiratu, Kahire'dir demiş olacağız. Asimetu Mısra El-Kahiratu. Efendim beşinci alışmayı da tamamladık. Altıncı alışmaya geçelim. Altıncı alıştırmada Arap dilinde taaccüp üslubu diye adlandırdığımız bir üslup var size verilecek olan. Yeni bir bilgi olarak karşınıza çıkacak olan taaccüp üslubu var. Örneklere bakalım şimdi. Önce isterseniz başlığı okuyalım. 6. alışmanın başlığı şöyle. İkra'il emsilete thummektubil cümelel atiyete musta'milen fi'let taaccubi. Örnekleri oku ve sonra taaccüp fiilini kullanarak aşağıdaki cümleleri yaz anlamında bir talimat var. Birinci örnek. Hezer raculu tavilun. Bu adam uzundur, uzun boyludur. Sol tarafta paralelinde verilen cümle ma atvele hezer racule. Bu adam ne kadar da uzun. Cümlenin sonunda yer alan ünlem işaretinden bir taaccübün, bir hayretin, bir şaşırmanın olduğu, bu cümlede böyle bir anlam bulunduğu sanıyorum dikkatinizi çekmiştir. Ma atvele hezer racule. Bu adam ne kadar da uzun. Bu adam amma da uzun ha gibi anlayabilirsiniz cümleyi. İkinci cümleye geçelim. Hazel beytu kebirun. Bu ev büyüktür. Peki onun hemen sol tarafında yer alan cümlede şu ifadeyi görüyoruz. Ma ekbera hazel beyte. Ma ekbera hazel beyte. Bu ev ne kadar da büyük. Bu ev amma büyük ha. Ma ekbera hazel beyte. Üçüncü örnek. Hazihi seyyaratu cemiletun. Bu araba güzel. Onun hemen solunda verilen cümleye bakalım. Ma ecmele hazihi seyyarate. Bu araba ne kadar da güzel. Ma ecmele hazihi seyyarate. Bu araba ne kadar da güzel. Bu araba amma da güzel be. Amma da güzel ha. Evet, dilimize bu tür bir ifadeyle, bu tür bir anlamla çevirebiliriz bu cümleleri. O zaman sırasıyla ma atwala hadha ar-racule, bu adam ne kadar uzun, ne kadar da uzun. Ma ekbera hadha al-beyte, bu ev ne kadar da büyük. Ve son olarak ma ecmele hadhihi as-sayyarate, bu araba, bu otomobil ne kadar güzel. Efendim, burada verilen örneklerden hareketle aşağıda verilen toplam 10 cümlede taaccüp üslubunu uygulayacağız inşallah. Birinci cümle hazel ma'u baridun, bu su soğuktur. Peki o zaman parantez içerisinde verilen ebrade'yi kullanarak ma ebrade hazel ma'e diyeceğiz. Ma ebrade hazel ma'e, bu su ne kadar da soğuk. İkinci cümle ennucumu cemiletun, yıldızlar güzeldir. Peki ecmeleyi kullanarak taaccüp üslubu oluşturalım şimdi. Ma ecmelen nucume, yıldızlar ne kadar da güzel. Ma ecmelen nucume. Üçüncü cümle hazel kalemu rahisun, bu kalem ucuzdur. Peki parantez içerisinde verilen erhasayı kullanarak bu kalem ne kadar da ucuz diyeceğiz. Ma erhasa hazel kaleme, bu kalem ne kadar da ucuz. Karşı sayfaya, sayfa 65'e bakalım. Bu sayfada, sayfa başında 4 numaralı cümle var. Bu cümleden, yani 4. cümleden 10. cümleye kadar burada verilen eshele, ekthere, ahsene, esra'a, ecmele, evseha ve enzafe kelimelerinden yararlanarak siz taaccüp üslubunda, yani bu üslubu içeren cümleler oluşturmaya çalışın. Programımızın gelecek bölümünde inşallah ben çözümlerini verdiğim zaman kendi cevaplarınızı kontrol edin. Efendim, programımızın gelecek bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.

Özel efendim. Özel efendim. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Anlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Ey kanıyla cenneti satın alan yiğit, mazlumların ahına merhem olan mücahit, Allah'ın nurunu göğsünde taşıyan, yayılması için küfrün karanlığıyla savaşan, atan da vuran da Rabbimdir diyen, imanıyla kalplere korku veren, cenk meydanında mazlumların umudu, kafirlere korku salan mücahit, cihad arzusuyla göz kapayıp cihad arzusuyla gözünü açan, Allahu Ekber diyerek yola çıkan, Hasbunallahu ve ni'mel vekil nidalarıyla yol yürüyen, şehadetle Rabbine kavuşan mücahid, emanetin en güzel bekçisi sen, Allah'ın verdiğini Allah yolunda seren. Ey cihad ehli, sensin senin sermayen, sana cennet kalır bu amelden. Hamza'yı hatırla, Mus'hab'ı hatırla, yaşarken de şehit, son nefesinde de şehit olanları hatırla. Ey Allah'ın yeryüzündeki halifesi, kefen saramaz senin bedenini, melekler yıkar seni, toprak soldurmaz tenini, çünkü Rabbin diri kıldı seni. Allah için can verenler değil, dünya için yaşayanlar öldü. Haydi son sözünü haykır ve gülümse batılın yüzüne. Haykır gerçek kazancı son nefesinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah.
1: Ve innehu le cihad nasrun ev istişhad. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor. Sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor. Ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said'il Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Enes'lere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
2: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya evet.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Mescid-i Aksa'nın gizemli tarihi ve inanılmaz sırları. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın cinlere yaptırdığı o gizemli yapı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 120 bin peygambere namaz kıldırdığı sırlı mabet. Miraç mucizesine tanıklık eden, gökyüzüne açılan eşsiz manevi bir kapı. Bir rekat namazın 50 bin kat faziletli olduğu o ibadethane. Kudüs'ün kalbinde dimdik duran, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan kutlu yapı. Asırlardır milyonların gözyaşları ve dualarıyla süslenen eşsiz mekan. Göz kamaştıran, mimarisi ve maneviyatıyla ilham kaynağı olmuş bir hazine. Mescid-i Aksa.

Orta Doğu'nun Kenan bölgesinde yer alan Kudüs, İslam için oldukça ehemmiyetli ve kutsal bir şehirdir. Kur'an-ı Kerim'de mübarek, şerefli, değerli, sadakat ve selam yurdu olarak zikredilir. İlk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana peygamberlerin durağı ve meskeni olan şehir. Pek çok mucizeye tanıklık etmiş ve daha nice mühim hadiseye şahit olmuştur. Ayrıca peygamberlerden bazılarının ibadet yeri olarak kullandıkları mekanlar da bu bölgededir. Esenlik, barış ve selametin yeryüzünde en güzel şekilde tecelli etmesi gereken yerlerden biridir. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olması, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'dan Miraç'a çıkarılması sebebiyle büyük önem arz eder. Ayrıca Mescid-i Aksa, üç büyük dinin ortaklaşa mukaddes bildiği bir merkezdir. Mescid-i Aksa, çevresindeki tevhid mücadelesi de oldukça yoğun ve çetindir. Başlangıçta Beyt-i Makdis diye bilinen bu mabedin ismi sonradan Mescid-i Aksa oldu. Fazileti bakımından üç büyük mescitten biridir. Bu üç mescidin birincisi Mescid-i Haram, Kabe, ikincisi Mescid-i Aksa, üçüncüsü ise Mescid-i Nebevi'dir. Mescid-i Aksa'nın kelime anlamı. Mescid-i Aksa'nın asıl adı Arapça Beytul Makdis olup mukaddes ev demektir. Kurulduğu ilk andan beri taşıdığı bu ad sonradan şehrin tamamını kapsamına almıştır. Şehir için Müslümanların benimsediği Kudüs adı da aynı kökten gelmekte ve aslında şehri değil mabedi ifade etmektedir. Mabedin Mekke'ye olan uzaklığından dolayı Arapça uzak anlamına gelen Aksa kelimesi kullanılmış ve Mescid-i Aksa olarak anılmaya başlanılmıştır. Mimari özellikleri. Genel yapı Mescid-i Aksa dikdörtgen planlı bir alana sahiptir ve içinde çeşitli dönemlerde inşa edilmiş yapılar bulunur. Bu yapılar arasında en dikkat çekeni altın kubbesiyle tanınan Kubbetüs Sahre'dir. Mescid-i Aksa'nın dört köşesinde yer alan dört minaresi bulunmaktadır. Bu minareler farklı dönemlerde inşa edilmiş olup İslam mimarisinin çeşitli üsluplarını yansıtır. Mescid-i Aksa'nın tarihi Beyt-i Makdis'in inşası. Hazreti Davud aleyhisselam Allah'ın emriyle Beyt-i Makdis'in inşaatını başlatmış fakat tamamlamadan vefat etmiştir. Bunun üzerine M.Ö. 967 veya 953'te Hazreti Süleyman aleyhisselam cinleri topladı. Kur'an'da Hazreti Süleyman aleyhisselamın emrinde çalışan cinlerin mihraplar, heykeller, havuzlar kadar genişleyenler ve sabit kazanlardan ne dilerse yaptıkları bildirilir. Onlarla beraber Beyt-i Makdis'in inşasını devam ettirdi. Etrafına da 12 mahallesi olan bir şehir kurdurdu. İçinde mukaddes emanetlerin ve Tevrat levhalarının bulunduğu tabutta da bu mescitte bulunmaktaydı. Ahdi Atik'in verdiği bilgiye göre mabet büyük bir törenle açılmış, bu sırada görülen bazı olağanüstü haller karşısında İsrailoğulları taş zemin üzerinde secdeye kapanmışlardır. Yine kitapta Hazreti Süleyman aleyhisselamın 22 bin öküz, 120 bin koyun kurban ettiği ve bir hafta süreyle bayram yapıldığı rivayet edilmektedir. Beyt-i Makdis, Hazreti Süleyman aleyhisselamın vefatından sonra muhtelif zamanlarda birkaç kez tahrip olmuştur. Nitekim M.Ö. 586'lı yıllarda Buhtun Nasr yani Nabukednazar Kudüs'e girdi ve şehri yaktı. Mescid-i Aksa'nın mücevherlerini alıp Babil'e götürdü. Beyt-i Makdis uzun yıllar harabe halinde kaldı. Persler Babilleri yenip Yahudilerin tekrar eski topraklarına dönmelerine ve mabedi yeniden yapmalarına izin verince M.Ö. 515'te
Mabet ikinci defa yapıldı. Ancak milattan sonra 70 senesinde Romalılar mabedi yakıp yıktılar. Mabedin yeri uzun süre boş kaldı. Ancak bu mübarek mekan yine de bir mabet olarak biliniyor ve kalıntıları korunuyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anha Kudüs'ün anahtarını teslim aldığında kendisi de bizzat çalışarak Mescid-i Aksa'nın Hristiyanlık döneminde molozlar altında kalmış olan yerini temizletip Sahre'nin güneyindeki düzlükte cemaate namaz kıldırmıştır. Daha sonra da buraya bir mescit yaptırmıştır. 691'de Emevi halifesi Abdülmelik, Peygamber Efendimizin Miraç'ta ayağını bastığı yere Kubbetüs Sahra'yı, yanına da Mescid-i Aksa'yı yaptırmış. İnşaat oğlu 1. Velid zamanında tamamlanmıştır. Mescid-i Aksa günümüze gelene kadar pek çok tamirat ve tadilat geçirmiştir. Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır. Hazreti Süleyman, Beytül Makdis'i bina ettiği zaman Allah'tan kendisine 3 imtiyaz vermesini istedi. İlahi hükme muvafık düşecek hüküm verme melekesi, yani verdiği hükümlerin Allah'ın razı olduğu hükümler olmasını talep etti ve bu ona verildi. Kendisinden sonra kimseye verilmeyecek bir saltanat talep etti. Bu da ona verildi. Mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sırf namaz kılmak için gelenlerin oradan çıkarken annelerinden doğdukları gündeki gibi bütün günahları affedilmiş olarak çıkmalarını istedi. Bu duası da kabul edildi.

0: Kıble Mescidi. Kıble Mescidi, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan ve Mekke'den en uzaktaki cami anlamına gelen bir ibadet yeridir. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde Kudüs fethedilince oraya giden halife bir gece vakti Beytül Makdis'e girdi ve bütün gece orada namaz kıldı. Sabah olunca ezan okutarak cemaatle namaz kıldı. Bundan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh Kâb'ul Ahbar'ı çağırarak Müslüman mescidinin nerede yapılabileceğini sordu. Kâb kayaya işaret etti ve hatta bunun kıble olmasını istedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona İslam kıblesinin Kâbe olduğunu hatırlattı. Fakat Beytül Makdis'in mukaddes hatırasına da bir mescit yaptırdı ve kıblesini Kâbe tarafı olarak tespit etti. Burası daha sonra Kubbetüs Sahra'nın yeri oldu. Emeviler döneminde Halife Abdülmelik bin Mervan tarafından 690 ve 691 yıllarında Kıble Mescidi yeniden inşa edilmiştir. Bu dönemde yapı taş malzeme kullanılarak genişletilmiş ve yaklaşık 3000 kişiyi ağırlayacak şekilde büyütülmüştür. Ancak Kudüs'te meydana gelen depremler nedeniyle Kıble Mescidi defalarca zarar görmüş ve yeniden inşa edilmiştir. Özellikle 746 yılında yaşanan büyük bir deprem sonrasında Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur tarafından 771 yılında mescidin yıkılan kısımları yeniden inşa edilmiştir. Buna rağmen 774 yılında başka bir deprem yapının büyük kısmını tahrip etmiştir. 1033 yılında gerçekleşen bir depremde ise daha geniş çaplı tahribat olmuş ve Kıble Mescidi büyük ölçüde yıkılmıştır. Bu yıkımın ardından 1034 ve 1036 yılları arasında mescit yeniden inşa edilmiştir. 1099 yılında 1. Haçlı Seferi sırasında Kudüs'ü ele geçiren Haçlılar Kıble Mescidini kiliseye çevirmiş ve içerisindeki İslami simgeleri değiştirmişlerdir. Bu dönemde mescit tapınak şövalyelerinin merkezi olarak kullanılmıştır. 1187 yılında Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesiyle birlikte Kıble Mescidi tekrar cami olarak ibadete açılmıştır. Selahaddin Eyyubi, mescidin İslami kimliğini yeniden tesis etmiş ve yapıyı restore ettirmiştir. Mescid-i Aksa'daki mihrap duvarı, kalem işi süslemeler, yıldızlar ve çinilerle bezenmiştir. Özellikle Selahaddin Eyyubi döneminde eklenen ceviz ağacından yapılmış sedef kakmalı minber dikkat çekicidir. Memlükler ve Osmanlılar döneminde de Kıble Mescidi çeşitli onarımlardan geçirilmiştir. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman ve II. Mahmud dönemlerinde mescidin kandil ve halıları yenilenmiş, II. Abdülhamit döneminde ise mescidin içindeki desenler ahşap levhalar üzerine oyulmuş, asma yaprağı ve ince dallardan oluşan çeşitli bitki motifleriyle süslenmiştir. 1969 yılında sapkın bir Yahudi tarafından gerçekleştirilen kundaklama sonucu Kıble Mescidi'nin eşsiz sanat ve tarihi değeri olan minberi yanmıştır. Bu olayın ardından tarihi eser aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır. Günümüzde Kıble Mescidi, Mescid-i Aksa Külliyesi'nin bir parçası olarak ibadete açık olup, İslam dünyası için büyük bir öneme sahiptir.
1: Kubbetüs Sahra, Mescid-i Aksa'nın hemen kuzeyinde bulunur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı zaman atını bağladığı kayanın ve Hacer-i Muallak diye anılan kayanın üzerine örtecek şekilde inşa edilmiştir. Sahra kelimesi de kaya anlamına gelir ve Kubbetüs Sahra ismi bu kayaya izafeten verilmiştir. 691'de Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan'ın inşa ettirdiği yapı 1027'de yıkılınca aynı şekilde yeniden inşa edilmiştir.

ayrılmaktadır. Oysa bu iki yapı farklıdır. Ancak birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Mescid-i Aksa, 145 dönümlük geniş bir alanı kapsayan bir külliyenin adıdır. Bu külliyenin içerisinde El-Aksa Camii, Kubbetü's-Sahra ve diğer birçok yapı bulunmaktadır. Kubbetü's-Sahra, Mescid-i Aksa külliyesinin ortasında yer alan ve altın kubbesiyle tanınan bir yapıdır. Mescid-i Aksa'nın bir parçasıdır. Ancak onun tamamını ifade etmez. Bu ayrım, Kudüs üzerine bilimsel çalışmalar yapan tarihçiler tarafından da sıkça vurgulanmaktadır. Süleyman Mabedi, Yahudi inşasına göre yerini Tanrı'nın seçmiş olduğu ve onun istemesiyle Kral Süleyman tarafından yaptırılan Kudüs'teki mabettir. Bu mabedin Yahudiler nezdindeki adı Bet Hamikdaş'tır. Yani kutsal ev demektir. Birçok defa tahribata uğrayan ve en son milattan sonra 70 yılında tamamen yıkılan Süleyman Mabedi'nden geriye bugün sadece ağlama duvarı olarak da anılan Batı Duvarı kalmıştır. Bu duvarda bugün Mescid-i Aksa ile bitişik durumdadır. Süleyman Mabedi'nden kalan Batı Duvarı Yahudiler için önemlidir. Adı İbranice'de Kotel'dir. Yahudiler bu duvarın önünde mabedin durumu için ağıt yakarlar ve en kısa zamanda yeniden inşa edilmesi için dua ederler. Yahudiler 1967 yılındaki savaş sonucunda Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni tekrar inşa etmemişlerdir. Bunun iki nedeni vardır. Bunlardan biri Müslümanların tepkisi, diğeri ve en önemlisi Yahudiliğin Mesihçi karakteridir. Ortodoks Yahudiliğe göre Süleyman Mabedi'nin yeniden inşa edilmesi Mesih'in gelmesine bağlıdır. Mesih'in gelmesinden önce girişilecek böyle bir faaliyet, kimi dini otoritelerin tepkisini çekecek, din ile devlet karşı karşıya gelecektir. Bu nedenle tamamı olmasa da bazı dini çevreler şimdilik Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa etme teşebbüsünde bulunmaktan kaçınmaktadırlar. Ancak pek çok din adamı yanında Siyonistlerin büyük ekseriyeti bu görüşü paylaşmamaktadır. Mescid-i Aksa denilince akıllara genelde Selahaddin Eyyubi'nin 1187'de Haçlıları yendikten sonra yaptırdığı altın kubbeli görkemli yapı gelmektedir. Ama orası Kubbetü's-Sahra'dır. Bu yanılgı sadece Türkiye'de değil, genelde İslam aleminde de vardır.

0: Mescid-i Aksa'nın çevresindeki peygamber kabirleri. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın kabrinin Kudüs'te Siyon Dağı'nda bulunduğuna inanılmaktadır. Bu mekan hem Yahudiler hem de Müslümanlar için kutsal kabul edilir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın kabrinin yeri kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı rivayetler onun Kudüs'te babası Hazreti Davud Aleyhisselam'ın yanına defnedildiğini belirtir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kabri Kudüs'e yakın bir bölgede Eriha yakınlarındaki Nebi Musa olarak bilinen yerde olduğuna inanılır. Bu bölge özellikle Müslüman için önemli bir ziyaretgahtır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İshak Aleyhisselam ve Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın kabirlerinin de Kudüs'e yaklaşık 30 kilometre mesafedeki El Halil, Hebron şehrindeki El Halil Camii'nde İbrahim Camii bulunduğuna inanılır. Burası hem Müslümanlar hem de Yahudiler için kutsal bir mekandır.
1: Mescid-i Aksa'nın önemi. Mescid-i Aksa'nın dinimizde ulvi bir yeri ve yüksek bir fazileti bulunmaktadır. Zira o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminin ilk kıblesidir. Müslümanlar hicretin 16. ayına kadar Mescid-i Aksa'ya dönerek namazlarını kılmışlardır. Diğer taraftan İsra hadisesinin bitiş noktası ve Miraç'ın başlangıç noktası da Mescid-i Aksa olmuştur.
0: Yeryüzündeki ikinci mescid. Allah Teala şöyle

şöyle buyurur: "Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev, mabet Mekke'deki Kabe'dir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Zer radıyallahu anh'ın bir sualine cevap olarak yeryüzünde ilk inşa edilen mescidin Mescid-i Haram, ikinci inşa edileni ise Mescid-i Aksa olduğunu beyan buyurmuştur. Kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi. Hicretten sonra Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorlardı. Bu hal hicretin 16 veya 17. ayına kadar böyle devam etti. Ancak Yahudiler bu durumdan kendilerine bir pay çıkararak üstünlük iddia ediyorlar. Bu da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek gönlünü mahzun ediyordu. Zira onun gönlündeki kıble Kabe'ydi. Bu gerçekleştiği takdirde aynı zamanda Mekke'nin fethi için ilk adım atılmış olacaktı. Bunun için ilahi müsaadenin gelmesini hasretle bekliyorlardı. Henüz bu müsaade gelmediği için Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın arzusu da düşünceden ileri gitmiyor, sabredip bekliyordu. Nihayet Recep ayı ortalarında bir pazartesi günü Resulullah aleyhissalatü vesselam Selime oğullarının mescidinde öğle namazını kıldırırken Cenab-ı Hak vahyini gönderdi. "Ey Resulüm, biz senin yüzünün yücelerden haber bekleyerek göğe doğru çevrilmekte olduğunu görüyoruz. İşte şimdi seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey Müslümanlar, siz de nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki ehli kitap, onun Rablerinden gelen bir hakikat olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir." Bu esnada ikinci rekatın sonuna gelmiş olan Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatu vesselam derhal yönünü Kabe'ye doğru çevirdi. Cemaat de saflarıyla beraber döndüler. Hep birlikte yeni kıbleye yöneldiler. Böylece namazın diğer iki rekatı Kabe'ye doğru kılındı. Bu sebeple o mescide iki kıbleli mescit manasına gelen Mescidül Kıbleteyn denildi. Bu namazı Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ile kılanlardan biri oradan ayrıldıktan sonra bir başka mescide uğradı. Cemaat namaz kılıyordu ve tam rükû halindeydiler. Onlara "Şehadet ederim ki Hazreti Peygamberle Kabe'ye doğru namaz kıldık" diye seslendi. Bunun üzerine cemaat oldukları yerde Kabe'ye yöneldiler. Mescid-i Aksa hakkında Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sözü: "Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın eşi Hazreti Meymune'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre kendisi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama 'Ya Resulallah, Beytül Makdis, Mescid-i Aksa hakkında ne dersiniz?' şeklinde bir soru yöneltir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur: "Orası bir mahşer ve menşer, yani yeniden diriliş yeridir. Oraya gidin ve içinde namaz kılın. Çünkü orada kılınan bir namaz başka yerdeki bin namaza bedeldir." Hazreti Meymune radıyallahu anh, "Peki oraya girmeye gücümüz yetmezse ne yapalım ya Resulallah?" dediğinde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu cevabı verir: "Kandillerini yakmak için zeytinyağı hediye gönderin. Kim bunu yaparsa oraya gitmiş ve orada namaz kılmış gibi olur." Dönemin ashabına ve gelecek nesillere şuur kazandıracak nitelikteki bu hadis-i şerif, Mescid-i Aksa'nın Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam açısından önemini gözler önüne serer. Ona göre Mescid-i Aksa dirilişi temsil eder. İçerisinde her daim namaz kılınması ve kandilleri hiç sönmemesi gereken bir ibadet mekanıdır.

0: İsra ve Miraç Hadisesi. İsra hadisesi ile Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülen Peygamber aleyhissalatu vesselama, buradan semavata yükselme, yani Miraç şerefi bahşolundu. Gerçekten Mescid-i Aksa'ya varan Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, buradan Hazreti Cebrail'in rehberliğinde Sidretül Münteha'ya kadar çıktı. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur: kulunu Muhammed aleyhissalatu vesselamı bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir. Mescid-i Aksa ve etrafının mübarek olması ise şöyle izah edilmiştir: din ve dünya bereketiyle bereketlendirilmiştir. Etrafında yeşillikler ve ırmaklar vardır. Pek çok peygamber orada yaşamış ve bu sebeple de vahyin iniş mekanı olmuştur. İsra hadisesi sebebiyle de ayrıca bereketli kılınmıştır. Bu yolculukta Cenab-ı Hak kulu ve Resulü Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama acayip ve harikulade hadiseler göstermiştir. Ayrıca bu yolculukta Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o gece Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imam olup namaz kıldırmıştır. Resul-i Ekrem'in aleyhissalatu vesselam İsra gecesinde Cebrail aleyhisselamla birlikte bu mescide girip içerisinde namaz kıldığı da sahih rivayetlerle sabittir. Nitekim Müslim'in sahihinde yer alan ve Enes bin Malik'ten gelen bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam Kudüs'teki mescitten söz ederek şöyle buyurmuştur: Burak getirildi. O beyaz, uzun, merkepten büyük, katırdan küçük, ön ayaklarını gözünün gördüğü en son noktaya koyan bir hayvandı. Ona bindim. Nihayet Beytül Makdis'e geldim. Onu peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım ve mescide girdim. İki rekat namaz kıldım. Sonra çıktım. Cibril aleyhisselam bana bir kase şarap, bir kase süt getirdi. Ben sütü seçtim. Bunun üzerine Cibril, fıtratı seçtin dedi. Keza Müslim'in sahihinde ve daha başka hadis kaynaklarında Resulullah aleyhissalatu vesselamın Beytül Makdis'te peygamberlerden bir cemaate namaz kıldırdığı belirtilmektedir. Yeryüzünde Beytül Makdis'in dışında peygamberlerin bir araya geldiği ve namaz kıldığı hiçbir bölgenin bulunmadığı ifade edilmektedir.
1: İşgal altındaki Mescid-i Aksa, Beytül Makdis sıradan bir toprak parçasından çok daha derin anlam taşır. Onun taşı, toprağı, havası, suyu, nice peygamberlerin izlerini, dualarını ve mücadelelerini barındırır. Her bir köşesi insanlık tarihine şahitlik etmiş mukaddes bir emanettir. İslam'ın ilk kıblesi olan ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç yolculuğunda uğradığı bu belde Müslümanların nazarında dokunulmaz bir yerdir. Bu topraklara zarar vermek, saygınlığını çiğnemek ve güvenliğine el uzatmak iman edenlerin asla kabul edemeyeceği bir davranıştır. Beytül Makdis yalnızca bir coğrafya değil, aynı zamanda ümmetin şerefini ve izzetini temsil eden manevi bir mirastır. 10 yılı aşkın bir süredir hukuksuz bir şekilde İsrail tarafından işgal edilen Mescid-i Aksa Müslümanlar için büyük bir sınavdır. Bu sınav yalnızca fiziksel bir direnişten ibaret değildir. Aynı zamanda imanımızın ve vicdanımızın bir imtihanıdır. Mescid-i Aksa ümmetin birlik ve beraberliğini gösterme noktasında bir turnusol kağıdı gibidir. Onun özgürlüğüne kavuşması, Müslümanların bir araya gelerek tek bir beden gibi hareket etmeleriyle mümkün olacaktır. Bu mukaddes mekana sahip çıkmak her Müslümanın boynunun borcudur ve imanının gereğidir. Sessiz kalmak, bu davayı unutmak ya da unutturmak sadece Mescid-i Aksa'ya değil, aynı zamanda ümmetin değerlerine sırt çevirmek demektir. Mescid-i Aksa'nın etrafında yükselen haksızlık ve zulüm insanlık vicdanını yaralarken Müslümanların sorumluluğunu bir kez daha hatırlatır. Bu mukaddes emanete sahip çıkmak yalnızca bir bölgeyi korumak değil, Allah'a verilen kulluk sözünü de yerine getirmektir. Her bir Müslüman kalbiyle, duasıyla, malıyla ve gücü yettiğince fiili olarak bu davaya destek olması gerekir. Çünkü Mescid-i Aksa sadece Filistin'in değil, bütün ümmetin kalbidir. Onu korumak, ümmet olabilme bilincini de diri tutmak ve Allah'ın razı olduğu yolda yürümeye devam edebilmek demektir.

0: Mescid-i Aksa'da cihadın önemine dair rivayetler. Ebu Umame el-Baheli'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetimden bir zümre kendilerine Allah'ın emri gelinceye kadar din ve hak üzere birbirine yardım etmeye ve düşmanlarını mağlup etmeye devam edeceklerdir. Onlar hak üzere hep böyle sebat edip durdukları müddetçe başlarına gelen sıkıntılar hariç kendilerine karşı çıkanlar onlara zarar veremeyecektir. Orada bulunanlar ya Resulallah aleyhissalatu vesselam bu kimseler nerede olacaklar diye sordular. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Beytül Makdis'te ve onun çevresinde olacaklardır buyurdu. Abdullah bin Ömer ile Ebu Hureyre'den rivayet edilen iki ayrı hadiste ise Allah Resulü aleyhissalatu vesselam istikbalde Müslümanlarla Yahudiler arasında bir savaş yaşanacağını ve bu savaşta Müslümanların zafer elde edeceğini müjdelemiştir. Buna göre kıyamet kopmadan önce Müslümanlar Yahudilerle savaşacak, neticede Müslümanlar galip gelerek Yahudileri öldürecektir. Hatta ağaçlar ve taşlar bile dile gelerek Yahudilerin saklandığı yeri Müslümanlara haber verecektir. Onun içindir ki Müslümanlar Kudüs'ü cihat ve ribat şehri olarak nitelendirmişlerdir.
1: Mescid-i Aksa asırlardır ayakta duran ve insanlığın ruhunda derin izler bırakan bir kutsal mekandır. Sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda barışın, kardeşliğin ve umudun da sembolüdür. Tarihiyle insanı geçmişe götüren, manevi havasıyla huzur veren bu kadim yapı dünyanın dört bir yanında insanları bir araya getiren özel bir yerdir. Elhamdülillah, elhamdülillah,
2: elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu an şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat, Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağutlar.

0: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

Bumerang. Bumerang. Son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi. Onu sadece kitaplarından veya makalelerinden tanımaya çalışanlar kendisini ziyadesiyle heybetli ve celali bir zat zannederler. Çünkü Türkiye'deki ve Mısır'daki ilmi münakaşaları insanda bu hissi uyandırır. Ancak yakından tanıyanlar onun bu tahayyülün aksine gayet latif ve narin bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ediyor. Peki kimdir bu zat? O, Osmanlı Devleti'nin 127. Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi'dir. Parlak zekası ve güçlü hafızası karşısında Mısır uleması takdirlerini gizleyememişlerdir. Çok mütevazı bir kişiliğe sahip olan Mustafa Sabri Efendi, ilmi ve alimleri seven biriydi. Etrafındaki insanlara hep şunu derdi: "Ben ilim tahsiline bir türlü doyamadım. Şayet çocukluk yıllarıma yeniden dönmek mukadder olsaydı, ilim tahsiline yeniden başlardım. Çünkü insan hayatının en tatlı dönemlerinden biri, ilim tahsil ettiği dönemdir." Osmanlı'nın son devir Şeyhülislamlarından olan Mustafa Sabri Efendi, 1286-1869 yılında Tokat'ta doğdu. İlk tahsilini memleketinde yaptı. Küçük yaşta hafız oldu. Çok güzel Kur'an okurdu. Erken yaşta gittiği Kayseri'de meşhur Divrikli Hoca Emir Efendi'nin derslerine devam etti. Akli ve nakli ilimlerde kısa zamanda büyük mesafeler kat ederek hocasının takdirlerini kazandı. Arkasından tahsilini sürdürmek üzere gittiği İstanbul'da Gümülcineli Ahmet Asım Efendi'den ders okudu ve icazet aldı. Ayrıca usulü fıkh ve akaid dersleri veren Mehmet Atıf Efendi'den ders okumuştur ki Atıf Efendi kendisinin ilmine ve otoritesine hayrandı. Bilahare hocası Asım Efendi'nin kızıyla evlendi. Medreseli bir ağabeyi vardı. Bir gün onu usulü fıkh, akaid ve mantık ilimlerinden imtihan etti. Sorduğu bütün sorulara doğru cevaplar verdiğini görünce "Sen neden ders yanlık imtihanına girip müderris olmuyorsun?" dedi. Bunun üzerine henüz 22 yaşındaki Sabri Efendi 1890'da ders yanlık imtihanına girdi ve imtihanı kazanarak müderris oldu. Fatih Camii'nde ders okuttu. 50'den fazla talebeye icazet verdi. Cemiyet-i İlmiye'yi İslamiye'nin reisliğine getirildi ve bu cemiyetin neşrettiği Beyanül Hak mecmuasında başyazar olarak ilmi yazılar yazdı. 182 sayı devam eden bu dergide yazdığı yazılar tefrika mahiyetinde olup tenkit ve cevap esasına dayanmaktaydı. Bir yandan da Fatih Camii Medresesi'nde dersler veriyordu ki o vakit Fatih medreselerinde kadim eser geleneğindekine benzer bir program uygulanıyordu. Sabri Efendi, Fatih Külliyesi'nde tefsir, hadis, fıkıh, siyer gibi İslami ilimleri okutuyordu. Bunun yanında Arap dili ve edebiyatı dersleri de veriyordu. Bu derslerde talebelerine Allame Saadettin Taftazani'nin Mutavvelini okutuyordu. Sonra Beşiktaş Asariye Camii imamlığında bulundu. Dördüncü rütbeden Osmani ve Mecidi nişanları ile ödüllendirildi. 1898 yılında halifenin huzur derslerine en geç üye olarak katılan Mustafa Sabri Efendi kısa zamanda ulema arasında temayüz etti. 1900-1904 yılları arasında 2. Abdülhamit'in hafızı kütübü oldu. Bu dönemde 2. Abdülhamit ile sıcak bir ilişki kurdu. 1914 yılına kadar saraydaki huzur derslerine aralıksız iştirak etti. Kıraat ilmini Sultan II. Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndaki kütüphanesinde görevliyken zamanın Resulü Kürrası Köse Niyazi Efendi'den tahsil etti ve bu ilimde icazet aldı. Birçok talebe yetiştiren Mustafa Sabri Efendi'nin öğrencileri arasında tanınmış isimler bulunmaktadır. Bunlardan biri İmam Buhari'nin sahihini şerh eden İsmail Kamil Miras'tır. Sabri Efendi'nin Fatih'teki derslerine 10 yıl düzenli olarak katılan Kamil Miras ondan icazet de almıştır. Mustafa Sabri Efendi, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra siyasete atıldı ve 1908 yılında Meclis-i Mebusan'a Tokat mebusu olarak girdi. Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça düsturundan hareketle siyasete atılan Sabri Efendi, yeni siyasetten çok şey umuyordu. Siyasi hayatında ilk önceleri İttihat ve Terakki Partisi'ni desteklemekteydi.
Sonra 1910'da Ahali Partisi'ne girdi. Daha sonra ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kuruluşunda yer aldı. Tokat mebusu sıfatıyla meclis içinde ve dışında iddiaçılarla mücadele etti. Örneğin Kanuni Esasi'nin 35. maddesinde bir değişiklik önergesi verildiğinde etkili bir konuşma yaparak buna karşı çıktı. Sabri Efendi bu konuşmasında şunları ifade etmiştir. Bilinmelidir ki padişah yönetimin hakkını kitap ve sünnetten almaktadır. Şayet haktan ayrılacak, delalete sapacak olursa İslam onun hal edilmesini emretmektedir. Ancak o İslam yoluna tabi olmaya devam ediyor. Haktan ayrılmıyorsa o takdirde parlamentonun onu hal etme hakkı yoktur. Bilindiği üzere İslam ancak kendisine tabi olunan bir dindir, bir nisandır. Halbuki ey iddiaçılar, siz onu tabi olan haline getirmek ve kanunlarda heva ve heveslerinize göre dilediğiniz gibi değişiklik yapmak istiyorsunuz. Siz sabit olması gerekenle değişip gelişmesi gerekenin sınırlarını çizme konusunda büyük bir hata yapıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki insanın sürekli değişip geliştiği gibi kanunların da değişmesi ve gelişmesi lazımdır. Bu doğru değil. Bilesiniz ki kainatta bazı değişmez, sabit hakikatler vardır. Bir de değişken olan şeyler vardır. İnsanın fiilleri değişir ve gelişir. Ancak Allah'ın hükümleri, Allah'ın koyduğu kanunlar değişmez. Resulullah'ın sünneti sabittir. Asla değiştirilemez. Sizler Halife-i Müslümin'in yetkilerini kısıtlamakla aslında kendi keyfinize göre kanun koymak, daha açık ifadesiyle helali haram, haramı da helal saymak istiyorsunuz. Bu ise asla caiz değildir. Zekası ve ilmi dirayetiyle iddiaçıları yıldıran Mustafa Sabri Efendi, 1912'de bir grup alim ile Cemiyet-i İttihadiye-i İslamiye'nin kuruluşuna katıldı. Sabri Efendi 1912'den itibaren Alemdar gazetesinde ve Peyam Sabah'ta yayınlanan yazılarında memleketin parçalanmasına sebep olanlardan hesap sorulmasının gerektiği ve Türkiye'deki Bolşevik akım tehlikesi üzerine durdu. 1913 yılında iddiaçılar Bab-ı Ali'yi bastı ve Harbiye Nasır'ı Nazım Paşa'yı öldürüp hükümeti dağıttılar. Sabri Efendi bunun üzerine İstanbul'u terk edip Romanya'ya gitti. Romanya'ya giden Sabri Efendi başkent Bükreş'te oturmaya başladı. Burada Kırım'dan gelmiş olan Tatarlar ile dost oldu. Kırımlıların da başında olan baş müftü Salih Efendi ile yakın arkadaşlık kurdu. Orada bulunan kabiliyetli Tatar gençlere ders vermeye başladı. Gençlere usulü fıkh, belagat ve Türkçe dersleri veriyordu. Buraya yerleşen Mustafa Sabri Efendi bir müddet sonra ailesine getirdi. Ne var ki buradaki huzurlu günleri uzun sürmedi. Sözü şimdi kendisine bırakalım. Birinci Dünya Harbi'nde müttefikimiz olan Alman ordusu Bükreş'i işgal edince iş değişti. İddiaçılar baktılar ki ben oradayım, yakaladılar, hapse götürmek üzere askeri bir arabaya koydular. Hapse doğru giderken Allah'tan yolda Müftü Salih Efendi'ye rastladık. Hemen geldi, askerlerden izin aldı. Birkaç kelime konuşalım, komşu hakkı var dedi. Kendisine durumu anlattım, ailem evvelallah sonra size emanet dedim. Bu suretle onunla haber göndererek hayatta olduğumu, nereye gittiğimi aileme haber verebildim. Mustafa Sabri Efendi Romanya'daki hapishane anılarını da şöyle anlatıyor. Hapishaneye girince baktım gelen yok giden yok. En huzurlu yer. Daha önce başından geçmemişti. Tam kitap yazılacak yermiş. Salih Efendi'nin o günlerde benden bir ricası vardı. Kazandığı Musa Carullah adında bir alim, Rahmeti İlahiye Burhanları diye kitap yazmış. Bu kitap Kazan'da, Kırım'da ve Rusya'daki Müslümanlar arasında birçok mücadelelere, büyük üzüntüye sebep olmuş. Salih Efendi bu kitabın ilmi bir tenkidini yapmamı istiyordu. Halbuki orada kütüphane yoktu. Bir kitap ezbere tenkit edilmez. Yazarın dayandığı yerleri cümle cümle okuyup araştırıp yanlışı varsa sakat yerlerini göstereceksin. Kaynaksız kitap yazamam. Yazmayı sevmem. Salih Efendi, müktesebatınız, hafızanızdaki ilimler buna yeter diyorsa da ben buna pek yanaşmıyordum. Hapishanedeki günlerimde Salih Efendi müftü olduğu için izin alıp yanıma geliyordu. Çamaşır filan getiriyordu. Bu sırada istediğim bazı lüzumlu kitapları arayıp bulup getirdi. Hapiste epey kaldım. Musa Carullah'a olan cevabı yazıp bitirdim. Fakat Müsvedde-i Kime'ye emanet edeceğim.
Salih Efendiler de kalıcı değil. O sırada kimse de kitap filan bastıracak hal yoktu. Sabri Efendi kitabı çok küçük harflerle elindeki kağıtları sığdırmaya çalışarak yazdı. Zira başka kağıt elde etme imkanı yoktu. Bu kağıtların da elinden alınmasından çok korkuyordu. Çünkü burası hapishaneydi ve bu yazıları alabilirlerdi. Bu yazdıklarını nasıl muhafaza edeceğini düşünmeye başlamıştı ki aklına güzel bir fikir geldi. Kendisini düzenli olarak ziyarete gelen Kazanlı Salih Efendi'den kağıtları alıp güvendiği emin bir bakırcıya gidip kendisine güzel bir abdest ibriği yaptırmasını, ibriğin alt tarafında gizli bir bölme olmasını ve içerisine bu kağıtların güzelce gizlenmesini, ardından da belli olmayacak şekilde lehimlenerek kapatılmasını ve ibriğin kendisine getirilmesini rica etti. Salih Efendi istediklerini aynen yapıp ibriği Mustafa Sabri Efendi'ye getirdi. Hapiste kaldığı 6 ay süresince ibriği muhafaza etti. Sultanın emriyle İstanbul'a getirildiğinde bu ibriği de yanındaydı. Sabitlerin, "Efendim sizi meclise mi, harbiyeye mi teslim edelim?" şeklindeki sorusuna, Talat'ın müstehsi yüzüyle karşılanmaktansa Enver Paşa'yı tercih ettiğini söyleyerek mukabele etti. İhtimal cezası daha ağır olacaktı ama Enver dine diyanete saygılıydı. Alay etmezdi en azından. Enver Paşa, "Tamam muhalif ama ben bu adama kıyamam. Uzaklaştırın gitsin İstanbul'dan," dedi. Bunun üzerine Bilecik'te zorunlu ikamete tabi tutuldu. 1918'den 1. Dünya Savaşı'nın bitimine kadar Bilecik'te sürgünde yaşadı. Sonra İstanbul'a geldi. İbriği açtı ve kağıtları içerisinden çıkardı. Ardından 1919'da Yeni İslam Müştehitlerinin Kıymet-i İlmiyesi ismini verdiği bu kitabı neşretti. Mustafa Sabri Efendi Bükreş'te kaldığı müddet içerisinde bir ev satın almıştı. Evine bakması için İbrahim Temo isminde, aynı zamanda İttihat Terakki'nin kurucularından olan bir Arnavut'u vekil bıraktı. O da Sabri Efendi'nin evini gasp edip kendi mülkiyetine geçirdi. Cihan Harbi tam onun tahmin ettiği gibi sonuçlandı. Alman ordusu perişan oldu. Osmanlı'nın askeri de silahı da kalmadı. Burada şunu özellikle işaret etmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi ısrarla savaşa girilmemesinden yanadır ama yine de girilecekse galiplerin yanında durulması gerektiğini söyler. İşte bu yüzden